0: için ölüyorlar. Koca Mekke, burada yaşamasına izin vermediği Muhammed'in önünde diz çöktü ve af dileniyor. Allah'ın tüm dengeleri alt üst etmeye gücü yetiyor. Onun kudretini bir kere daha fark ediyor ve bunca yıldır şefaatini umduğumuz şu putlara harcadığımız zamana hayıflanıyor. Allah bizi affetsin.
1: 142. bölüm. İslam'ın en amansız düşmanlarından biri olan Hint binti Utbe, Müslüman olmak üzere peygamberimizin yanına gitmeden önce kardeşi Ebu Huzeyfe ile görüştü.
2: Abla, Müslüman olmak istediğini söylediğinde bana dünyaları verdin. Senin için hep dua ediyordum.
0: Ama ümidin yoktu değil mi?
2: Ümitsiz değildim ama kinin çok büyüktü. Gözüm başka bir şey görmüyordu.
0: Kaç sene oldu Ebu Huzeyfe? Nereden baksan 20 sene. İlk başlarda Muhammed'in davetini önemsemiyordum. Gelip geçici bir şey sanmıştım. Sonra olayın boyutu değişti. Kardeşleri birbirine düşüren, babayı oğula düşman eden bir hal aldı. Seninle ne kavgalar ettik. Seni hainlikle suçladım. Babamın ölümünden bile seni sorumlu tutuyordum.
2: Neyse, bunlar geride kaldı. Geçmişi düşünüp de boşuna hayıflanma. Sen çok zeki bir kadınsın, güçlüsün. Savaşlarda erkekler senin okuduğun şiirlerle harekete geçer. Şiirlerin büyük şairlerinkine taş çıkartır. Bu özelliklerini oldum olası takdir etmişimdir. Şimdi geçmişe üzülme zamanı değil. Bu özelliklerini İslam uğruna kullanma zamanı. Emin ol, Resulullah da senin Müslüman olmana sevinecektir.
0: Yaptığım onca şeyden sonra mı? Ebu Sufyan, Resulullah'ın yanına varmadan öldürülebileceğimi düşündü. Bu yüzden onun huzuruna seninle gitmemi tavsiye etti.
2: İyi düşünmüşsünüz. Gel beraber gidelim. Benim yanımda olunca Müslümanlardan herhangi biri sana zarar vermez.
0: Ben hazırlanayım o zaman.
1: Hint yüzünü kapatan bir kıyafet giydi. Kardeşi Ebu Huzeyfe'nin himayesinde Resul-i Ekrem'in yanına gitti. Ona biat etmek isteyen kadınların arasına karışarak huzuruna çıktı.
3: Hanımlar, beni dinleyin. Allah Resulüne biat etmek isteyenlerin uyması gereken kurallar var. Bunları sayıyorum. Allah'a şirk koşmayacaksınız. Zina etmeyeceksiniz.
0: Bunları erkeklerden de istediniz mi? Yoksa sadece bizden mi istiyorsunuz? Hür bir kadın neden zina etsin ki?
3: Çocuklarınızı öldürmeyeceksiniz.
0: Bize öldürülecek çocuk mu bıraktınız? Onları Bedir'de öldürdünüz zaten.
1: Gözler Hind'in üstüne çevrilmişti. Yüzü kapalı olduğu için etrafındakiler kim olduğunu anlamamıştı. Ama Resulullah onu tanımıştı.
3: İftira etmeyeceksiniz.
0: İftira çirkin şeydir. Allah'ın peygamberi bize güzel ahlakı emrediyor.
3: Hırsızlık yapmayacaksınız.
0: Hocam cimri biridir. Benim ve çocuklarımın bütün ihtiyaçlarını karşılamaz. Bazen ona sormadan malından harcama yapıyorum. Bu hırsızlık mıdır?
1: Peygamberimiz bu soru üzerine aşırı gitmemek şartıyla onun malından kendisine ve çocuklarına yetecek kadar bir miktarı alabileceğini söyledi.
3: İyi işler yapma hususunda peygambere karşı gelmemek üzere söz vereceksiniz.
0: Biz buraya istediğiniz sözü vermek ve sonradan isyan etmemek niyetiyle geldik. Sana biat ediyoruz ya Resulallah.
1: Resul-i Ekrem'in kendisini tanıdıktan sonra iyi karşılaması ve daha önce yaptıkları üzerinde durmaması Hind'i son derece şaşırtmış ve memnun etmişti. Peygamberimize şöyle dedi.
0: Bir zamanlar yeryüzünde perişan olmasını en çok istediğim aile senin ailendi. Ama artık gözümde bu aile fertlerinden daha değerli kimse yok. Beni affet.
1: Mekke'de peygamberimizden köşe bucak kaçanlardan biri de Huveytib bin Abdülüzzâ idi. Fetih günü ailesini farklı yerlere yerleştirip kaçarken eski dostu Ebu Zer'le karşılaşmıştı.
4: Hey Huveytib, nereye? Beni görmezden mi geliyorsun?
5: Gördüm Ebu Zer. Korkumdan ne yapacağımı şaşırmış durumdayım.
4: Biz eski dost değil miyiz?
5: Öyleyiz. Ama şu anda sizin öldürmek istediğiniz...

0: Biz insanlar arasındayım.
1: Korkmana gerek yok. Allah'ın izniyle güven içindesin.
0: Böyle bir şansın var mı? Vallahi evime sağ olarak dönebileceğimi sanmıyorum. Beni ya yolda ya da evimde öldürürler. Ailem de şehrin farklı yerlerine dağılmış durumda.
1: Aileni topla. Ben evinize kadar size refakat edeceğim.
0: Gerçekten bunu yapar mısın?
1: Elbette. Hadi gel.
2: Ebu Zer Resulullah'a gidip Huveytib'in durumunu sordu. Bu arada Huveytib de ailesini evine yerleştirmişti.
0: Hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Peygamberimizle görüştüm. Güvendesin. Korkmana gerek yok.
0: Teşekkür ederim. Hayatımı sana borçluyum.
1: Biz kimseyi öldürmeyiz Huveytib. Bu kadar korkmana gerek yok. Yıllarca birlikte yaşadık. Bizi birazcık olsun tanımış olman lazım.
0: Biliyorum. Ama savaş halindeydik. Zafer kazananlar mağlup olanlara istediklerini yaparlar. Büyüklük gösterdiniz.
1: Korkun geçtiğine göre şimdi eski dostlar olarak muhabbete devam edelim. Senin bu durumun ne zamana kadar sürecek? Önemli gelişmeler yaşanıyor ve sen pek çok fırsatı kaçırdın. Daha fazla kayıp yaşamadan peygamberimize git ve Müslüman ol. Hem dünyanı hem ahiretini kurtarmış olursun. Peygamberimiz insanların en iyisi, akrabalık bağları en kuvvetli olanı, en hoşgörülüsüdür. Onun şerefi senin şerefin, onun izzeti senin izzetin olsun.
0: Ben de öyle yapmayı düşünüyordum. Birlikte gidelim mi?
1: Gidelim tabii.
2: Huveytib, Batha bölgesinde bulunan Resulullah'ın yanına geldiğinde onun Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'le birlikte olduğunu gördü.
1: İşte Resulullah.
0: Onu nasıl selamlıyorsunuz?
1: Allah'ın selamı ve rahmeti üzerine olsun deriz.
0: Allah'ın selamı ve rahmeti üzerinize olsun ey Allah'ın peygamberi.
2: Peygamberimiz selamını sevinçle alarak Huveytib'i karşıladı.
0: Şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve sen onun Resulüsün.
2: Peygamberimiz sana hidayet veren Allah'a hamdolsun dedi. Bu esnada daha önceden Resulullah'ı şiirleriyle hicveden bir şair olan Enes bin Züneym de onun huzuruna gelmişti. Enes söze şöyle başladı.
3: Sen affetme konusunda insanların en önde olanısın. İçimizden hangimiz sana eziyet etmedi ve düşmanlık yapmadı bilmiyorum. Biz cahildik. Neyi yaptığımızın doğru olduğunu bilmiyorduk. Nihayet Allah bizi seninle doğru yola eriştirdi ve bizi helak olmaktan kurtardı.
2: Peygamberimiz Enes'i affettiğini söyledi.
3: Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Hiçbir deve sırtında Muhammed'den daha vefalı ve daha iyi birini taşımamıştır. O hayra en çok teşvik eden ve en çok hediye verendir. Ey Allah'ın Resulü, bilesin ki senin gücün bana yeter. Benim hakkımdaki en ufak bir tehdidin şiddetli bir cezalandırma gibi etkilidir. Ama sen affedicisin. Senden daha hayırlı bir dost, senden daha hayırlı bir akraba bulunmaz.
2: Ebu Cehil'in oğlu İkrime öldürülmesi emredilenler arasındaydı. Fetih günü Mekke'yi terk etmişti. Bu esnada hanımı peygamberimize bağlılık yemini etmiş ve kocasının bağışlanmasını istemişti. Peygamberimiz de İkrime'yi affettiğini söyledi. İkrime bundan habersiz epeyce yol almış, gemiyle kaçmak üzere Yemen'e doğru yola çıkmıştı. Bindiği gemi büyük bir fırtınaya yakalandı.
4: Yüce Tanrım bizi bu felaketten kurtar. Aziz Hubel yardım et, yardım et.
5: Tanrım sana söz veriyorum. Beni bu felaketten kurtarırsan istediğin gibi bir kul olacağım.
6: Allah'tan başkasına yakarmayı bırakın. Şu anda putlarınız ve ilahlarınızın hiçbirinin size bu gemide bir faydası olmaz.
7: Haklısın. Allah'a dua etmeliyiz. O her şeyin Rabbidir.
2: Yaşananlar İkrime'nin gerçekleri görmesine sebep olmuştu. Kendi kendine şöyle mırıldanıyordu.
8: Vallahi denizde beni Allah'a olan ihlas ve samimiyet kurtarıyorsa karada da bundan başkası kurtaramaz. Allah'ım, sana söz veriyorum. Eğer beni şu anda içinde bulunduğum tehlikeden kurtarırsan, Muhammed'e gidip onun eline yapışacak ve iman edeceğim. Umarım onu affedici ve ikram sahibi olarak bulurum.
2: İkrime gemiden sağ salim kurtulunca Mekke'nin yolunu tuttu. Verdiği sözü tutacak, ne olursa olsun Hazreti Muhammed'in yanına gidip kendisine inandığını söyleyecekti. Gemiden indiğinde kendisini aramaya çıkmış olan karısıyla karşılaştı.
9: İkrime, çok şükür seni sağ salim görebildim.
8: Evet.
9: Senin için çok endişeleniyordum. Şükürler olsun.
8: Ben hala aranan biriyim. Çok da sevinme.
9: Öyle söyleme. Hazreti Muhammed seni affetti.
8: Ne?
9: Seni affetti diyorum.
8: Nasıl olur? Benim için Kabe'nin örtüsüne bile sığınmış olsa onu öldürün demişti.
9: O herkesi bağışlıyor. Senin için de özel olarak konuştum. Affettiğini herkese duyurdum. Rahat ol.
8: İnanamıyorum.
9: O insanların en merhametlisi.
8: Buna şüphe yok.
2: İkrime vakit kaybetmeden peygamberimizin yanına gitti. Resulullah onu süvari muhacir, hoş geldin diyerek karşıladı ve kucakladı. İkrime'nin söyleyecek sözü kalmamıştı. Bundan sonra şehit olana dek İslam yolundan ayrılmadı. Peygamberimizin herkesi kuşatan merhamet ve sevgisi, insanların İslam'a gönüllü girmesine sebep olmuş ve koca bir şehir kan akıtılmadan fetholunmuştu.
10: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أمية بن مخشي الصحابي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يأكل فلم يسم الله حتى لم يبق من طعامه إلا لقمة فلما رفعها إلى فيه قال بسم الله أوله وآخره فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ما زال الشيطان يأكل معه فلما ذكر اسم الله استقاء ما في بطنه.
2: Sahabi Ümeyye bin Mahşi radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün otururken yanında birisi yemek yiyordu. Son lokmasına kadar besmele çekmemişti. Yemeğin son lokmasını ağzına atarken Bismillahi evvelihu ve ahirehu, başı içinde sonu içinde Bismillah dedi. Bunun üzerine peygamber güldü ve şeytan durmadan bununla beraber yiyordu. O Allah'ın adını anınca şeytan yediğini çıkardı buyurdu.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تناجشوا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müşteri kızıştırmayın, alıcı ile satıcı arasına girip kendinizi alıcı gibi göstererek malın değerini arttırmaya çalışmayın buyurmuştur.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من شهر أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله، وفي رواية كان يصوم شعبان إلا قليلا.
1: حضرت عائشة رضي الله عنها rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir ayda Şaban'da tuttuğu oruçtan fazla oruç tutmazdı. Şaban ayının neredeyse tamamını oruçlu geçirirdi. Diğer bir rivayet de pek az bir kısmı müstesna olmak üzere Şaban ayını oruçlu geçirirdi şeklindedir.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث، تقول: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir kimsenin cemaatle kıldığı namazın sevabı evde veya çarşıda, dükkanında, yalnız başına kıldığı namazın sevabından 25 kat fazladır. Zira o kimse güzelce abdest alır da sırf namaz kılmak maksadıyla mescide gelirse, her adım attığında derecesi bir kat yükselir ve bir günahı da dökülür. Namazı kılıp da abdestini bozmadan namaz kıldığı yerde oturduğu müddetçe melekler ona: Allah'ım ona rahmet et, Allah'ım ona merhamet et diye dua ederler. O kimse namazı beklediği müddetçe namazda gibi olur.

0: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمى من فيح جهنم، فأبردوها بالماء.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: yüksek ateş humma, cehennem ateşinden bir parçadır. Onu su ile soğutun.

0: قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تلبسوا الحرير ولا الديباج، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها.
1: Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem saf ipek ve atlas elbise giymeyi, altın ve gümüş kaptan bir şeyler içmeyi yasakladı ve bunlar dünyada onları kullananların, ahirette de sizindir buyurdu. Buhari ve Müslim'in diğer rivayetlerinde Huzeyfe radıyallahu anh şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim: Saf ipek ve atlas elbise giymeyin. Altın ve gümüş kaptan bir şey içmeyin. Altın ve gümüş tabaklardan da yemek yemeyin.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste güzel ahlak.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: İnna Allah la yanzuru ila suvarikum ve amvalikum velakin yanzuru ila kulubikum ve a'malikum.
2: Allah sizin ne dış görünüşünüze ne de mallarınıza bakar. O sadece sizin kalplerinize ve davranışlarınıza bakar. Huşu, Allah'a duyulan saygının gereği olarak başta namaz olmak üzere ibadetlerin yapılışı sırasında sükunet ve alçak gönüllülük içinde bulunma halidir. Huşu, kişinin zihnen, bedenen, kalben, kısacası bütün varlığıyla Rabbine yönelerek ona boyun eğmesidir. Mümin olmanın en belirgin özelliğidir. Bu özellik, inananların bütün düşüncelerine, ibadetlerine ve amellerine yansır. Kişi ibadet ederek, Allah'ı anarak, Kur'an okuyarak huşunun tadına varabilir. Namaz, zevkle dinlediği ezandan abdeste, kıyamdan tahiyyat ve tesbihlerine kadar Müslümanın huşu halinin doruk noktasına ulaştığı bir ibadettir. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de kendisine teslim olmuş bir ruh haliyle huşu içerisinde namazlarına devam edenleri müjdelemiştir. Onların kurtuluşa eren gerçek müminler olduğunu belirtmiştir. Sevgili Peygamberimiz de namazı huşu içerisinde kılmak hakkında şöyle buyurmuştur. Müslüman bir kimse farz namazın vakti girdiğinde o namaz için abdesti, huşu içinde olması ve rükûlara dikkat etmesi şeklindeki görevlerini güzel bir şekilde yerine getirirse, büyük günah işlemedikçe o namaz önceki günahlarına kefaret olur. Bu her zaman böyledir. Her olayda sürekli Allah'ı hatırlayarak huşu içerisinde hareket etmek, Peygamber Efendimiz'in en belirgin vasıflarından biriydi. Sevgili Peygamberimiz, başta namaz olmak üzere bütün ibadetlerinde de huşuyla hareket ederdi. O, kulluk bilinciyle sırf şükreden bir kul olabilmek için Rabbinin huzurunda dururdu. Özenle kıldığı namazlarında uzun uzun kıyamda, rükuda ve secdede bulunur, Rabbine dua ederdi. Allah Resulü, her bir bölümünde ihlasla Rabbine yakardığı namazlarının rükû kısmında ona duyduğu huşuyu şöyle dile getirirdi. Allah'ım, sadece senin önünde eğildim, sana inandım, irademi sana teslim ettim. Kulağım, gözüm, iliklerim, kemiklerim ve tüm sinirlerim sana karşı huşu halindedir. Mümin, Allah'a gönülden teslimiyetin bir ifadesi olan huşuyu hayatının her anına yansıtır. Böylelikle tevazu ve ağırbaşlılığı kuşanır.
1: Kırk hadiste güzel ahlak.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: اشتكى سعد بن عبادة رضي الله عنه شكوى، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، فلما دخل عليه وجده في غشية فقال: أقضى؟ قالوا: لا يا رسول الله. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكوا. قال: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه، أو يرحم.
1: İbn Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Sa'd bin Ubade radıyallahu anh hastalanmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Abdurrahman bin Avf, Sa'd bin Ebu Vakkas ve Abdullah bin Mes'ud ile birlikte Sa'd'ı ziyarete geldiler. Hazreti Peygamber onu baygın bir halde görünce, "Yoksa öldü mü?" diye sordu. "Hayır ey Allah'ın Resulü," dediler. Hastanın haline bakan Allah Resulü ağladı. Onun ağladığını gören cemaat de ağladı. Bunun üzerine Resul-i Ekrem, "Dinler misiniz? Allah gözyaşı ve kalp üzüntüsünden dolayı insana azap etmez. Fakat eliyle diline işaret ederek işte bunun yüzünden ya azap eder veya hayırlı söz söylenirse merhamet eder," buyurdu.

0: وعن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل.
1: Hazreti Osman'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sınırda Allah rızası için bir gün nöbet tutmak, diğer mevkilerde 1000 gün nöbet tutmaktan daha hayırlıdır buyurdu.

0: وعن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: عبد الله بن عبد الرحمن بن أبو سعدان rivayet edildiğine göre Ebu Said el-Hudri kendisine şöyle demiştir: "Görüyorum ki sen koyunları ve kır hayatını seviyorsun. Koyunlarının yanında veya kırdayken namaz için ezan okursan yüksek sesle oku. Zira müezzinin sesinin gittiği yere kadar o sesi işiten cin, İnsan ve daha başka ne varsa hepsi kıyamet gününde onun lehine şahitlik yapar." Ebu Said: "Ben bunu bizzat Resulullah'tan işittim." demiştir.
0: وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام.
1: Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: "İnsanların Allah nezdinde en iyisi, hayırlısı önce selam verenleridir." buyurdu.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل.
1: أبو هريرة رضي الله عنه işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ümmetim kıyamet gününde abdestten dolayı yüzleri, el ve ayakları ışıl ışıl olduğu halde çağrılırlar. Yüzünün ışıltısını arttırmaya gücü yeten kimse bunu yapsın. Abdest alarak yüzünü daha çok yıkasın."

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri sakın Allah'ım dilersen beni bağışla, Allah'ım dilersen bana merhamet et demesin. İsteğini kararlı olarak istesin. Çünkü Allah için hiçbir zorlayıcı yoktur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قاتل في سبيل الله من رجل مسلم فواق ناقة وجبت له الجنة ومن جرح جرحا في سبيل الله أو نكب نكبة فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت لونها الزعفران وريحها كالمسك.
3: Muaz'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah yolunda bir deve sağımı kadar kısa bir süre de olsa cihad eden Müslüman cenneti hak eder. Yine Allah yolunda yaralanan veya bir musibete uğrayan kimse kıyamet günü yarası kanlanmış olarak gelir. Kanın rengi safran rengidir. Kokusu ise misk gibidir.

0: وعن أبي طلحة زيد بن سهل رضي الله عنه قال: كنا قعودا بالأفنية نتحدث فيها، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام علينا فقال: ما لكم ولمجالس الصعدات؟ اجتنبوا مجالس الصعدات. فقلنا: إنما قعدنا لغير ما بأس، قعدنا نتذاكر ونتحدث. قال: إما لا، فأدوا حقها، غض البصر ورد السلام وحسن الكلام.
1: أبو طلحة زيد بن سهل'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: biz evlerin önünde oturur, orada konuşurduk. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi ve siz neden bu sokaklarda oturuyorsunuz? Buralarda oturmaktan kaçının, dedi. Biz de sakıncalı bir şey için değil, çeşitli konuları görüşüp konuşmak için oturuyoruz deyince, madem oturacaksınız, bari yolun hakkını verin. O da harama bakmamak, geçenlerin selamlarını almak ve güzel şeyler konuşmaktır, buyurdu.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا.
1: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle buyurmuştur: Allah kibrinden dolayı elbisesini yerde sürükleyen kimseye kıyamet gününde rahmet nazarıyla bakmaz.

0: وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. وفي رواية لمسلم: إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب. وفي رواية له: من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم.
1: Ümmü Seleme'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gümüş kaplardan su içenler karınlarını cehennem ateşiyle doldurmuş olurlar buyurmuştur. Müslim'in diğer bir rivayetinde gümüş ve altın kaptan yiyip içenler şeklindedir. Yine Müslim'in başka bir rivayetinde altın veya gümüş kaptan su içen kimse karnını cehennem ateşiyle doldurmuş olur denilmiştir.
0: عن أبي عبد الرحمن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت.
1: أبو عبد الرحمن عوف بن مالك رضي الله عنه anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir cenazenin namazını kıldı. Onun yaptığı duayı hafızamda tuttum. Şöyle diyordu: Allah'ım, bu mevtaya mağfiret ve rahmet buyur. Onu azaptan koru. Kusurlarını affet. Ona vardığı yerde ikram et. Kabrini genişlet. Onun günahlarını su, kar ve buz ile yıka. Beyaz elbiseyi kirden temizler gibi onu hatalarından temizle. Ona kendi evinden daha hayırlı bir ev, ailesinden daha hayırlı bir aile ve eşinden daha hayırlı bir eş ver. Onu cennete koy. Kabir ve cehennem azabından onu koru. Bu duanın üzerine ben o ölünün yerinde olmayı arzu ettim.

0: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذي.
1: İbn-i Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Mü'min ne insanları karalayan, ne lanet eden, ne kaba ve kötü sözlü, ne de hayasız biridir.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين. فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ey insanlar! Allah Teala temizdir. Ancak temiz olanı kabul eder. Allah peygamberlerine emrettiği şeyleri müminlere de emretti. Peygamberlere: Ey peygamberler! Hoş ve temiz yiyeceklerden yiyin, iyi ve güzel işler yapın. Müminlere de: Ey müminler! Verdiğimiz hoş ve temiz yiyeceklerden yiyin, buyurdu. Sonra Resul-i Ekrem uzun yolculuklar yapmış, üstü başı tozlanmış, ellerini göğe uzatarak "Ya Rab, Ya Rab" diye yalvarıp yakaran bir adamdan söz etti. Fakat onun yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, gıdası haram idi. Peki böyle birisinin duası nasıl kabul edilsin, buyurdu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem

diretenler hariç bütün ümmetim cennete girecektir buyurunca, ey Allah'ın Resulü, diretenler kim dediler? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: kim bana itaat ederse cennete girer. Kim de bana karşı gelirse diretiyor demektir.

Ondan yiyip Allah'a asi olmuştum. Bundan dolayı ben kendimi düşünüyorum. Kendimi. Siz benden başkasına bakın. Nuh'a aleyhisselam gidin diyecektir. Onlar da Nuh peygambere gidip, ey Nuh, sen yeryüzündeki insanlara gönderilen Resullerin ilkisin. Allah seni Kur'an'da çok şükreden kul diye nitelendirdi. İçinde bulunduğumuz dayanılmaz vaziyeti görmüyor musun? Bizim için Rabbine aracılık edemez misin diyecekler. Nuh da aleyhisselam, Rabbim bugün daha önce hiç öfkelenmediği ve daha sonra da hiç öfkelenmeyeceği kadar çok öfkelendi. Çünkü ben vaktiyle kavmimin helaki için dua etmiştim. Bundan dolayı ben kendimi düşünüyorum, kendimi. Siz benden başkasına bakın. İbrahim'e aleyhisselam gidin. Onlar da Hazreti İbrahim'e varıp, ey İbrahim, sen Allah'ın peygamberi ve yeryüzündeki halk içinde Allah'ın dostusun. Bizim için Rabbine aracılık edemez misin? İçinde bulunduğumuz şu dayanılmaz halimizi görmüyor musun? Diyecekler. İbrahim de aleyhisselam, Rabbim bugün daha önce hiç öfkelenmediği ve daha sonra da öfkelenmeyeceği kadar çok öfkelendi. Çünkü ben vaktiyle üç yerde yalan söylemiştim. Bu yüzden ben kendimi düşünüyorum, kendimi. Siz benden başkasına bakın. Musa'ya aleyhisselam gidin. Onlar da Musa'ya aleyhisselam varıp, ey Musa, sen Allah'ın Resulüsün. Allah sana peygamberlik vermek ve seninle konuşmak suretiyle seni diğer insanlardan üstün kılmıştır. Bizim için Rabbine aracılık edemez misin? İçinde bulunduğumuz şu halimizi görmüyor musun diyecekler. Musa aleyhisselam da onlara, Rabbim bugün daha önce hiç öfkelenmediği ve daha sonra da hiç öfkelenmeyeceği kadar çok öfkelendi. Çünkü ben vaktiyle emrolunmadığım halde bir adamı kazara öldürdüm. Bundan dolayı ben kendimi düşünüyorum. Kendimi. Siz benden başkasına bakın. İsa'ya aleyhisselam gidin. Onlar da İsa'ya aleyhisselam varıp, ey İsa, sen Allah'ın Resulü ve onu

İyiliğin bir ne demek olduğunu sormak için geldin değil mi dedi. Evet ya Resulallah dedim. İnsanlar fetva verse de sen kalbine danış. İyilik kalbinin yattığı, gönlünün yatıştığı şeydir. Günah ise seni rahatsız eden, kalbinin tereddüt ettiği şeydir buyurdu.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان.
1: ابن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İslam beş esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekat vermek, hac etmek ve Ramazan orucunu tutmaktır.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها.
1: أبو هريرة رضي الله عنه روايت edildiğine göre رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle demiştir: Allah'a ve ahiret gününe inanan bir hanımın yanında mahremi bulunmadan bir gün ve bir gece sürecek bir yolculuğa çıkması helal olmaz.

sünnetini terk ederseniz elbette yolunuzu şaşırırsınız. Halbuki biz Medine'de sadece münafık olduğu belli olan kimselerin cemaate devam etmediklerini görürdük. Takati olmayan biri bile iki adam tarafından koltuklanarak camiye getirilir ve safa bırakılırdı. Müslim'in diğer bir rivayetine göre İbn Mesud, Allah Resulü bize hidayet yollarını öğretti. O hidayet yollarından biri de namazı ezan okunan mescitlerde kılmaktır, demiştir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size yaptığınız takdirde Allah'ın günahlarınızı yok edeceği ve derecelerinizi yükselteceği bir şey tavsiye edeyim mi? Dedi. Sahabiler evet ya Resulallah diye cevap verince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem soğuk ve benzeri zor şartlarda güzelce abdest almak, uzak yerlerden camiye gelmek, bir namazdan sonra diğer namazı beklemek. İşte bağlılık budur, işte bağlılık budur buyurdu.

0: وعن أم ثابت كبشة بنت ثابت أخت حسان بن ثابت رضي الله عنهما قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من في قربة معلقة قائمة، فقمت إلى فيها فقطعته. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: حسان بن ثابت'in kız kardeşi Ümmü Sabit Kepşe binti Sabit'ten radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize gelmişti. Asılı duran tulumun ağzından ayakta su içti. Ben de kalktım, saklamak için kırbanın ağzını kestim.

0: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ehli kitap size selam verdiğinde ve aleyküm size de demekle yetinin buyurmuştur.
0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها.
1: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre رسول الله sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Cuma'nın faziletini anlatırken, Cuma gününde öyle bir an vardır ki bir Müslüman bu vakitte namaz kılıyor olur da Allah'tan bir şey dilerse Allah ona dilediğini verir buyurdu ve eliyle de bu vaktin kısa bir zaman olduğuna işaret etti.
0: وعن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان فسلم علينا فبعثني في حاجته فأبطأت على أمي، فلما جئت قالت: ما حبسك؟ فقلت: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة. قالت: ما حاجته؟ قلت: إنها سر. قالت: لا تخبرن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. قال أنس: والله لو حدثت به أحدا لحدثتك به يا ثابت.
1: ثابت'ten رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Enes رضي الله عنه şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ben çocuklarla oynarken yanıma geldi ve bize selam verdi. Beni bir işe yolladı. Bu yüzden annemin yanına gelmekte geciktim. Geldiğimde annem, neden geç kaldın diye sordu. Peygamber beni bir işe yolladı dedim. Ne için, nasıl bir iş için yolladı deyince, o bir sırdır dedim. Bunun üzerine annem, peygamberin sırrını hiç kimseye söyleme dedi. Enes, ey Sabit, yemin ederim ki eğer bu sırrı birine söyleyecek olsaydım, onu mutlaka sana söylerdim dedi. Buhari bu hadisi kısaltarak nakletmiştir.
0: وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات إلا لم يضره شيء.
1: Osman bin Affan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kim her sabah ve akşam 3 kere Bismillahillezî la yedurru ma'asmihi şey'ün fil ardi ve la fissemâi ve hüvessemî'ul alim, İsmi anıldığında yerde ve gökteki hiçbir şeyin zarar vermeyeceği, her şeyi işiten ve bilen Allah'ın adıyla derse, ona hiçbir şey zarar veremez.''

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أول الليل ومن أوسطه ومن آخره، وانتهى وتره إلى السحر.
1: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vitir namazını bazen gecenin evvelinde, bazen ortasında, bazen de sonunda kılar, seher vaktinde bitirmiş olurdu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: 40 hadiste sosyal hayat.
4: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
5: اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ حَل۪يمٌ حَي۪يٌ سِتِّيرٌ يُحِبُّ الْحَيَاءَ وَالسِّتْرٌ
4: Allah halimdir, haya sahibidir, kusurları örter, hayayı ve örtünmeyi sever. Kişinin kendine ve başkalarına ait sırları koruması ve bunu sağlamak için alınacak tedbirler olarak tanımlayabileceğimiz mahremiyetin kaynağı, yarattığı insanın fıtratını en iyi bilen Rabbimizdir. Kendisi haya sahibi olan Allah Teala, yeryüzündeki halifesi olan insanlardan da haya sahibi olmalarını istemiş, mahremiyetle ilgili sınırları çizmiştir. Sevgili Peygamberimiz, bu kuralların nasıl hayata geçirileceği konusunda en güzel örnek olmuştur. Mahremiyetle ilgili sınırların öğrenildiği ilk yer ailedir. Aile bireylerinin birbirinin mahremiyetine dikkat etmeleri bu yönüyle de önemlidir. Çocukların da, yetişkin evlatların da anne babalarının odalarına girerken izin istemeleri gerekir. Annesinin bakımını yaptığı için her yanına girişinde izin istemesinin gerekli olup olmadığını soran sahabiye, sevgili Peygamberimiz bunun gerekli olduğunu söylemiştir. Rabbimizin bu konudaki emri gereği Peygamberimiz evlere girmeden önce izin istemiş, ev sahibi onu davet edene kadar kenara çekilip beklemiştir. Beklerken uyulacak kuralları: hiç kimsenin izinsiz olarak başkasının evinin içine bakması helal değildir. Eğer bakarsa eve girmiş demektir sözleriyle özetlemiştir. Peygamberimiz başkasına ait bilgilerin araştırılmaması ve komşuların dinlenmemesine emredip sınırların korunması konusunda arkadaşlarını uyarmıştır. Sır olarak söylenen sözlerin emanet olduğuna işaret etmiştir. Başkalarının mektuplarına veya kitaplarına izinsiz bakılmasını yasaklayarak özel eşyaların dokunulmazlığına vurgu yapmıştır. Rabbimiz, devlete ait bilgi ve sırların paylaşılmasını hainlik olarak nitelendirmiştir. Başkalarının sırlarını örtmeyi, her kim bir Müslümanın dünyadaki ayıbını örterse, Allah da kıyamet günü onun ayıbını örter sözleriyle teşvik eden sevgili Peygamberimiz, kişinin kendine ait sırları da koruması gerektiğine işaret etmiştir. Yaptığından pişman olanın, günahlarını Allah Teala'nın örttüğü, fakat günahını övünürcesine anlatan kişinin aftan mahrum kalacağını hatırlatmıştır. Sosyal medyada kendilerine ve başkalarına ait bilgileri paylaşmadan önce bu hassasiyetleri dikkate almaları günümüz insanının önemli sorumluluklarından biridir.
3: 40 hadiste sosyal hayat.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إلى البقية فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد.
1: حضرت عائشة'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun yanında olduğu her gece gecenin sonuna doğru Medine'nin kabristanlığı olan Bakiye gider ve şöyle derdi: Selam size ey müminler diyarının sakinleri. Bir gün geleceği vaad olunan şey ölüm size geldi. İnşallah biz de size katılacağız. Allah'ım gargat ağaçlarının bulunduğu Baki mezarlığındakileri bağışla.
0: وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: أرسلت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم إليه تدعوه وتخبره أن صبيا لها أو ابنا في الموت، فقال للرسول: ارجع إليها فأخبرها أن لله تعالى ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. وذكر تمام الحديث.
1: Üsame bin Zeyd radıyallahu anh anlatıyor. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem kızlarından biri çocuğunun veya oğlunun ölmek üzere olduğunu bildirmesi için Resulullah'a bir haberci göndererek onu evine çağırdı. Muhtemelen çok önemli bir konu için toplantı halinde olan Resulullah gelen haberciye şöyle dedi: onun yanına dön ve kendisine alanın da verenin de Allah olduğunu, onun katında her şeyin vaktinin belirli olduğunu söyle. Sabretsin ve Allah'tan ecir beklesin.
0: عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر.
1: Ebu Eyyub'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan orucunu tutup ardından Şevval'den 6 gün daha oruç tutan kimse bütün sene oruç tutmuş gibidir buyurdu.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح الصلاة بركعتين خفيفتين.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: biriniz geceliğin kalktığında namaz kılmaya önce kısa iki rekat ile başlasın.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala benim yaratışım gibi yaratmaya kalkışanlardan daha zalim kim olabilir? Onlar güçleri yetiyorsa bir karınca, bir tahıl tanesi veya bir arpa tanesi yaratsınlar. Yoktan var etsinler bakalım buyurdu.

0: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة.
1: Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kardeşinin şeref ve onurunu savunan kimseyi Allah kıyamet günü cehennemden uzaklaştırır.

0: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه خرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجعه الذي توفي فيه، فقال الناس: يا أبا الحسن، كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أصبح بحمد الله بارئا.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem vefatıyla sonuçlanan hastalığı sırasında Ali bin Ebu Talib radıyallahu anh onun yanından çıkmıştı. Halk: "Ey Ebul Hasan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceyi nasıl geçirdi?" diye sordu. Ali radıyallahu anh, "Hamdolsun, iyi geçirdi," cevabını verdi.
2: Allah Resulü şöyle buyurmuştur: "Bir konuda seni tasdik ettiği, sana inandığı halde kardeşine yalan söylemen ne kadar büyük bir ihanettir."

İmran bin Husayn'dan radıyallahu anh şöyle rivayet edilmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem babam Husayn'a dua etmesi için şu iki cümleyi öğretmişti. Allah'ım bana doğru yolda olmayı ilham et ve beni nefsimin şerrinden koru.

0: وعن علي بن ربيعة قال: شهدت علي بن أبي طالب رضي الله عنه أتي بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله. فلما استوى على ظهرها قال: الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم قال: الحمد لله 3 مرات، ثم قال: الله أكبر 3 مرات، ثم قال: سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم ضحك. فقيل: يا أمير المؤمنين، من أي شيء ضحكت؟ قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت، ثم ضحك. فقلت: يا رسول الله، من أي شيء ضحكت؟ قال: إن ربك سبحانه يعجب من عبده إذا قال: اغفر لي ذنوبي، يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري.
1: Ali bin Rebi'a anlatıyor. Binmesi için bir hayvan getirdikleri zaman Ali bin Ebi Talib'in radıyallahu anh şöyle yaptığını gördüm. Ayağını üzengiye koyunca bismillah dedi. Hayvanın üzerine oturduğunda elhamdülillahillezî sehhare lena hâzâ ve mâ künnâ lehu mukrinîn. İtaat altına almaya gücümüzün yetmeyeceği bu hayvanı bizim hizmetimize veren Allah'a hamdolsun. Dönüp dolaşıp ona varacağız dedi. 3 defa elhamdülillah dedikten sonra 3 defa Allahu Ekber dedi. Daha sonra Sübhaneke inni zalemtü nefsi fağfirli innehu la yağfiruz-zunube illa ente. Ya Rabbi, seni tesbih ederim. Ben kendime zulmettim. Beni bağışla. Çünkü senden başka günahları bağışlayacak yoktur, dedi ve güldü. Bunun üzerine, ey müminlerin emiri, niçin güldün, dediler. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem, benim gibi yaptıktan sonra güldüğünü gördüm. Neden güldün ya Resulallah diye sordum. O da şöyle cevap verdi: yüceler yücesi Rabbin, kendisinden başka günahları bağışlayacak bir ilah bulunmadığını bilerek, ya Rab, günahlarımı bağışla diyen kulundan memnun olur da onun için güldüm.

0: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الجنازة: اللهم أنت ربها، وأنت خلقتها، وأنت هديتها للإسلام، وأنت قبضت روحها، وأنت أعلم بسرها وعلانيتها، وقد جئناك شفعاء له، فاغفر له.
1: أبو هريرة رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cenaze namazında şöyle dua etmiştir: Allah'ım, onun Rabbi sensin. Onu yaratan ve hidayet edip ona İslam'ı lütfeden sensin. Onun ruhunu kabzeden sensin. Onun gizli ve açık hallerini en iyi bilen de sensin. Biz onun affını istemek için sana geldik. Sen onu bağışla.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه.
1: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'a itaat etmeyi adayan kimse adağını yerine getirerek ona itaat etsin. Allah'a isyan etmeyi adayan da adağından vazgeçsin ve ona karşı gelmekten sakınsın.

0: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل.
1: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, şimdiye kadar yaptıklarımın ve henüz yapmadıklarımın şerrinden sana sığınırım.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Hazreti Yakup ve Hazreti Yusuf. Kıssaların en güzeli. 1. Bölüm. Babacığım, gerçekten ben rüyamda 11 yıldız, güneşi ve ayı gördüm. Gördüm ki onlar bana secde ediyorlardı, dedi küçük Yusuf. Allah'ın peygamberlikle şereflendirdiği kullarından biri olan Yakup aleyhisselam, biricik yavrusunun anlattığı bu rüyayı duyar duymaz endişeye kapıldı. Yavrucuğum, sakın rüyanı kardeşlerine anlatma. Yoksa sana tuzak kurarlar diye oğlunu uyardı ve ardından rüyasında müjdelenenleri haber verdi. İşte Rabbin seni böyle seçecek. Sana rüyada görülen olayların yorumunu öğretecek. Ve daha önce ataların İbrahim ve İshak'a nimetlerini tamamladığı gibi sana ve Yakup soyuna da tamamlayacaktır. Şüphesiz Rabbin hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Bu rüya ile başlar kıssaların en güzeli. Hazreti Yakup'un cefasını, sabrını ve hasretini anlatır. Yusuf'un ezası, güzelliği ve iffetiyle birlikte. Yakup aleyhisselam, 12 oğlu arasında aynı anneden doğan Yusuf ve Bünyamin'i bir başka sever, onları gözünün önünden ayırmazdı. Ağabeyleri babalarında gördükleri bu hali doğru bulmuyorlar, kendilerinin daha üstün olduklarını düşünüyorlardı. Babalarının bu hatasının düzelmesi gerekiyordu. Bunun çözümü de Yusuf'u ortadan kaldırmaktı. Onlara göre Yusuf yok olunca babaları onlara kalacak, kendileri de iyi kimseler olacaklardı. Onu öldürmeyi kararlaştırmışlardı ki en büyükleri, "Yusuf'u öldürmeyin, onu bir kuyunun dibine bırakın ki geçen kervanlardan biri onu bulup alsın. Eğer yapacaksanız böyle yapın," dedi. Yusuf'u öldürmekten vazgeçtiler ve kıskançlığın kendilerini sürüklediği planlarını uygulamaya koyuldular. "Ey babamız, Yusuf hakkında bize neden güvenmiyorsun? Halbuki biz onun iyiliğini isteyen kişileriz. Yarın onu bizimle beraber gönder de gezip oynasın. Şüphesiz biz onu koruruz." Yusuf'un kardeşleri hain planlarını bu sözlerle başlattılar. Babaları Hazreti Yakup, onların kötü düşüncelere sahip olduklarını sezmiş olmalı ki, Yusuf'u teslim etmek istemezcesine, "Doğrusu onu götürmeniz beni üzer. Siz ondan habersizken onu kurt yer diye korkuyorum," dedi. Onlar da babaları Hazreti Yakup'u ikna etmek için, "Andolsun biz kuvvetli bir toplulukken onu kurt yerse, o takdirde biz gerçekten hüsrana uğramış oluruz," diyerek ısrar ettiler. Çocuklarının bu ısrarı üzerine daha fazla dayanamayan Hazreti Yakup, istemeye istemeye biricik oğlu Yusuf'un onlarla gitmesine razı oldu. Yakup aleyhisselam evlatlarına Yusuf'u neden onlarla göndermediğini izah ederken, aslında hiç farkında olmadan onların planlarında eksik kalan bir parçayı tamamlıyordu. Bu durum İbni Ömer'den gelen rivayette şöyle anlatılmaktadır. "Söylediğiniz sözlerle insanlara yalan söyleme fırsatı vermeyin, yoksa yalan söylerler. Çünkü Yakup'un evlatları kurdun insanı yiyebileceğini bilmiyorlardı. O, ben onu kurt yer diye korkuyorum," diyerek onlara fırsat verince onlar da "onu kurt yedi," dediler. Yusuf'u alıp götürdüklerinde önce ona küçük ikramlarda bulundular. Ama biraz uzaklaşıp çöle vardıklarında gizledikleri düşmanlıklarını açığa vurdular. Onu dövüp hırpalamaya başladılar. O sırada büyük kardeşleri yine "bana onu öldürmeyeceğinize dair söz vermiştiniz," diyerek araya girdi. Bunun üzerine gömleğini çıkarıp aldılar. Yusuf'u da oradaki bir kuyuya attılar. Akşam olduğunda ağlayarak gelip yapmacık hıçkırıklar içinde, "Ey babamız, biz yarışa girmiştik. Yusuf'u da eşyamızın yanında bırakmıştık. Bir de ne görelim, onu kurt yemiş. Her ne kadar doğru söylesek de sen bize inanmazsın," dediler. Söylediklerini ispat etmek için Yusuf'un gömleğini kestikleri bir kuzunun kanına bulayarak delil olsun diye babalarına getirdiler. Ancak gömleği yırtmayı akıl edemediklerini fark eden Yakup aleyhisselam sessiz kalmadı. "Ne zamandır bu kurt böyle yumuşak huylu oldu?
Yusuf'u yemiş de gömleğini yırtmamış. Hayır, nefisleriniz sizi aldatıp böyle bir işe sürükledi. Artık bana düşen güzel bir sabırdır. Anlattıklarınıza karşı yardımı istenilecek de ancak Allah'tır dedi. İşte bu vakitten sonra oğullarının sahte gözyaşlarına Hazreti Yakup'un ayrılık gözyaşları karıştı. Oğullarındaki haset Hazreti Yakup'ta hasrete dönüştü. Hazreti Yakup'un Yusuf'a olan sevdası enginlere sığmasa da, acısı gönlünü dağlasa da o sabrı tercih etti. Oğullarının anlattıkları karşısında Allah'a sığınmayı seçti. Diğer taraftan Yusuf aleyhisselamsa kuyuda yapayalnız ve biçareydi. Tam 3 gün kuyuda kaldı. En büyük kardeşi ona acıdığı için her gün yiyecek getiriyordu. 3. gün olduğunda kuyunun yakınlarında konaklayan bir kervan kuyudan su getirmesi için hizmetkarını gönderdi. Hizmetçi kovayı sarkıtınca Yusuf hemen kovaya tutundu. Hizmetçi onu çıkardığında sevinçle "Müjde, müjde, işte bir oğlan!" diye kervana haber verdi. Onlar da onu bir ticaret malı olarak yanlarına aldılar. Mısır'a vardıklarında ise pek değer vermedikleri için birkaç dirhem karşılığında ucuz bir paraya onu sattılar. Onu satın alan Mısır'ın mali işlerinden yani hazine dairesinden sorumlu olan veziri

Eşi Züleyha'ya, ona iyi bak, belki bize faydası dokunur ya da onu evlat ediniriz dedi. Böylece Allah Teala küçük Yusuf'u Mısır'da seçkin bir ailenin yanına yerleştirdi. Büyüyüp ergenlik çağına ulaştığında da ona derin bir muhakeme gücü ve ilim verdi. Bütün bu ihsanların yanı sıra Allah Teala, Hazreti Yusuf'a eşi benzeri olmayan bir güzellik de lütfetti. Bunu Peygamber Efendimiz şöyle ifade etmektedir. Yusuf Aleyhisselam'a güzelliğin yarısı verildi. Bir benzeri daha olmayan beden güzelliğinin yanında eşsiz bir ahlak güzelliğine de sahip olması,

cinler kurtuluşa eremezler deyip onu reddetti. Züleyha onu gerçekten arzulamıştı. Şayet Allah'ın burhanı yani babası Hazreti Yakub'un sureti gözlerinin önüne gelmeseydi Hazreti Yusuf da ona meyledecekti. Cenab-ı Hakk'ın ihsanıyla büyük bir günahtan korunan Yusuf Aleyhisselam üzerine kilitlenen kapıları açıp dışarıya çıkmak için kapıya yöneldi. Onu bırakmak istemeyen Züleyha da ardından giderek yakaladı ve gömleğinin arka kısmını yırttı. Tam bu sırada kapıda Züleyha'nın kocasıyla karşı karşıya geldiler. Suçu Hazreti Yusuf'un üzerine atarak bu utanç verici durumdan kurtulacağını düşünen Züleyha, ailene kötülük etmek isteyen birinin cezası hapse atılmaktan ya da can yakıcı bir azaptan başka ne olabilir diyerek eşini kışkırttı. Bu iftira karşısında hayretler içinde kalan ve öfkelenen Yusuf Aleyhisselam, "Asıl o benimle birlikte olmak istedi," diye itiraz etti. Böyle bir itiraf çıkınca orada olan Züleyha'nın amcasının oğlu aralarında şahit oldu ve şöyle dedi. "Eğer gömleği önden yırtılmışsa kadın doğru söylemiştir. Bu ise yalancılardandır. Eğer gömleği arkadan yırtılmışsa kadın yalan söylemiştir. O Yusuf'sa doğru söyleyenlerdendir." Gömleğin arkadan yırtıldığını gören vezir, "Şüphesiz bu siz kadınların tuzağıdır. Şüphesiz sizin tuzağınız çok büyüktür," dedi ve Yusuf'a dönerek, "Ey Yusuf, sen bundan sakın kimseye bahsetme," diye tembihledi. Sonra tekrar eşine dönerek, "Sen de günahının bağışlanmasını dile. Çünkü sen günah işleyenlerdensin," deyip konuyu kapattı. Ancak her şey bu kadarla kalmadı. Olayı duyan şehrin kadınları, Aziz'in karısı delikanlısıyla birlikte olmak istiyormuş. Yusuf'un sevdası onun kalbine işlemiş. "Biz onu gerçekten açık bir sapıklık içinde görüyoruz," dediler. Züleyha kadınların dedikodularını duyunca meyve ve yemeklerle donatılmış bir sofra hazırlayarak onları davet etti. Her birine de bir bıçak verdi. Tam meyvelerini soydukları sırada Hazreti Yusuf'a onların yanına girmesini emretti. Kadınlar bütün yakışıklılığı ve heybetiyle karşılarına çıkan Hazreti Yusuf'u gördüklerinde büyük bir hayret içinde kaldılar ve şaşkınlıktan ellerini kestiler. Hayranlıklarını gizleyemeyerek, "Haşa, Allah için bu bir insan değil, ancak şerefli bir melektir," dediler. Züleyha da, "İşte bu beni hakkında kınadığınız kimsedir. Andolsun ben ondan murad almak istedim. Fakat o iffetinden dolayı bundan kaçındı. Andolsun eğer emrettiğimi yapmazsa mutlaka zindana atılacak ve zillete uğrayanlardan olacak," dedi. Korkutulduğu zindanı çağrıldığı zinaya tercih eden Yusuf Aleyhisselam, onların şerrinden tek kurtuluşun Yüce Allah'ın inayetiyle olacağını bildiği için, "Ey Rabbim, zindan bana bunların beni davet ettiği şeyden daha sevimlidir. Onların tuzaklarını benden uzaklaştırmazsan onlara meyleder ve cahillerden olurum," diye dua etti. Allah Teala da Hazreti Yusuf'un duasını kabul etti ve onu kadınların tuzaklarından kurtardı. Nitekim Resulullah'ın kendisine en üstün insan sorulduğunda günahtan en çok sakınan kişiye işaret etmesi ve isim zikretmesi istenince de Allah'ın peygamberi Yusuf buyurması onun bu takvasını dile getirmektedir. Bütün deliller Hazreti Yusuf'un suçsuzluğunu gösterdiği halde insanların dedikodularını susturmak ve Yusuf'un efendisinin hanımına meylettiği izlenimi vermek için onu bir süreliğine hapse attılar. Yusuf Aleyhisselam hapiste cömertliğiyle, güzel ahlakıyla, güvenilirliğiyle, doğru sözlülüğüyle ve rüya yorumlama kabiliyetiyle herkesin gönlünü kazanmıştı. Onunla birlikte iki genç daha hapse atılmıştı. Biri hükümdarın fırıncısı, biri de şarapçısı olan bu iki genç, gördükleri rüyaları Hazreti Yusuf'a anlattılar. Bu durumu bir fırsat bilen Hazreti Yusuf ise, rüyalarının tabirini yapmadan önce, kendisine verilen risalet görevini yerine getirmek için onlara tevhidi anlattı. Allah dışında ibadet ettiklerinin, bizzat kendilerinin isimlendirdiği putlar olduğunu hatırlattı. Hükmün sadece Allah'a ait olduğunu ve yalnızca ona ibadet etmek

ile emredildiklerini bildirdi. Bunun akabinde de onların rüyalarının tabirini yaptı. Rüyalarına göre hükümdarın fırıncısı idam edilecek, şarapçısı ise hükümdara şarap sunmaya devam edecekti. Yusuf Aleyhisselam kurtulacağını tahmin ettiği hükümdarın şarapçısına dönerek, "Efendinin yanında beni an," dedi. Fakat hapisten çıkan genç, hükümdara Hazreti Yusuf'u hatırlatmayı unuttu. Bu yüzden Yusuf Aleyhisselam hapiste birkaç sene daha kaldı. Kuşkusuz bütün bunlar ilahi bir takdire göre cereyan ediyordu. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu duruma işaret etmiş ve kurtuluşu Allah'tan başkasında arayarak söylediği, "Efendinin yanında beni an" sözü olmasaydı Yusuf hapiste daha fazla kalmazdı buyurmuştur.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Bir keresinde peygamber müezzini Hazreti Bilal yine bütün ruhuyla ve içten okuyuşuyla ezanı tamamlamıştı. Ashabıyla birlikte büyük huşu içinde ve gözlerini kırpmadan bu yüce çağrıyı dinleyen Allah Resulü, ezan bitince ashabına yönelerek, kim gönülden inanarak bunun söylediklerini söyleyip ezanı tekrar ederse cennete girer buyurmuş ve insanları ilahi bir çağrı olan ezana yürekten kulak verildiği ve tekrar edildiği takdirde cennete girmekle müjdelemişti. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit sabah namazı vaktidir. Şimdi Ankara için sabah ezanı vakti.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Peygamber'in Yemen'e gönderdiği genç sahabisi Muaz bin Cebel, kendisine tavsiyede bulunmasını isteyince, Allah'ın elçisi, inancında samimi, ihlaslı ol. O zaman sana az amel de yeter buyurarak, ihlas ve samimiyetin önemine dikkat çekmiştir.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا.
1: ابن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: gece namazınızı vitir ile noktalayın.
0: وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى.
1: Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sabaha çıkan kimsenin her bir eklemi için şükür borcu olarak sadaka vermesi gerekir. Her tesbih, Sübhanallah demek sadakadır. Her tahmid, Elhamdülillah demek sadakadır. Her tehlil, La ilahe illallah demek sadakadır. Her tekbir, Allahu Ekber demek sadakadır. İyiliği, marufu emretmek sadakadır. Kötülükten, münkerden nehyetmek sadakadır. Kuşluk vaktinde kılınan iki rekat namaz ise bunların hepsinin yerini tutar.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك.
1: ابن عمر'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem omuzumu tuttu ve dünyada bir garip veya bir yolcu gibi yaşa dedi. İbn Ömer, akşama ulaştığında sabahı bekleme, sabaha ulaştığında da akşamı bekleme. Hastalığın için sıhhatinden ve ölümün için hayatından istifade et, vaktini boş geçirme derdi.
0: وعن أبي واقد الحارث بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه.
1: Ebu Vakıt Haris bin Avf radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescitte insanlarla birlikte otururken üç kişi geldi. İkisi Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem doğru yöneldi, diğeri ise gitti. Allah Resulü'nün yanında kalan iki kişiden biri halkada gördüğü bir boşluğa, diğeri halkanın arkasına oturdu. Üçüncü şahıs ise dönüp gitmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işi bitince, bu üç kişinin durumunu size haber vereyim mi? Bunlardan biri Allah'a sığındı. Allah da onu barındırdı. Diğeri haya etti. Allah da onun hayasını kabul etti. Öbürü ise yüz çevirdi. Allah da ondan yüz çevirdi buyurdu.

0: وعن همام بن الحارث عن المقداد رضي الله عنه أن رجلا جعل يمدح عثمان رضي الله عنه، فعمد المقداد فجثى على ركبتيه فجعل يحثو في وجهه الحصباء، فقال له عثمان: ما شأنك؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب.
1: Hemmam bin Haris'in Miktat'tan radıyallahu anh rivayet ettiğine göre bir gün bir adam Hazreti Osman'ı övmeye başlayınca orada bulunan Miktat diz çökerek öven kişinin yüzüne ufacık taşları atmaya başladı. Bunun üzerine Hazreti Osman ne yapıyorsun deyince o da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanları övüp duranları gördüğünüz zaman yüzlerine toprak saçın buyurdu dedi.
0: عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت له ثلاثة لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Ergenliğe ermemiş üç çocuğu ölen Müslümanı Allah o çocuklara olan rahmet ve şefkatinden dolayı cennete koyar.
0: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟ إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده.
1: Ebu Zer radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle buyurmuştur: Allah katında sözlerin en sevimlisini sana haber vereyim mi? Allah'ın en sevdiği söz Sübhanallahi ve bihamdi. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim cümlesidir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيى الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر.
2: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son 10 günü girdiğinde gecelerini ibadet ve zikirle ihya eder, ailesini uyandırır, ibadete daha da yoğunlaşır ve eşleriyle cinsel ilişkiden uzaklaşırdı.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد.
2: أبو هريرة رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah akşam 100 defa Sübhanallahi ve bihamdihi derse, Allah'ı tesbih eder ve ona hamd ederse, kıyamet gününde hiçbir kimse bu adamın söylediği bu zikirden daha faziletli bir şeyle gelemez. Ancak birisi onun söylediğinin tesbih ve hamdin benzerini veya daha fazlasını söylerse o başka.
1: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار.
2: ابن مسعود'dan رضي الله عنه rivayete göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem dualarından biri şu idi. Allah'ım, senden rahmetini ve mağfiretini gerektirecek şeyleri, her türlü günahtan uzak kalmayı, her türlü iyiliği elde etmeyi, cennete kavuşmayı, cehennemden kurtulmayı dilerim.

0: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد سعد بن عبادة ومعه عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأى القوم بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بكوا، فقال: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdurrahman bin Avf, Sa'd bin Ebu Vakkas ve Abdullah bin Mesud ile birlikte Sa'd bin Übade'yi hastalığından dolayı ziyaret etti. Ağır hasta olduğunu görünce ağladı. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ağladığını gören sahabiler de ağladılar. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Dinliyor musunuz? Allah akıtılan gözyaşından ve kalbin hüznünden dolayı ölüye azap etmez," dedi ve diline işaret ederek, "Lakin bunun yüzünden ya ölüye azap eder ya da merhamet eder," buyurdu.

0: وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يرمي رجل رجلا بالفسق أو الكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك.
1: Ebu Zer'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kimse kimseyi fasıklık veya kâfirlik ile suçlamasın. Zira şayet suçlanan böyle değilse bu sözler kendisine döner.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kendisine bir bilgi sorulduğu halde bilgisini gizleyen kimsenin ağzına kıyamet günü ateşten bir gem vurulur.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste sosyal hayat.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: Bi'sel abidu abidun yehtiru dunya bid-din. Bi'sel abidu abidun hevan yudilluh.
2: Dini dünyaya alet eden insan ne kötüdür. Arzu ve isteklerinin kendisini saptırdığı insan ne kötüdür. İslam bilginlerinin tarifiyle din, akıl sahiplerini kendi seçimleriyle hayır ve nimete ulaştıran ilahi bir kanundur. Özünde güven duygusu ve samimiyet olan din, insanlığı üstün değerlere ulaştırmayı hedefler. Samimiyetten uzak yaklaşımlar, dini bu hedefinden uzaklaştırır ve dini değerler onların elinde birer istismar aracına dönüşür. Kur'an-ı Kerim, Yahudi din adamlarının, cahiliye Araplarının çıkar elde etmek için dini nasıl istismar ettiklerine dair örnekler verir. Peygamber Efendimizin net bir şekilde uyarmasına rağmen, dünya nimetlerini elde etmek, arzu ve isteklere ulaşmak için dini değerlerin alet edilmesi her dönemde karşılaşılan bir durumdur. Ayetleri toplum düzenini bozacak şekilde anlamlandırmak, keyfi yorumlarda bulunmak ve sevgili peygamberimize söylemediği sözler atfederek hadis uydurmak istismar faaliyetlerinden birkaçıdır. Günümüzde din istismarcıları, dini kavramları çıkarlarına alet etmektedirler. Bir kimsenin sahip olduğu bütün imkanlarla Allah yolunda mücadele etmesi ve bütün gayretini ortaya koyması anlamına gelen cihat kavramı, istismarcıların dilinde sadece savaş, kan dökme, kılıç kullanma fiillerinin adı olmaktadır. Kelimeye bu anlamı yükleyenler, cihadı emreden ayetin hiç savaş yapılmayan Mekke döneminde indirildiğini göz ardı etmektedir. İslam'ın insan hayatına verdiği değer bu kadar açıkken, çeşitli yöntemlerle ikna ettikleri militanlarını birer intihar eylemcisine dönüştürdüler.

0: sürenler, onların karşılaşacakları manevi cezayı da umursamazlar. Bir Müslümanı dinden çıkmak ve kafir olmakla suçlamak anlamına gelen tekfir kavramı da istismar edilmektedir. Oysa imanını dille ifade edenler ve namaz kılanlar Allah ve Resulünün koruması altındadır. Dini, çıkarları için alet eden insanların veya grupların istismarından kendisini korumak isteyen mümin, dine olan sade ve samimi bağlılıklarını güçlendirerek, dine ait değerleri ve kavramları sağlam kaynaklarından öğrenerek bunu sağlayabilir.
1: 40 hadiste sosyal hayat.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cinlerden, kem gözlerden Allah'a sığınırdı. Nihayet muavvizeteyn, kul euzu bi rabbil felak ile kul euzu bi rabbin nas sureleri nazil olunca bu ikisini okuyarak Allah'a sığınmaya başladı. Diğer duaları bıraktı.

olmuştur. Üç kişi bir aradayken ikisi diğerini bırakıp da fiskos etmesinler. Ebu Davud'un rivayetinde şu ilave vardır. Ebu Salih diyor ki, Abdullah bin Ömer'e, dört kişi olursa ikisinin gizli konuşmasına ne dersin dedim. O, bunda bir sakınca yoktur buyurdu. İmam Malik, Muvatta'da Abdullah bin Dinar'ın şöyle dediğini rivayet etmiştir. Bir gün Abdullah bin Ömer'le birlikte Halid bin Ukbe'nin çarşıdaki evinde bulunuyordum. Bir adam gelip İbni Ömer'le gizlice konuşmak istedi. İbni Ömer'in yanında benden başka kimse yoktu. Bunun üzerine İbni Ömer başka birini çağırdı. Onunla dört kişi olduk. Kendisi bana ve çağırdığı üçüncü zata, siz biraz geride kalınız. Çünkü ben Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, üç kişi bir aradayken ikisi öbüründen gizli olarak konuşmasın buyurduğunu işittim dedi.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنذر معسرا أو وضع له أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Kim darda olan birine borcunu ödeme konusunda mühlet verir veya onun borcunu silerse, Allah kendisininkinden başka hiçbir gölgenin, himayenin olmadığı kıyamet gününde onu arşının gölgesinde gölgelendirir. Yani onu himaye eder.
0: وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار. قال أبو ذر: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب.
1: Ebu Zer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala kıyamet gününde şu üç kişiyle ne konuşur, ne onların yüzlerine bakar, ne de onları temize çıkarır. Onlar için can yakıcı azap vardır, buyurdu. Hadisi nakleden kişi diyor ki, Resul-i Ekrem bu sözü üç defa tekrarladı. Bunun üzerine Ebu Zer, onlar rezil rüsvay oldular. Kimdir onlar ey Allah'ın Resulü, diye sordu. Resul-i Ekrem de, elbisesini kibirle yerlerde sürüyen, yaptığı iyiliği başa kakan ve yalan yere yemin ederek sattığı malın değerini arttıran kimselerdir, cevabını verdi. Müslim'in bir rivayetine göre, elbisesini uzatan denilmiştir ki bu, kibir için elbisesini topuklarından aşağıya uzatan kişi demektir.

0: عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء.
1: زيد بن خالد الجهني'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: oruçluya iftar veren kimse oruçlunun sevabı gibi sevap kazanır. Oruçlunun sevabından da hiçbir şey eksilmez.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قالوا: وما المبشرات؟ قال: الرؤيا الصالحة.
1: أبو هريرة رضي الله عنه işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nübüvvetten sonra geriye kalan ancak mübeşşirattır dedi. Sahabiler mübeşşirat nedir ya Resulallah dediler. İyi, güzel, salih rüyadır cevabını verdi.
0: عن أنس رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir erkeğin teninde veya giysisinde zaferan, safran kullanmasını yasaklamıştır.

0: وعنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بعض أهله، يمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس، أذهب البأس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما.
1: Ayşe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aile fertlerinden biri hastalandığı zaman sağ eliyle hastayı sıvazlar ve Allahümme Rabben nasi ezhibil be'se eşfi ente şafi la şifae illa şifaüke şifaen la yugadiru sekamen. Bütün insanlığın Rabbi olan Allah'ım, bunun sıkıntısını gider ve şifa ver. Sen şifa verensin. Senin verdiğinden başka şifa yoktur. Hiçbir hastalık kalmayacak şekilde buna şifa ver derdi.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kimi bir işte görevlendirip yaptığı işin karşılığı olarak bir ücret verdiysek, onun bu ücret dışında alacağı her şey kamuya hainliktir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sabah mahfel sürmesi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم.
2: أبو هريرة Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Önemsemeden söylediği halde Allah'ın rızasına uygun bir sözü sebebiyle Allah kişinin derecesini yükseltir. Yine önemsemeden söylediği halde Allah'ın gazabını gerektiren bir sözü sebebiyle de Allah kişiyi cehenneme atar.''

0: وعن يعيش بن طخفة الغفاري رضي الله عنهما قال: قال أبي: بينما أنا مضطجع في المسجد على بطني، إذا رجل يحركني برجله فقال: إن هذه ضجعة يبغضها الله. قال: فنظرت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: يعيش بن طخفة الغفاري radıyallahu anh babasının şöyle dediğini nakletmiştir. Bir gün mescitte yüzük oyun yatıyordum. Biri beni ayağıyla dürttü ve bu Allah'ın hoşlanmadığı bir yatış şeklidir dedi. Dönüp baktım ki o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem imiş.

0: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثة حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثة.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem konuşurken maksadı rahat anlaşılsın diye sözlerini bazen 3 defa tekrarlardı. Bir topluluğa rastladığında onlara selam verir ve 3 kere tekrar ederdi.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من ثديهما إلى تراقيهما، فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أو وفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثره، وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها، فهو يوسعها فلا تتسع.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir. Cimri kimse ile cömert kimse göğüslerinden boğazlarına kadar demirden birer zırh giyinmiş iki kişiye benzerler. Cömert kimse infak ettikçe üzerindeki zırh genişler. Parmaklarını örter ve ayak izlerini siler. Cimriye gelince, infak etmek istese dahi zırhın her halkası olduğu yere yapışır kalır. Her ne kadar genişletmeye çalışsa da genişlemez. Bir türlü infak edemez.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hizam bin Hişam bin Hubeyş bin Halid bin Huleyd bin Rebiya el-Huzayi'nin babası aracılığıyla dedesinden naklettiğine göre, adı Atike binti Halid el-Huzayi'ye olan dedesinin kız kardeşi Ümmü Mabet şöyle anlatmaktadır. Eşim Ebu Mabet bana onu Resulullah'ı tasvir et dedi. Ben de elbette dedim. O tertemiz görünümlü ve latif biriydi. Yüzü aydınlıktı. Vücut yapısı güzeldi. Güler yüzlüydü. Ne şişman ne de zayıftı. Çok uzun boylu ve siyah tenli değildi. Beyaz tenliydi. Güzel ve ahenkli bir görünüme sahipti. Ağırbaşlıydı. Gözlerinin siyahı ve beyazı belirgindi. Kirpikleri uzundu.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل، ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة، ومن صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: görmediği bir rüyayı görmüş gibi anlatan kimseden ahirette iki arpa tanesini düğümlemesi istenir. Oysa o bunu hiçbir zaman yapamayacak ve bu ona bir azap olacaktır. Birilerinin duyulmasını istemedikleri konuşmalarına kulak kabartan kimsenin de kıyamet günü kulaklarına eritilmiş kurşun dökülür. Tapılmak için canlı resmi yapan kimseye kıyamette azap edilecek ve yaptığı resme can vermesi istenecektir. Halbuki bu kimse ona can veremeyecek ve bu da kendisine bir azap olacaktır.

0: وعن جندب بن سفيان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فانظر يا ابن آدم، لا يطلبنك الله من ذمته بشيء.
1: Cündep bin Süfyan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sabah namazını kılan kimse Allah'ın koruması altındadır. Ey Adem oğlu, Allah korumasına karşılık sizden bir şey de istemez.

0: وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتنفس في الإناء.
1: Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem su kabının içine solumayı yasakladı.

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا.
1: عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah ilmi insanlardan çekip çıkarmak suretiyle değil, ilim adamlarının canlarını almak suretiyle geri alır. Öyle ki sonunda hiçbir alim bırakmaz ve halk bir takım cahilleri kendilerine baş edinirler. Onlara sorulur, onlar da bilmedikleri halde hemen fetva vererek hem sapıtırlar hem de saptırırlar.

0: Mutlu Çağrı.
1: عن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا للمنافق سيد فإنه إن يك سيدا فقد أسخطتم ربكم عز وجل.
2: Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Münafık kimseye efendi diye hitap etmeyin. Zira onu efendi başkalarından üstün saymanız halinde aziz ve celil olan Rabbinizin öfkesini çekmiş olursunuz.
1: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح أصابعه حتى يلعقها أو يلعقها.
2: ابن عباس'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biriniz yemek yediğinde tabağı sıyırmadan veya bir başkasına sıyırtmadan parmaklarını silmesin buyurmuştur.
1: عن جابر بن سمرة رضي الله عنهما قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف.
2: جابر بن سمرة رضي الله عنه anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi ve Rablerinin huzurunda meleklerin saf tuttukları gibi siz de saflarınızı düzgün tutsanız ya buyurdu. Sahabiler ya Resulallah melekler Rablerinin huzurunda nasıl saf tutarlar diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ön safları tamamlarlar ve safta birbirlerine perçinleşmiş gibi bitişik dururlar cevabını verdi.
1: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء فتغلق أبواب السماء دونها ثم تهبط إلى الأرض فتغلق أبوابها دونها ثم تأخذ يمينا وشمالا فإذا لم تجد مساغا رجعت إلى الذي لعن فإن كان أهلا لذلك وإلا رجعت إلى قائلها.
2: أبو الدردادان radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişi herhangi bir şeye lanet edince o lanet göğe yükselir. Fakat göklerin kapısı bu kötü söze karşı kapanır, yere iner, onun da kapıları kapanır. Sonra sağa sola gider. Girecek yer bulamayınca lanetlenene döner. Eğer o kimse lanete layık değilse bu defa lanet edene döner.

0: وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ولفاطمة رضي الله عنهما: إذا أويتما إلى فراشكما أو إذا أخذتما مضاجعكما فكبرا 33 وسبحا 33 واحمدا 33، وفي رواية: التسبيح 34، وفي رواية: التكبير 34.
1: Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ali ve Fatıma'ya radıyallahu anhüma şöyle demiştir: yatağınıza girdiğinizde veya yattığınızda 33 defa Allahu Ekber, 33 defa Sübhanallah, 33 kere Elhamdülillah deyin. Bir rivayette 34 kere Sübhanallah, başka bir rivayette ise 34 defa Allahu Ekber demiştir.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وفي رواية: وضلع الدين وغلبة الرجال.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, bunaklık derecesinde ihtiyarlıktan, cimrilikten, kabir azabından, hayatın ve ölümün fitnesinden sana sığınırım. Bir rivayette ise borç altında kalmaktan ve insanların galeyanından sana sığınırım buyurulmuştur.

0: وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشا فأبعدهم، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام.
1: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazda insanların en fazla sevap alanı evi camiye en uzak olanıdır. İmam ile birlikte namazı kılmak için bekleyen kimse tek başına namaz kılıp da uyuyan kimseden daha fazla sevap alır demiştir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
2: Kullu kelamin au emrin zi balin la yuftahu bi zikrillahi azza ve celle fehuve ebter au kâle akta.
1: Yüce Allah'ı anarak başlanmayan her anlamlı söz veya iş bereketsizdir. Son ilahi kitap Kur'an-ı Kerim'i okumaya başladığınızda karşımıza çıkan ilk cümle Bismillahirrahmanirrahim'dir. Bu cümleye besmele denir. Hayırlı her işin başında Allah'ın adını hatırlamanın göstergesi olan bu cümle, Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla anlamına gelir. Yüce Rabbimiz tarafından en güzel örnek olarak gösterilen Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, her söz ve işe başladığında mutlaka besmele çekmiş, Allah'ın rahmetine ve merhametine sığınmıştır. Peygamber Efendimiz yemeğe ve içmeye besmele ile başlar, evine ve mescide besmele okuyarak girer çıkardı. Abdest, namaz, oruç, zekat ve hac gibi her türlü ibadete besmele ile başlardı. Kur'an-ı Kerim'i okurken mutlaka besmele çekerdi. Bineğine binip sırtına otururken, yola çıkarken besmele çekmeyi ihmal etmezdi. İnsanoğlu bazen gücünün yettiği, bazen de gücünü aşan durumlarla karşılaşır. Müslüman hangi halde olursa olsun Rabbine içten bağlıdır. İster ferahlıkta, ister sıkıntıda olsun daima Allah'ın yardımına muhtaç olduğunu bilir. Dolayısıyla her durumda Rabbinin desteğini talep eder. İşte besmele çekmekle Müslüman her hayırlı işe Allah'ın ismiyle başlayacağını, Rabbini daima hatırladığını, onun rızasını kazanmayı umduğunu söylemiş olur. Ayrıca Allah'ın isimlerinden olan Rahman ve Rahim'i zikretmekle Müslüman, hem dünyada hem de ahirette onun rahmet ve mağfiretine sığındığını ifade eder. İslam medeniyetinin temeli, Bismillahirrahmanirrahim cümlesinde saklıdır. Zira Müslümanlara göre besmele, her hayrın başıdır. İslam medeniyetinin temsilcisi olan Müslümanlar, besmeleyi hayatlarının her alanına aktarmışlardır. Bu cümleyi söyleyerek kitaplar yazmışlar, evler, mabetler, hastaneler, okullar, yollar inşa etmişlerdir. En güzel yazılarla yazılmış ve en güzel süslemelerle süslenmiş besmeleyi, evlerinin, iş yerlerinin ve mescitlerin en güzel köşesine asmışlardır. Bizler de sözümüze besmele ile başlıyor, Rabbimizden rahmet, merhamet, bağışlanma ve bereket diliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Kırk hadiste iman.

0: وعن ابن مسعود وابن عمر وأنس رضي الله عنهم قالوا: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل غادر لواء يوم القيامة، يقال: هذه غدرة فلان.
1: ابن مسعود ابن عمر وأنس'ten رضي الله عنهم rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kıyamet gününde her vefasızın bir sancağı olacak ve bu filanın vefasızlığıdır denecektir. Böylece o gaddar teşhir edilecektir.

0: عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın cehennemden en fazla kulunu azat ettiği gün Arafat günüdür demiştir.
0: عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه لقي الله وهو عليه غضبان. قال: ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله عز وجل: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية.
1: İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir Müslümanın malını haksız yere almak için yalan yere yemin eden kimse Allah'ın huzuruna vardığında onun öfkesiyle karşılaşır buyurdu. Hadisi nakleden İbn Mesud diyor ki, sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize Kur'an-ı Kerim'den bu hadisi tasdik eden şu ayeti kerimeyi okudu: Allah Teala ile olan ahitlerine ve yeminlerine bedel az bir şey satın alanlar yok mu? İşte onların ahirette Allah'ın nimetlerinden nasipleri yoktur. Kıyamet günü Allah onlarla konuşmaz, onlara iltifat buyurmaz, onları günahtan temizlemez. Onlar için acıklı bir azap vardır.

0: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده.
1: حضرت عائشة'den رضي الله عنها rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefatına kadar Ramazan'ın son 10 gününde itikaf ederdi. Vefatından sonra da eşleri itikafa devam etti.
0: وعن أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضاء نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. وفي رواية له: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضاء نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. وفي رواية الترمذي: ألا أعلمك كلمات تقولينها؟ سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله مداد كلماته.
1: Müminlerin annesi Cüveyriye bint el-Haris'ten radıyallahu anha şöyle dediği rivayet edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kıldıktan sonra namaz kıldığı yerde oturan, tesbihat ile meşgul olan Cüveyriye'nin yanından çıkmış, sonra kuşluk vaktinde yine onun yanına dönmüştü. Cüveyriye'yi hala yerinde tesbih ile meşgul olup otururken görünce şöyle buyurdu: yanından ayrıldığımdan beri bu şekilde tesbihata devam mı ediyorsun diye sordu. Cüveyriye evet cevabını verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ben senin yanından ayrıldıktan sonra şu 4 kelimeyi 3 defa söyledim ki bütün gün söylediğin zikirlerle ölçülse bu kelimeler sevapta onlara ağır basar. Bunlar şu kelimelerdir: Sübhanallahi ve bihamdihi adede halkihi ve rıza nefsihi ve zinete arşihi ve midade kelimatih. Mahlukatı sayısınca kendisinin hoşnut olacağı kadar, arşının ağırlığınca ve bitip tükenmeyen kelimeleri adedince ben Allah'ı uluhiyet makamına yakışmayan sıfatlardan tenzih eder ve ona hamd ederim buyurdu. Müslim'in diğer rivayetinde Sübhanallahi adede halkihi ve rıza nefsihi ve zinete arşihi ve midade kelimati diye gelmiştir. Tirmizi'nin rivayetinde ise şöyle buyurulmuştur: söyleyeceğin ifadeleri sana öğreteyim mi? Onlar Sübhanallahi adede halkihi, Sübhanallahi adede halkihi, Sübhanallahi adede halkihi, Sübhanallahi rıda nefsihi, Sübhanallahi rıda nefsihi, Sübhanallahi rıda nefsihi, Sübhanallahi zinete arşihi, Sübhanallahi zinete arşihi, Sübhanallahi zinete arşihi, Sübhanallahi midade kelimatihi, Sübhanallahi midade kelimatihi, Sübhanallahi midade kelimatihi zikirleridir.

0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب فإن الله يقبلها بيمينه، ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir kimse helal kazancından bir hurma ağırlığınca tasadduk ederse, ki Allah ancak helal olanı kabul eder, Allah o sadakayı büyük bir hoşnutlukla kabul eder. Sonra onu sahibi için sizden birinizin tayını büyüttüğü gibi özenle dağ gibi olana kadar büyütür.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: masiyet olan hususlarda itaat yoktur. İtaat ancak maruf, yani iyi olan hususlardadır.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Hadislerde ticaret ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.
5: Cahiliye dönemi Hicaz bölgesinde ticaret ahlakı. İnsanlık alemi bir değerler alemidir. Değer hükümlerinin, başka bir deyişle iyi kötü telakkilerinin bulunmadığı hiçbir insan topluluğu düşünülemez. Kötü toplum, iyilik fikrinin ortadan kalktığı, ahlakın, fazilet ve erdemin insanların zihninden ve hayatından silinip yok olduğu toplum değildir. Bu sebepledir ki tebliğ faaliyetinde mevcut sosyal şartları dikkatle göz önüne alan Allah Resulü, içinde bulunduğu toplumun ahlak anlayışlarını göz ardı etmek veya reddetmek yerine bunlardan İslam'ın temel esprisiyle bağdaşanları kabullenme yoluna gitmiştir. Onun, insanların cahiliye devrinde hayırlı olanları İslam devrinde de hayırlıdırlar hadisi, bu müsbet tavrının bir ifadesidir. Mesela İslam dini, cahiliye dönemine ait bir teşekkül olmasına rağmen, hılful fudul, erdemliler topluluğu anlayışına sahip çıkmakla beraber, insanların birbirlerine karşı yapmış oldukları iyilikleri herhangi bir menfaat için değil, sağlam ve iyi niyetle Allah rızası için yapmalarını öğütleyerek ilahi bir gayeye yönlendirmiştir. Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde Arapların asr-ı saadetten önceki inanç, tutum ve davranışlarını asr-ı saadet dönemindekilerden ayırmak için cahiliye kavramı kullanılmıştır. Asr-ı saadet öncesi özellikle Hicaz bölgesinde yaşayan Arapların ahlaki yapısı hakkında bilgi verirken, kaynaklarda genellikle olumsuzluk çağrıştıran cahiliye devri nitelemesi yapılmakla birlikte, onların faziletlerine işaret eden bazı bilgilere de yer verilmektedir. Genel olarak cahiliye Araplarının çirkin davranışlarına mesalibul Arap, Arapların ayıpları denilir. Bunların başlıcaları kibir, cahiliye taassubu, gasp, içki, fuhuş, kumar, kindarlık, faiz, hırsızlık, kan dökme, yetim malı yeme gibi kötü davranışlardır. Bunlara karşılık Arapların güzel davranışları da vardı. Fezailül Arap, Arapların faziletleri denilen ve övülen bu özelliklerin en önemlileri, bağımsızlık ve özgürlük ideali, yiğitlik, cömertlik, ahde vefa, misafirperverlik, kendilerine sığınanları himaye etme, kanaat ve sabırdır. Asr-ı saadet öncesinde Arapların ahlak anlayışları hakkındaki bilgi kaynaklarının başında şüphesiz Kur'an ve sünnet gelmektedir. Ayrıca cahiliye şiiri ve atasözleri, sosyal hayatın nasıl şekillendiğini, insanların kendileriyle ve kendileri dışındaki varlıklarla nasıl bir ilişki içinde olduklarına dair kaynak

kavramlarla bunların zıtlarının kullanımı da oldukça yaygındır. Ancak bütün bu kavramlar yüksek ve cihan şumul bir ahlak anlayışını ifade etmekten uzak olup, büyük ölçüde dünyevi, ilkel ve yerel bir kabileci anlayışın izlerini taşımaktadır. Çünkü cahiliye döneminin ahlaki faziletlerinde kişinin veya kabilenin gururunu, şeref, öfke, kavmiyet duygularını tatmin etme, asalet, cömertlik ve yiğitlikle şöhret kazanma, saygı görme, insanlarda hem korku hem de hayranlık duygusu uyandırma arzusu hakimdir. Hicaz bölgesindeki ahlaki yapıya değindikten sonra bu yapının özellikle ticaret hayatına ilişkin yönü hakkında şu özetlemeyi yapmak mümkündür. Arap Yarımadası'nın Hicaz bölgesi denilince özellikle akla gelen Mekke, Medine ve Taif şehirleri ticari, zirai ve dini açıdan önem arz eder. Bu şehirler arasında Mekke, Allah'ın evinin bulunduğu yer olması, kafilelerin geçiş güzergahı ve mola yeri olması nedeniyle en önemli olanıdır. Bu durum Mekke'yi ticaret hayatı açısından önemli kılmaktadır. Medine, ılık ülkelerin bereketliliğine, Taif ise Avrupa'nın güney memleketlerinin iklimine sahip oluşu, ticaret hayatının Hicaz bölgesinde canlılık kazanmasını sağlamıştır. Bu bölgedeki ticari faaliyetler büyük ölçüde kervan ticareti, panayırlar, şehir merkezinde kurulan fuarlar, üzüm ve zeytin bağları, deri sanayi ve şarap ticareti etrafında şekillenmektedir. Kaynaklar ışığında Hicaz bölgesinde ticaret ahlakının yapısına bakacak olursak, bir takım meziyetlerin yanında birçok ahlaksızlığın da varlığını görürüz. Özellikle ölçü ve tartıda eksiltmeye gitmeleri, yağmacılık ve hileciliğe, faizci ve tefeciliğe başvurmaları, güçsüz ve korumasız insanları buldukları zaman mallarını alıp ücretlerini vermemeleri veya değerinin altında fiyat vermeleri, cahiliye Araplarının ticaret alanındaki yaygın ticari ahlak ihlallerinin tipik örnekleridir. İslam'ın gelişiyle bu yanlış muamelelerle ilgili düzenlemeler yapılmış ve Peygamber Efendimizin örnekliğinde ticaret hayatı sağlıklı ve bereketli bir yapıya kavuşmuştur. Konumuzun ana bölümünü oluşturan hadislerde ticaret ahlakı başlığı altında sevgili Peygamberimizin ticaret hayatına getirdiği ve müminlere emir ve tavsiye ettiği bu örnek yapının genel esaslarını ayrıntısıyla ele almaya çalışacağız. Ticaret ahlakıyla ilgili genel esaslar. A. İyi niyet. İslam'ın en çok önem verdiği hususların başında niyet gelir. Çünkü hangi konuda olursa olsun, insanın yaptığı işler niyete göre değer kazanır. Allah katında iyi davranışı sergileyen iki ayrı kişi, niyetlerindeki farklılık sebebiyle farklı muamele görebilirler. Nitekim niyetin önemine dikkat çeken birçok ayet ve hadis zikretmek mümkündür. Mesela, göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Siz içinizde olanı açıklasanız da saklasanız da Allah onu bilir ve onunla sizi hesaba çeker. O dilediğinin günahını bağışlar, dilediğine azap verir. Allah'ın kudreti her şeye yeter. Bakara Suresi 284. Ayet. Kim ahiret kazancını isterse onun kazancını artırırız. Kim de dünya kârını isterse ona da dünyadan bir şeyler veririz. Fakat onun ahirette bir nasibi olmaz buyurularak insanların niyetlerine göre hesaba çekilecekleri ve karşılık görecekleri belirtilmiştir. Hadis-i şeriflerde de insanın işleyeceği sevapla günahların taşıdığı niyetle yakın ilgisi vurgulanmış ve inanan insanın her işte samimi olması öğütlenmiştir. Mesela Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hadislerinde şöyle buyurur. Yapılan işler niyetlere göre değerlenir. Herkes yaptığı işin karşılığını niyetine göre alır. Öyleyse kimin niyeti Allah'a ve Resulüne hicret etmek, ulaşmaksa eline geçecek sevap da Allah'a ve Resulüne hicret sevabıdır. Kim de elde edeceği bir dünyalığa veya evleneceği bir kadına kavuşmak için yola çıkmışsa, onun hicreti de o hicret ettiği şeyedir. Bir diğer hadisinde ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem

aynı prensibe işaret ederek şöyle buyurur. Bir kul Allah rızası için mütevazı, alçak gönüllü olursa Allah onu mutlaka yüceltir. Size bir şey söyleyeceğim, onu iyi belleyin. Dünya dört kişi içindir. Bir kul vardır, Allah kendisine mal ve ilim vermiştir de, kul malı hususunda Allah'tan korkmakta, akraba ziyareti yapmakta, mal ve ilimde Allah'ın hakkı olduğunu bilmektedir. İşte bu kimse en faziletli bir makamdadır. Bir kul vardır, Allah ona ilim vermiştir, mal vermemiştir. Ama iyi niyetlidir ve malım olsaydı onu falan kişi gibi hayırda harcardım der. İşte bu kimse niyetindekini yapmış gibi sevaba erişir. İki kişi de eşit şekilde mükafat elde eder. Bir kul vardır, Allah ona mal vermiştir fakat ilim vermemiştir. Malını cahilane harcar, malı hususunda Rabbinden korkmaz. Cimriliği, cahilliği sebebiyle malıyla akrabasını ziyaret edip görüp gözetmez. Malında Allah'ın da hakkı olduğunu hiç düşünmez. İşte bu kimse en düşük mertebededir. Bir kul vardır, Allah ona ne ilim vermiştir ne de mal vermiştir ama eğer malım olsaydı onunla falan kimsenin yaptıklarını ben de yapardım der. Bu da niyetiyle muamele görür. Niyet ettiği kimsenin vebalini aynen elde eder. Sevgili Peygamberimiz bir başka hadislerinde, Allah Teala sizin bedenlerinize ve yüzlerinize değil, kalplerinize bakar buyurarak, insanların taşıdıkları niyet ve düşüncelerin davranışlarından daha değerli olduğuna dikkat çekmiştir. Peygamber Efendimizin iyi niyete dayanmayan, sadece gösteriş için yapılan iyiliklerin ve güzel davranışların Allah katında hiçbir değeri olmadığını dile getirdiği ibretli bir misalde, gösteriş amaçlı iyilik yapan zengin bir kimsenin ahiret gününde hesaba çekileceğini, malını Allah rızası için harcadığını iddia edeceğini fakat ona hayır, cömert adam desinler diye malını sarf ettiği söyleneceği ve sonunda cehenneme atılacağı belirtilmektedir. Görülüyor ki bir kimse cahil ve fakir bile olsa iyi niyetiyle alim ve zengin kişilerin sevabına erişebilmektedir. Şu halde elde edilmesi zor ve zor olduğu kadar da mesuliyetli olan ilim ve mal gibi nimetlerden mahrum kalan mümine, alim ve zenginin ahiret kazancını bu zorluk ve sorumluluğa katlanmadan elde etmenin yolu gösterilmektedir ki bu da ancak iyi niyetle mümkündür. O halde müminin samimi bir niyetle fiilen yapmaya güç yetiremeyeceği işlerinde alim ve zengin kimselerin sevabını elde edebilmesi için gücü dahilinde olan hayırlardan geri kalmaması gerekir. Dolayısıyla ticaretle uğraşan bir mümin, hayatı boyunca bütün davranışlarında taşıması gerektiği iyi niyet duygusunu ticaretinde de titizlikle taşımalıdır.

0: Hadislerde Ticaret Ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir adam yolda giderken aşırı derecede susar, derken bir kuyu bulur. Oraya iner ve suyunu içip çıkar. O esnada bir köpek dilini çıkarıp soluyarak susuzluktan nemli toprağı yalar. Bunun üzerine adam, bu köpek de tıpkı benim gibi susamış der ve tekrar kuyuya iner, pabucuna su doldurur ve onu ağzı ile tutarak kuyudan çıkar, köpeği sular. Bundan dolayı Allah ondan razı olur ve onu bağışlar. Sahabiler, ya Resulallah, hayvanlardan dolayı da bize sevap var mı ki? Diye sorar. Evet, can taşıyan her varlığa yapılan iyilikten dolayı sevap vardır buyurdu.

Ümmü Seleme'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Ben bir beşerim. Siz bana davalarınızı getiriyorsunuz. Bazılarınız belki delil getirmekte diğerinden daha mahir olabilir ve ben işittiğime göre hüküm veririm. Bu şekilde bir yargı sonucu kime mümin kardeşinin hakkını verirsem, gerçekte ona cehennemden bir parça vermişim demektir."

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mü'min Allah'ın katında ne kadar azap olduğunu bilse onun cennetini ümit etmezdi. Kafir de Allah'ın rahmetinin ne kadar çok olduğunu bilse onun cennetinden ümit kesmezdi. İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Size cehennem ateşine kimin haram olduğunu veya kime cehennem ateşinin haram olduğunu söyleyeyim mi? Cana yakın, geçimli, yumuşak huylu, insanlara kolaylık gösteren herkese. Ebu Süleyman Malik bin Hüveyris radıyallahu anh anlatıyor. Biz birbirine yakın yaşta olan gençler Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelmiştik. Onun yanında 20 gün kaldık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok merhametli ve zarif, yumuşak huylu bir insan idi. Bizim ailelerimizi özlediğimizi anlayınca geride ailelerimizden kimleri bıraktığımızı sordu. Biz de kendisine söyledik. Bunun üzerine haydi ailelerinizin yanına dönün. Orada yaşayın. Onlara dini öğretin ve yükümlülüklerini bildirin. Filan namazı filan vakitte ve filan namazı da filan vakitte kılın. Namaz vakti gelince biriniz ezan okusun. Yaşı büyük olanınız da size imam olsun buyurdu. Buhari başka bir rivayetinde namazı benden gördüğünüz gibi kılın ifadesini de zikretmiştir.

0: Hüsnü Hal.
1: Henüz 5 yaşındaydı çocuk. Dünyadan habersizdi. Dünya da ondan. Annesi ve kardeşleriyle birlikte derme çatma bir evde yaşıyordu. Babası başka bir ülkeye sürgün edilen zayıf, uzun boylu bir adamdı. Yüzünü hayal meyal hatırlıyordu. Görse tanıyamazdı ama dayak yemekten yüzü gözü şişmiş bütün adamların yüzünü babasının yüzüne benzetirdi. Zaten yaşadığı kamptaki adamların yüzleri birbirine çok benzerdi. Avurtları bir mengenede sıkılmış gibi çökük dururdu. Elmacık kemiklerini kaplayan derileri iyice incelmiş ve gözleri yuvalarından fırlayacak gibi bakarlardı. Çeneleri her zaman sıkı sıkıya kapalıydı bu adamların. Ağızlarını açtıklarında eksik dişleri ve ellerini gösterdiklerinde tırnaksız parmakları fark edilirdi. Çocuk bu adamları çok severdi. Onlar da küçük çocuğu. Çok büyümeden bu adamların neden böyle göründüklerini öğrenecekti ve bu neden onu gördüğü adamlar gibi olmaktan geri bırakmayacaktı. Sonunda onun da birkaç dişi eksilecekti. Çocuğun arkadaşları da kendisine benziyordu. Aynı ağaçtan toplanarak küçük bir kaba sıkıştırılmış irili ufaklı zeytin taneleri gibiydiler. Tıkıştırıldıkları çukur tabaklarda üzerlerine gelen sivri çatallardan kaçışmaya çalışırlar, lakin birer birer yakalanarak eksilirlerdi. 3000 yaşında olduğu söylenen, göz bağlayıcılıkta ustalaşmış çöl sürgünü bir hortlağın demir çenesi tarafından öğütülürlerdi. Neredeyse yok denecek kadar kısacık kesilmiş saçları, güneş altında susuz kalmaktan sararmış otlara benzerdi. Toprağa sıkıca tutunmuş, vakti geldiğinde yeşermeyi bekleyen otlara. Yürekleri pamuklara sarılmış ay ışığı gibi parlak ve yumuşacıktı ama ayakkabısız yürümekten ayak tabanları sertleşmişti bu çocukların. İyi beslenemedikleri gibi eğitimden de mahrum bırakılıyorlardı. Yeryüzünün hiçbir ülkesinde hiçbir çocuğun oynamadığı tuhaf oyunlar oynarlardı. Mermilerden kaçma, bombalardan saklanma ve hayatta kalma oyunları. Henüz 5 yaşındaki çocuk da silah seslerini, bombaları, gece yarısı götürülen ve dövülen adamları hep oyunun bir parçası sanıyordu. Yontulmuş birkaç tahta parçası, irili ufaklı deniz taşları ve boş mermi kovanları sayılmazsa oyuncağı da yoktu çocuğun. Zamanla büyüdü küçük çocuk. Onu hapseden duvarlarda büyüdü. Bir yanı duvar, diğer yanı denizdi. Duvarı aşıp dışarı çıkmasına da, yüzerek denize geçmesine de izin verilmiyordu. Çatısı olmayan bir hapishanede çürümeye bırakılmışlardı. Üstelik hayatta kalmakla suçlanıyorlardı. Topraklarını savunmak, işkenceye rıza göstermemek suçların en büyüğüydü. Taşlar tanklara karşı suçluydu. Derisi kemiğine yapışmış eller silahlara karşı suçluydu. Babalar vatanını, anneler evladını korumakla suçluydu. Gövdeleri bombalara siper olmakla suçluydu. Sevmek suçtu, gülmek suçtu, kalmak suç, gitmek suçtu. Küçük çocuk büyümüş ve ömrünün baharında, henüz ilk gençlik çağında birçok akranı gibi herhangi bir gerekçe gösterilmeden bilekleri kelepçelenmişti. Yaşadığı şehir böyleydi. Çocuklar büyüdükçe hapsedildikleri yerler küçülüyordu. Büyük duvarlar küçük çocuklar için, küçük hücrelerse büyük insanlar içindi. Artık bir genç olduğu için taşların insan kanı koktuğu, ışığın karanlık tarafından yutulduğu, donmuş kemiklerin buz parçaları gibi çatır çatır kırıldığı ve mahkumların günlerce aç bırakıldığı hücrelere hapsedilebilirdi. Öyle de oldu. Sevdiği her insanın öldürüleceğiyle tehdit edildi. Vücudu iyileştirilemez şekilde dövüldü ve inandığı her değer aşağılanarak eziyet edildi. Elbette dişleri de söküldü. Küçükken gördüğü ağzı kapalı adamlar gibiydi artık. Ancak vazgeçmedi. Güneş kendisini ısıtmıyordu ama onun varlığını biliyordu. Ayın ışığı bulunduğu hücreyi aydınlatmıyordu ama gökyüzünde parladığını biliyordu. Tıpkı bir gün özgür olacağını bildiği gibi. Umudunu yitirmedi. Nehirden denize kadar özgür olacağı bir günü düşledi. İşte o an demirden kubbeler birer kağıt gibi yırtıldı. Parmaklıklar tel gibi büküldü ve bileklerindeki zincirler kırılarak bin parçaya bölündü. Gökyüzü çocukların önüne serilmiş, duvarlar yıkılmıştı. Denizin üstünden batan güneşi seyrederken hayal etti kendini ve gün batımına gülümsedi. Bu da tüm hikayeler gibi iyi bitmeliydi. Çocuklar sonsuza kadar mutlu yaşamalıydı. Aslında böyle acılar hiç yaşanmamalıydı. Zaten yaşanmadı da. Modern dünyada, şu medeni çağda çocukların katledilmesi mümkün olabilir miydi? Dünya buna sessiz kalır mıydı? Böyle bir soykırıma göz yumulur muydu hiç? Koca koca ordular buna müsaade eder miydi? İnsan hakları vardı bir kere, hatta savaşın bile bir ahlakı vardı. Sonra çocuklar masumdu. Çocukları kim rahatlıkla öldürebilirdi ki? İki cihanın tüm kötüleri bir araya gelse, hepsi bir bedene girip surete bürünse bile bunu yapamazdı. Bunu yapan insan olamazdı. Bunu yapan insan olarak kalamazdı. Neyse ki bunlar yaşanmadı da, böyle bir leke milyarlarca insanın alnına sürülmemiş oldu. Eğer yaşansaydı, bu utançla kimse yaşayamazdı. Öyle film seyreder gibi izleyemezdi kimse. Ayağa kalkar, karşı çıkar ve asla buna izin vermezdi. Kim kendi çağının zalimine sessiz kalanlardan olmak ister ki? Geçmişteki bütün zalimlerin cezasını bulduğunu bildiği halde hem de...

0: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem henüz kendisine nübüvvet vazifesi verilmeden önce onunla Mekke yolu üzerindeki Beldah Vadisi'nde buluşmuştu. Bir süre sonra Kureyşliler tarafından kendilerine et yemeği takdim edildi. Hazreti Peygamber yemeği yemekten kaçındı. O da yemeği reddetti ve "Ben sizin putlarınız adına kesmekte olduğunuz hayvanların etlerinden yemem. Ben sadece üzerine Allah'ın adı anılarak kesilen hayvanın etini yerim," dedi.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir gün Resulullah ashabından bazılarının geride saf tuttuklarını gördü ve "İlerleyin ve bana uyun. Sizden sonra gelenler de size uysun. Hala geride kalmak isteyenleri Allah fazilette geride bırakır," buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre bir gün fakir muhacirler Resulullah'a gelip sallallahu aleyhi ve sellem dediler ki, "Ey Allah'ın Resulü, servet sahipleri, yüksek dereceleri, ebedi nimetleri kazanıp götürdüler. Onlar bizim kıldığımız gibi namaz kılıyorlar, bizim tuttuğumuz gibi oruç tutuyorlar. Üstelik onların çokça malları da var. O sayede hac ve umre yapıyor, Allah yolunda savaşıyor, sadaka veriyorlar." Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Size öncekilere yetişip sonrakileri de geçeceğiniz, sizin yaptıklarınızı yapmadıkça kimsenin sizden daha üstün olamayacağı bir şey öğreteyim mi?" buyurdu. "Evet ey Allah'ın Resulü," dediler. Peygamber Efendimiz, "Her namaz arkasında 33'er defa tesbih, tahmid ve tekbir getirin," buyurdu. Hadisi Ebu Hureyre'den rivayet eden Ebu Salih şöyle diyor: "Tesbih, tahmid ve tekbirin nasıl getirileceği sorulduğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sübhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber" dersiniz. Bunların da her biri 33'er defa olmalıdır," buyurdu. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "İslam 5 esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekat vermek, hac etmek ve Ramazan orucunu tutmak."
4: Kamu spotu.
5: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
4: Kamu spotu.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Bir Müslüman veya bir mümin abdest alır. Yüzünü yıkadığında gözleriyle işlediği günahların hepsi suyla veya suyun son damlasıyla yüzünden dökülür gider. Ellerini yıkadığında elleriyle işlediği günahların hepsi abdest suyuyla yahut suyun son damlasıyla dökülüp gider. ayaklarını yıkadığında ayaklarıyla işlediği her günah abdest suyuyla veya bu suyun son damlasıyla dökülüp gider. Sonunda o kişi bütün günahlardan temizlenmiş olur.

Şeddad bin Evs'ten radıyallahu an Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İstiğfar dualarının en üstünü kulun şu şekilde mağfiret dilemesidir. Allah'ım, sen benim Rabbimsin. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiğince ezelde sana verdiğim sözü tutuyorum. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınıyorum. Bana verdiğin nimetleri de günahımı da itiraf ediyorum. Beni bağışla. Zira günahları senden başka kimse affedemez. İşte bu duayı gündüz içtenlikle inanarak okuyup akşam olmadan ölen kimse cennetlik olur. Yine içtenlikle inanarak gece okuyup da sabah olmadan ölen kimse de cennetliklerdendir.

0: Necaşi'nin gönderdiği heyet bir gün Hazreti Peygamber'i ziyarete gelmişti. Efendimiz kalkıp kendisi onlara hizmet etmeye başlamıştı. Bunu gören ashabı, "Bırak, senin yerine biz yaparız," dediler. Bunun üzerine Allah Resulü şöyle dedi: "Onlar benim ashabıma iyilik yaptılar. Ben de bizzat onlara iyilik yapmak istiyorum."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Güneşin doğduğu her gün insanın her eklemi için bir sadaka borcu vardır. İki kimse arasında doğrulukla hükmetmen sadakadır. Bineğine binmesi için bir kimseye yardım etmen yahut yükünü yüklenmen sadakadır. Hoş söz sadakadır. Namaza giderken atılan her adım sadakadır. İnsanlara sıkıntı veren şeyleri yoldan kaldırman da sadakadır.

İbni Mes'ud radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve "Ya Resulallah, bir topluluğu seven fakat onlara yetişemeyen kimse hakkında ne buyuruyorsun?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de "Kişi sevdiğiyle beraberdir." cevabını verdi.

Ebu Yusuf Abdullah bin Selam'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Aranızda selamı yaygınlaştırın, yemek yedirin, akrabalık ilişkilerini gözetin, insanlar uyurken geceleyin, namaz kılın ki selametle cennete giresiniz.''

Sahabi Atiye bin Urve es-Sa'di'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kul günaha girme endişesiyle mahsurlu olmayan bazı şeylerden de sakınmadıkça müttakilerden olamaz.''

0: Ka'b bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir koyun sürüsüne salıverilen iki aç kurdun verdiği zarar, servet ve mevki düşkünü bir adamın inancına verdiği zarardan daha büyük değildir.
1: Hadislerin hikayeleri.

0: Allah'ın kutlu elçisi ve bir grup sahabi birlikte sefere çıkmışlardı. Sahabiler arasında Ebu Ümame el-Bahili de vardı. Ebu Ümame daha önce Allah'ın Resulü ile birçok gazveye katılmıştı. Katılmış olduğu gazvelerin üçünde şehit olması için Resul-i Ekrem'den dua etmesini istemiş ve her seferinde kutlu Nebi kendisine selamet ve ganimet temennisinde bulunmuştu. Ebu Ümame eline geçeni muhtaçlara dağıtır, hiçbir fakiri geri çevirmezdi. Gösterişi, aşırılığı ve taşkınlığı da sevmezdi. Allah'ın kutlu elçisiyle vakit geçirmeyi ve ondan yeni şeyler öğrenmeyi severdi. Çıktıkları bu seferde de Allah'ın Resulünden işittiği söz, onun tabiatını, yaşayışını ve hayata bakışını kurduğu dengeyi ifade eder nitelikteydi. Allah Resulü, ashabını birer birer çok iyi bilir ve her birini bir inci tanesi gibi kendi kabuğunun içinde, kendi seciyelerinin el verdiği biçimde işlerdi. Sonra da gökteki yıldızlar gibi inananların yollarını aydınlatan, kaybolana pusula olan birer kandil haline getirirdi. Günlük hayatın içinde başlarına gelen herhangi bir olay bile Allah'ın kutlu elçisinin dilinde öyle bir ifadeye dönüşür ve öyle bir manaya kavuşurdu ki akıllardaki karmaşa biter, kalpler huzura ererdi. Çıktıkları bu sefer esnasında da öyle olmuş, o an sorana ve o andan sonra soracak olanlara da cevap olmuştu.
1: Ebu Ümame, Ebu Ümame, şuraya bak.
2: Nereye?
1: Gördün mü?
2: Hayır, görmedim. Nereye bakayım?
1: Mağaraya. Bak, orada bir mağara var.
2: Evet, şimdi gördüm. Bunu Resulullah'a haber verelim.
1: Hadi yanına gidelim de söyleyelim.
0: İki sahabi Allah Resulü'nün yanına gelmiş ve gördüklerini anlatıyorlardı.
1: Ey Allah'ın Resulü! Şurada geride az önce geçtiğimiz yerde bir mağara gördüm. Müsaade buyurursanız gidip içine bakmak isterim.
0: Allah'ın elçisi kendisine anlatılanları dinledi ve sahabinin gidip mağaraya bakmasına izin verdi.
1: Ne kadar da sessiz ve serin. Hay Allah! Bu da ne böyle? Bir ibrik... Biri yaşıyor burada. Evet, işte şurada da birkaç parça yiyecek var. Ama şimdi nerede acaba? Bu ıssız yerde bir başına yaşıyor ha? İmrendim doğrusu. Keşke ben de böyle yaşasaydım. Ben de bir mağara bulsam, her şeyden ve herkesten uzak olsam, nasıl olurdu acaba?
0: Mağaraya giden sahabi, Allah Resulü'nün yanına geri geldi. Orada gördüklerini anlattı ve bir de aklından geçirdiği düşünceyi söyledi.
1: Mağara boş değil ey Allah'ın Resulü.
0: Hazreti Peygamber anlatılanları dikkatle dinliyordu. Ashab, mağaradan dönen sahabiye sorular sormaya başladı.
3: Nasıl boş değil?
1: İçinde biri yaşıyor ama şu an orada değil.
3: Bundan emin misin?
1: Evet eminim. İçinde su olan bir ibrik var içeride. Biraz da yiyecek var, bir miktarda yeşillik.
3: Yalnız ha? Burada bir başına öyle mi?
4: Bu kimsenin uğramadığı ıssız yerde hem de.
1: Evet öyle görünüyor. İçerisi çok serin ve etraf çok sessiz.
3: Uzlet hayatı yaşıyor demek ki.
1: Açıkçası tam da istediğim gibi. Siz ne buyurursunuz bu konuda ey Allah'ın Resulü? Çok imrendim ben bu adamın hayatına. Ben de böyle yaşasam olur mu?
0: Allah'ın elçisinin gözleri ashabının üzerinde gezindi ve konuşmaya başladı. Ben ne Yahudilik ne de Hristiyanlıkla gönderildim. Ben ancak hanif ve kolay olan bir dinle gönderildim. Muhammed'in varlığını elinde tutan Allah'a yemin olsun ki Allah yolunda sabah ya da akşam vakti çıkılacak bir yolculuk dünya ve dünyadaki her şeyden daha hayırlıdır. Müslümanlar arasında yer almanız, tek başınıza uzlette kılacağınız 60 senelik namazdan daha hayırlıdır dedi.
5: hadislerin hikayeleri.
6: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Übreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Karanlıkta mescitlere yürüyen kimselere kıyamet gününde tam bir aydınlığa kavuşacaklarını müjdeleyin. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Fıtrat şu beş şeydir veya şu beş şey fıtrattandır. Sünnet olmak, kasık kıllarını temizlemek, tırnakları kesmek, koltuk altını temizlemek, bıyıkları kısaltmak.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: yanında anıldığım halde bana salavat getirmeyen adamın burnu yere sürtülsün. Enes'ten radiyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahur yemeği yiyin çünkü sahurda bereket vardır buyurmuştur.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: her kim bir Müslümanı saygınlığının kaybolacağı, onurunun zayıflayacağı bir yerde yardımsız bırakırsa, Allah da onu kendisine yardım edilmesini arzu ettiği bir yerde yalnız bırakır. Kim de bir Müslümana onurunun zayıflayacağı ve saygınlığının yitirileceği bir yerde yardım ederse, Allah da ona kendisine yardım edilmesini arzu ettiği bir yerde yardım eder.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Sana biat ediyoruz ya Resulallah.
2: Resul-i Ekrem'in kendisini tanıdıktan sonra iyi karşılaması ve daha önce yaptıkları üzerinde durmaması Hind'i son derece şaşırtmış ve memnun etmişti. Peygamberimize şöyle dedi:
1: Bir zamanlar yeryüzünde perişan olmasını en çok istediğim aile senin ailendi. Ama artık gözümde bu aile fertlerinden daha değerli kimse yok. Beni affet.
3: Peygamberimiz insanların en iyisi, akrabalık bağları en kuvvetli olanı en hoşgörülüsüdür. Onun şerefi senin şerefin, onun izzeti senin izzetin olsun.
4: Ben de öyle yapmayı düşünüyordum. Birlikte gidelim mi?
3: Gidelim tabii.
5: Eğer beni şu anda içinde bulunduğum tehlikeden kurtarırsan, Muhammed'e gidip onun eline yapışacak ve iman edeceğim. Umarım onu affedici ve ikram sahibi olarak bulurum.
2: İkrime vakit kaybetmeden peygamberimizin yanına gitti. Resulullah onu süvari muhacir, hoş geldin diyerek karşıladı ve kucakladı. İkrime'nin söyleyecek sözü kalmamıştı. Bundan sonra şehit olana dek İslam yolundan ayrılmadı. Peygamberimizin herkesi kuşatan merhamet ve sevgisi, insanların İslam'a gönüllü girmesine sebep olmuş ve koca bir şehir kan akıtılmadan fetholunmuştu.
0: 143. Bölüm.
2: Peygamberimiz fethi takip eden 2 hafta boyunca Mekke'de kaldı. Bu nedenle Ensar, doğup büyüdüğü yere kavuşan Hazreti Muhammed'in artık Mekke'ye yerleşeceğini düşünerek endişelenmeye başlamıştı.
6: Bugün 2 haftayı doldurduk. Medine'ye ne zaman döneceğiz acaba?
7: Ben de merak ediyorum. Peygamberimiz bizimle geri dönmeyecek mi diye endişeleniyorum.
8: Ben de öyle. Yıllar önce her şeyini burada bırakarak göçmek zorunda kaldı. Şimdi evine ve yurduna kavuştu. Medine'ye dönmez herhalde.
6: Beytullah burada. Burası Allah'ın haremi. Böyle mübarek bir beldeyi bırakmak istemez.
9: Adamın memleketine karşı şefkat ve merhameti arttı.
6: Allah ona yurdunu ve beldesini fethetmeyi nasip etti. Burada kalır tabii.
2: Bu konuşmaları uzaktan işiten peygamberimiz Ensar'ın yanına gelip ne konuştuklarını sordu.
6: Önemli bir şey değil ya Resulallah.
2: Peygamberimiz konuşulanlardan haberdar olmuştu. Sorusunu ısrarla yineledi.
7: Burası senin memleketin. Allah buranın fethini sana nasip etti. Artık bizimle gelmezsin diye korkuyoruz.
2: Peygamberimiz şöyle dedi: Ve adamın memleketine karşı şefkat ve merhamet edeceği tuttu diyorsunuz.
7: Ama
10: Evet.
2: Peygamberimiz, benim aranızda anacağınız bir ismim yok muydu ki benden adam diye bahsettiniz? Şüphesiz ki ben Allah'ın Resulüyüm dediğinde Ensar'ın başından aşağı kaynar sular dökülmüştü sanki.
6: Yanlış şeyler söyledik ama vallahi bu Allah'ın

0: Allah'ın Resulü kendilerini terk etmeyecekti. Mekke artık Müslümanlara aitti. Kâbe etrafını saran bütün putlardan arınarak yeniden tevhidin merkezi haline gelmişti. Kureyş'in yenilgiyi kabul etmesi, Mekke civarında bulunan putların ortadan kaldırılması, Taif çevresinde bulunan Hevazin ve Sakif kabilelerini rahatsız etmişti. Bu iki kabile anlaşarak Malik bin Avf'ın etrafında bir araya gelmişler ve Eftas mevkiinde karargahlarını kurmuşlardı. Bunlar Arabistan'ın en büyük iki kabilesiydi. Yaklaşık 20 bin kişilik bir ordu oluşturmuşlardı. Mekke'yi ele geçirip Kabe'ye tekrar sahip olmak istiyorlardı. Malik bin Avf, askerlerinin savaştan kaçmalarını engellemek ve her durumda savaşmalarını temin etmek için kadın ve çocuklarını, hatta bütün koyun ve develerini savaş alanına getirmelerini emretmişti. Bu durumu haber alan Peygamberimiz 2000'i Mekkelilerden olmak üzere 12 bin kişilik bir ordu oluşturdu. Mekkeli bir sahabi olan Abdullah bin Ebu Hadret el-Eslemi'yi düşman hakkında bilgi edinmek üzere gönderdi. O da kısa süre içinde 20 bin kişilik bir ordu hazırlandığı haberiyle geri döndü. Peygamberimiz hazırlıkların tam olmasını istiyor, her türlü önlemi almaya gayret ediyordu. Ashabının zırh ihtiyacını karşılamak için o sıralarda müşrik olan Saffan bin Ümeyye'den çok miktarda zırh ve silahın emaneten alınmasını istemişti. Saffan ise bu talep karşısında endişeye kapılmıştı.
1: Adamların bana gelerek benden 100 zırh istedi. Mekke'yi fethettin, kimsenin malına el koymadın. Bu bir gasp mı ya Muhammed?
0: Resulullah, hayır, zayi olduğu takdirde bedeli ödenmek üzere alınan emanettir diye cevap verdi. Böylece Saffan'dan 100 adet zırh alınıp hazırlıklar hızlandırıldı. Ashab'tan kimi zırhını giyiyor, kimi silahını kuşanıyor, kimi de atını hazırlıyordu. Hava çok sıcaktı. Öğleden sonra Kureyşli sahabi Ebu Abdurrahman el-Fihri, Efendimizin çadırına giderek savaş için bütün hazırlıkların tamamlandığını ve yola çıkma vaktinin geldiğini haber verdi. Bunun üzerine Efendimiz Hazreti Bilal'e, "Haydi kalk." dedi.
2: Hemcim başım üstüne, canım sana fedadır.
0: Peygamberimiz Hazreti Bilal'den bineğinin eğerlenmesini istedi. Hazreti Bilal iki tarafı liften olan bir eğerle Allah Resulü'nün bineğini eğerledi. Efendimiz kendisi için hazırlanan bineğine bindi. Arkasından İslam ordusu da binitlerine binerek yola çıktı. İslam ordusu şimdiye dek görülmemiş bir ihtişamla ilerliyordu. Hiç bu kadar kalabalık olunmamıştı ve askerler hiç bu kadar teçhizata sahip olmamıştı. Ashab'tan bazıları bu kez sayımızın azlığı sebebiyle yenilmeyiz artık diye düşünmeye başlamıştı. Allah Resulü ise şöyle dua ediyordu. Allah'ım, senin yardımınla düşmana karşı durmaya çalışıyorum. Senin yardımınla hamle yapıyorum. Senin yardımınla savaşıyorum. İslam ordusu emin adımlarla ilerlerken düşman da kendi saflarını sıklaştırıyor ve tuzaklar kuruyordu.
3: Burası savaşmak için çok müsait bir vadi. Pusu kurmanız için güzel yerler var. İyi bir seçim. Ama çoluk çocuk, kadın ve hayvanlarınızın burada ne işi var?
4: Malik bin Avf'ın emri.
3: Beni ona götür.
4: Emredersiniz.
3: Bu ordunun komutanı sen misin?
5: Evet, benim.
3: Stratejik bir bölge seçmişsin, tebrik ederim. Burada düşmanını pusuya düşürmen kolay olacaktır.
5: Öyle, sağ ol.
3: Ama bir yanlışın var.
5: Neymiş o?
3: Kadınlarınızı, çocuklarınızı ve hayvanlarınızı da beraberinizde getirmişsin.
5: Evet, her askerin ev halkını ve malını da beraberinde getirdim ki çarpışmaktan kaçmasınlar.
3: Tam bir deve çobanına yakışır hareket. Hiçbir komutan böyle düşünmez. Yenersen adamlarının bilek gücüyle yeneceksin. Kaybetme korkularıyla değil. Düşmanının seni yenebileceğini hiç düşünmedin mi? O zaman getirdiğin her şeyi onlara ganimet olarak vermiş olacaksın.

0: Ne aileleriniz kalacak, ne de mallarınız. Yaşın genç. Ben senin ömrünün iki katını savaş meydanlarında geçirdim. Kavmini tehlikeye atıyorsun, yapma.
1: Senin sözlerinle yaptığım işi değiştirecek değilim. Kim bilir, senden sonra yetişen bir komutan senden daha ileri görüşlüdür. Yaş her zaman tecrübe kazandırmaz. Aksine bunaklığa sebep olur.
2: Malik'in dediği gibi oldu. Askerler ona itaat ettiler ve onun taktiklerine göre hareket ettiler. Peygamberimizin ordusuyla hareket ettiğini haber alan Malik, etrafındaki kalabalığa Huneyn Vadisi'ne yayılıp pusu kurmalarını emretti. Sabahın alacakaranlığında Müslümanlar Mekke'ye 10 kilometre mesafede bulunan Huneyn Vadisi'ne geldiler. Burası Eftas Dağı'nın eteklerinde yer alıyordu. İslam ordusu yolun müsait olmayışı sebebiyle birkaç kola ayrılarak vadiye girdi. Tam vadi ortasına geldiklerinde Halid bin Velid komutasındaki öncü kuvvet ani bir baskına uğradı. Müslümanlar neye uğradıklarını şaşırdılar. Vebazin tarafından yağmur gibi ok yağıyordu.
3: Dikkat edin! Siper alın!
4: Nerede olduklarını görebiliyor musunuz?
5: Hayır! Kayalıkların arkasına sığının!
4: Kaçın!
6: Allah'ım yardım et. Kafirler topluluğuna karşı ayaklarımızı sabit eyle.
4: Dönüp Resulullah'a haber vermemiz gerekiyor.
6: Ordu gelmeye devam ederse burada sıkışıp kalacağız.
4: Ben gidiyorum.
6: Sen git. Ben seni korurum. Şu taraftan ilerle. Oraya isabet ettiremiyorlar. Hadi. Allah yardımcın olsun.
2: Zorlu bir sınav yaşanıyor. Müslümanlar sayıca çok olmalarına rağmen bozguna uğramışlar. Askeri donanımları da iyiydi. Bunun başka bir izahı olmalıydı.
7: Bu insanlara ne oluyor? Neden çil yavrusu gibi dağıldılar?
8: Bu Allah'ın işi. Bugün biz sayımızın azlığı sebebiyle yenik düşmeyeceğiz. Allah'ın bize öğretmek istediği bir şey var.
7: Haklısın. Sayımızın çok oluşu bizi gaflete düşürdü. Gücün silahtan ve sayıdan ibaret olmadığını gösteriyor Allah bize.
8: Allah Resulü'nün etrafındaki insanlar azalıyor. Ey muhacirler yetişin. Ey ensar bu tarafa gelin. Abbas senin sesin daha gür. Şunlara seslen de peygamberimizin etrafında toplansınlar. Hadi toplanın. Koruyun onu. Hadi.
2: Bu hengamede bindiği hayvanı daima ileri sürerek kendini düşmanın ortasına atan tek kişi Allah Resulü'ydi. O beyaz atını düşmanın üzerine doğru sürdüğünde amcası Abbas atın yeminden, Ebu Süfyan da üzengisinden tutarak Allah Resulü'nün daha fazla ilerlemesine mani olmaya çalışıyorlardı. Amcası Abbas ve Ebu Süfyan bin Haris Allah Resulü'nün yanından hiç ayrılmıyorlardı. O an Resulullah Abbas'tan Ashab-ı Semure diye nida etmesini istedi. Semure, Hudeybiye'de Hazreti Peygamber'in canları pahasına kendisini koruyacaklarına dair Müslümanlardan altında söz aldığı ağacın adıydı.
9: Ashab-ı Semure nerede? Ey Müslümanlar, Allah'a ve Resulüne verdiğiniz sözü hatırlayın. Bu tarafa gelin. Ey muhacirler, buraya. Ey ensar, buraya. Ey Kureyş, buraya. Peygamberimizin yanına gelin.
2: Bu çağrıyı duyan müminler hızla toplanmaya başladılar. İnsanlar hep bir ağızdan buyur ya Resulallah diyerek Allah Resulü'nün yanına koştular. Allah Resulü yanında toplanan ashabına ey Allah'ın kulları şüphesiz ben Allah'ın kulu ve Resulüyüm. Ey Ensar topluluğu şüphesiz ben Allah'ın kulu ve Resulüyüm diye seslendi.
6: Buyur ya Resulallah emrine amadeyiz.
4: Bu tarafa gelin, buradayız.
2: Bu esnada düşman da peygamberimizin etrafını sarmıştı. Peygamberimiz bineğinden indi ve şüphesiz ben peygamberim, bunda yalan yok. Abdülmuttalib'in evladıyım diyerek çarpışmaya başladı. O gün Müslümanlar büyük bir korku yaşamışlardı. Daha sonra o gün yaşadıklarını şöyle anlatacaklardı. Vallahi savaş kızıştığında biz düşmandan Hazreti Peygamber'le korunuyorduk. Bizim en cesurumuz onunla yan yana durabilendi. Peygamberimizin cesareti müminleri harekete geçirdi. Azimle ve dualarla düşmanlarına saldırdılar. Bu durumdan memnun kalan Peygamber Efendimiz, "İşte bu savaşın şiddetlendiği andır." diyerek yerden bir avuç toprak aldı ve "Muhammed'in Rabbine yemin olsun ki hezimete uğradılar." deyip düşmanın üzerine saçtı. Artık Hevazin ordusu kaçıyor, Müslümanlar onları kovalıyordu.

0: Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam, "Ya Resulallah, bana nasihatte bulunur musunuz?" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Öfkelenme," buyurdu. Adam aynı sözü birkaç kere tekrarladı. Peygamber her defasında, "Öfkelenme," buyurdu. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdülkays kabilesinden olan Eşecce şöyle dedi: "Sen de Allah'ın sevdiği iki haslet var. Akıllı, yumuşak hareket etmek ve teenni ile davranmak.

0: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse bizim bu işimizde dinimizin aslında olmayan bir şey ortaya çıkarırsa o şey reddedilir. Sevban'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir Müslüman hasta bir Müslüman kardeşini ziyaret ettiğinde ziyaretini tamamlayıp geri dönünceye kadar sanki cennet hurfesi topluyormuş gibi olur. Ya Resulallah, cennet hurfesi nedir denilince, zamanı geldiğinde ağaçtan toplanan meyvedir cevabını vermiştir.
1: Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Hazreti Ayşe şöyle demiştir: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hoşuna giden bir şey gördüğünde, "Hamdolsun Allah'a ki yararlı şeyler onun nimetiyle tamamlanır," der. Hoşuna gitmeyen bir şey gördüğünde ise, "Her halükarda Allah'a hamdolsun," derdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Ayşe'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Biz Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem misvakını ve abdest suyunu hazırlardık. Gece Allah'ın izniyle uyanır, önce misvak kullanır, sonra abdest alır ve namaz kılardı.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sağlan süt nasıl memeye tekrar girmezse Allah korkusundan ağlayan kimse de cehenneme girmez. Allah yolundaki cihadın tozuyla cehennemin dumanı bir kimse üzerinde birleşmez buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biriniz cumayı kıldıktan sonra 4 rekatta sünnet kılsın buyurdu.

Ebu Abdullah Osman bin Ebu'l-As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o bir gün vücudunda bir ağrı hissetmiş ve bu sıkıntısını Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem söylemişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ağrıyan yere elini koy ve 3 defa Bismillah, 7 defa hissettiğim hastalığın zararından ve tehlikesinden Allah'ın izzet ve kudretine sığınırım de buyurdu.

0: Müminlerin annesi Safiye binti Huyey'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescitte itikaftayken geceleyin onu ziyarete gelmiştim. Onunla biraz konuştuktan sonra geri dönmek üzere ayağa kalktım. Hazreti Peygamber de uğurlamak için benimle kalktı. Ümmü Seleme'nin odasının önündeki mescit kapısına geldiğimizde Ensardan iki kişi oradan geçiyordu. Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem yanında bir hanımla görünce kaçarcasına hızlandılar. Bunun üzerine Resul-i Ekrem onlara ''Ağır olun, yanımdaki kadın eşim Safiye binti Huyey'dir.'' buyurdu. Onlar ''Sübhanallah, ey Allah'ın Resulü, biz sizin hakkınızda nasıl kötü düşünebiliriz?'' dediler. Resul-i Ekrem ''Şeytan İnsan vücudunda tıpkı kanın dolaştığı gibi dolaşır. Ben şeytanın sizin kalplerinize kötü bir şey atmasından endişelendim dedi.
1: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennete kalpleri kuş kalbi gibi saf ve hassas olan insanlar girecektir.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme a'inni ala gamaratil mevti ve sakaratil mevt.
2: Allah'ım, ölüm esnasındaki sıkıntılara karşı bana yardım et.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerle onu anlamak.
2: Dürüstlük ve ahde vefa, özü sözü bir olmak. Enes bin Malik şöyle demiştir. Allah'ın peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem bize hutbe verdiği zaman mutlaka şöyle buyururdu. Emanete riayet etmeyenin imanı yoktur. Ahde vefa göstermeyenin ise dini yoktur. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bizi aldatan bizden değildir. İbni Abbas'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Kardeşinle düşmanlığa varan tartışmaya girme. Onunla kırıcı şekilde şakalaşma. Ve ona yerine getiremeyeceğin sözü verme. Zeyd bin Erkam'dan nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Bir kimse yerine getirme niyetiyle kardeşine söz verir ama onu yerine getiremez ve zamanında sözünü tutamazsa günahkar olmaz. Ubade bin Samit'ten nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Bana kendi adınıza 6 şeyin güvencesini verin, ben de size cennetin güvencesini vereyim. Konuştuğunuzda doğru söyleyin. Söz verdiğinizde sözünüzü tutun. Size bir emanet verildiğinde ona riayet edin. İffetinizi koruyun. Gözlerinizi bakılması yasak olandan sakının ve ellerinizi haramdan çekin. Enes bin Malik'ten nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde her vefasızın vefasızlığını ilan eden bir sancağı olacaktır. İbni Abbas'tan rivayet edildiğine göre bir kadın hacca gitmeyi adamış fakat gidemeden ölmüştü. Bunun üzerine kardeşi Resulullah'a gelip bu durumda ne yapılacağını sordu. Allah Resulü de ona, kardeşinin bir borcu olsaydı onu öder miydin diye sordu. O, evet diye cevapladı. Bunun üzerine Allah Resulü, o halde Allah'a borcunuzu ödeyin. Çünkü Allah vefa gösterilmeye daha layıktır buyurdu. Hazreti Ayşe'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Her kim Allah'a itaat etmeyi adarsa Allah'a itaat etsin. Her kim de Allah'a karşı isyan etmeyi adarsa sakın Allah'a isyan etmesin. İbni Abbas'tan nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Gücünün yettiği her şeyi adayan onu yerine getirsin. Ebu Hureyre'nin rivayet ettiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Sana bir şey emanet eden kişiye emanetini hakkıyla koruyarak iade et. Sana hainlik edene sen hainlik etme.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Kilde bin Hanbel'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre

O şöyle demiştir. Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına selam vermeden girdim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana geri dön, esselamu aleyküm girebilir miyim de buyurdu.

Müminlerin annesi Cüveyriye binti El Haris'in kardeşi Amr bin Haris radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği zaman geride ne gümüş, ne altın, ne köle, ne cariye, ne de başka bir şey bıraktı. Yalnız binmekte olduğu beyaz katırıyla silahını ve bir de yolcular için vakfettiği araziyi bıraktı.

Ebu Eyyub Halid bin Zeyd el-Ensari radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam, "Ya Resulallah, cennete girmeme sebep olacak ve beni cehennemden uzaklaştıracak bir amel söyle," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'a ibadet et ve ona hiçbir şeyi ortak koşma. Namaz kıl, zekat ver, akrabalık ilişkilerini gözet," buyurdu.

0: Ebu Kerime el-Miktam bin Ma'di Kerib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse din kardeşini severse sevdiğini ona söylesin. İbn Abbas'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir Müslüman ölür de Allah'a şirk koşmayan 40 kişi onun cenaze namazını kılarsa Allah onların cenaze hakkındaki bağışlanma dileklerini kabul eder.
1: Kamu spotu.
2: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Seccaden kumlardı. Devirlerden, diyarlardan gelip göklerde buluşan ezanların vardı. Mescit mümin, minber mümin, taşardı kubbelerden tekbir, dolardı kubbelere amin. Ve mübarek geceler dualarımız, geri gelmeyen dualardı. Gece ki pırıl pırıl kandillerin yanardı. Kapına gelenler ya Muhammed, uzaktan yakından, mümin döndüler kapından. Besmele ekmeğimizin bereketiydi. İki dünyada aziz ümmet, Muhammed ümmetiydi. Konsun yine pervazlara güvercinler, hu hulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey fatihalar, yasinler.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Aile sorumluluğu. Sahabi Numan bin Beşir'in naklettiğine göre, Hazreti Ebubekir, Allah'ın rahmeti üzerine olsun, bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına girmek için izin istedi. Bu arada kızı Hazreti Ayşe'nin yükselen sesini işitti. İçeri girince tokat atmak niyetiyle onu yakaladı ve bir daha Resulullah'a karşı sesini yükselttiğini görmeyeyim dedi. Allah Resulü onun vurmasına engel oldu. Hazreti Ebubekir öfkeli bir şekilde oradan ayrıldı. O dışarı çıkarken Hazreti Peygamber eşine hitaben "Adamın elinden seni nasıl kurtardığımı gördün mü?" diye takıldı. Hazreti Ebubekir günler sonra tekrar Resulullah'ın yanına girmek için izin istedi. İçeri girdiğinde onları barışmış halde buldu ve "Beni kavganıza dahil ettiğiniz gibi barışınıza da dahil edin." dedi. Onlar da "Tamam, öyle olsun." dediler. Sevgili Peygamberimizin aile hayatından bir kesiti yansıtan bu haber, onun eşlerine nasıl davrandığı konusunda bir fikir verirken, aynı zamanda ağırbaşlı ve yumuşak karakterine de işaret etmektedir. Burada muhtemelen her aile içinde görülebilecek türden bir tartışma veya Hazreti Ayşe'nin bir itirazı ya da şikayeti söz konusudur. Allah elçisi genç yaştaki eşinin sitemlerini olgunlukla karşıladığı gibi babası Hazreti Ebubekir'in ona karşı sert davranışına da engel olmuş ve ardından da şaka yaparak aradaki soğukluğu gidermek istemiştir. Hazreti Ebubekir'in o esnada kızına karşı takındığı sert tavır hiç şüphesiz onun Hazreti Peygamber'e duyduğu derin sevgi ve saygının bir sonucudur. Hazreti Ayşe'nin Allah Resulü'nü üzmüş olabileceği endişesine dayanmaktadır. Bilindiği gibi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kadınlara karşı oldukça sert davranan bir toplum içinde yetişmiştir. Cahiliye dönemi bir tarafa, İslami dönemde bile bu sertliğin bazı örneklerine rastlamak mümkündür. Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'in Allah Resulü'nün eşleri olan kızlarına karşı onu üzdükleri düşüncesiyle zaman zaman takındıkları sert tutum bunun basit bir tezahürü sayılabilir. Her konuda olduğu gibi Allah Resulü bu konuda da müstesna bir tavra sahiptir. Başta hadis eserleri olmak üzere İslami kaynaklar hayatıyla ilgili bütün bilgileri en ince detayına kadar verdikleri halde Hazreti Peygamber'in eşlerine karşı şiddet uygulamak bir yana en küçük bir hakaret veya kırıcı bir sözünden bahsetmemişlerdir. Bu da ancak Allah tarafından seçilip yüce ahlak sahibi olduğu bildirilen bir peygamberin her konuda olduğu gibi bu konuda da insanlara örnek olmasıyla açıklanabilecek bir husustur. Rivayetin yer aldığı kaynakta bu habere Hazreti Peygamber'in şakaları bölümünde yer verilmiştir. Ancak olayın aile hayatına bakan yönü oldukça önemlidir. Dikkat edileceği üzere Hazreti Peygamber aile içi bir meselede eşi Hazreti Ayşe'ye babasının müdahalesini bile uygun bulmamış ve onun kızına karşı sert davranışına engel olmuştur. Çünkü aile, kişilerin hür iradeleriyle kurulmuş meşru bir beraberliktir. Ve aile içinde ortaya çıkan problemlerin çözümü ilk önce eşlere düşen bir görevdir. Başkalarından yardım talep etmedikleri ve acil müdahaleyi de gerektiren bir durum olmadığı sürece aile içi problemlere karışmak doğru değildir. Ülkemizde görülen ailevi huzursuzlukların önemli bir kısmında eşlerin, anne babalarının evli çocuklarına müdahale ve yönlendirme arzuları rol oynamaktadır. Örneğin bir annenin evli kızına veya oğluna "şöyle şöyle yaparsan sana hakkımı sütümü helal etmem" gibi manevi baskı uygulaması çok görülen bir olgudur. Bu baskı her zaman evladın bir harama, günaha düşmesi veya yanlış bir yola gitmesini

kendinden dolayı değil, bazen de onların meşru talepleriyle ilgilidir. Örneğin, eşini anne babasına göndermeyeceksin veya dışarı çıkartmayacaksın gibi evli bir erkeğe yapılan ebeveyn telkini gayrimeşrudur. Böyle bir talepte bulunan ebeveyn günahkar olduğu gibi, bunu yerine getiren evlat da günahkar olur. Böyle meşru isteklere karşı çıkıp oğullarını, kızlarını, gelinlerini huzursuz eden anne babaların onlara haklarını helal etmemelerinin de bir önemi yoktur. Çünkü anne babasının isteği de olsa hiç kimsenin yanlışa ve günaha boyun eğmesi doğru değildir. Dinimize göre ergenlik çağına gelen herkes kendi yaptığından sorumlu olduğu için böyle bir durumla karşılaşan kişi vebali ana babasına yüklemekle sorumluluktan kurtulamaz. Bazı anne babalar çocuklarının büyüdüklerini kabul etmemekte ve onları her zaman kendilerine bağımlı görmek istemektedirler. Bağımlılık ebeveyne her zaman gösterilmesi gereken sevgi, saygı, bağlılık ve hizmetten farklıdır. Bağımlı olmak insanın kişilik gelişimine engel olur. Onun hür iradesiyle ve sorumluluğunu üstlenerek yapmak istediklerine ket vurur. Hayatta kendi ayakları üzerinde durarak başarıya ulaşmasını zorlaştırır. Aile hayatında eşi ve çocuklarıyla ilişkisinde genellikle ebeveynin telkin ve baskıları belirleyici olur. Geleneksel aile yapımızda geçmişten tevarüz ede geldiğimiz çok güzel adetlerimizin yanı sıra dine, akla ve vicdana uymayan adetlerimiz de bulunduğu için bu telkin ve manevi baskı bazen olumsuz sonuçlara yol açar. İslam dini birey, aile ve toplum hayatında meşru olanla olmayanın sınırlarını net olarak belirlemiştir. Bu noktadan itibaren her müminin diğerine iyiliği tavsiye ve kötülükten sakındırma emri bil maruf, nehyi anel münker ilkesi gereğince yardımcı olması esastır. Ebeveynlerin yetişkin evlatlarına yapacakları manevi katkı da bu çerçevede olmalıdır. Anne baba yakınlığının bu konuda başkalarına göre bir öncelik hakkı doğurduğu şüphesizdir. Ancak iyiliği tavsiye ve kötülükten sakındırma görevinde en belirleyici unsur iman, amel ve bilgi üçlüsü olduğu için bu süreç her zaman ebeveynden evlatlara doğru değil, bazen evlatlardan ebeveynlere doğru da işleyebilir. Örneğin eğitimsiz ve dini yönden bilgisiz birçok anne babanın doğru olanla olmayan konusunda sahip oldukları hayat tecrübesi dışında çocuklarına verebilecekleri fazla bir şey yoktur. Dolayısıyla onların da eğitimli ve bilgili evlatlarından yararlanmaları emri bil maruf ilkesinin bir gereğidir. Bu idrak içinde olmayan ebeveynlerin evlatları tarafından incitilmeden uyarılmaları, sonuç alınmadığı takdirde saygıda ve hizmette kusur etmeden onlardan gelebilecek yanlış telkin ve yönlendirmelerden uzak durulması gerekir. Bu olgunluk içinde davranabilen evlatlar, onların rızasını da kazanmış olarak hem kendi aile düzenlerine zarar verebilecek makul olmayan bazı telkinlerden korunmuş, hem de hayatın zorlukları karşısında onların sahip oldukları tecrübelerden yararlanmış olurlar.

İbni Abbas'ın radıyallahu anh işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şu iki göze cehennem ateşi dokunmaz. Allah korkusundan ağlayan göz ve Allah rızası için gece nöbet bekleyen göz buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri tek nalın ayakkabıyla yürümesin. Ya ikisini de giysin yahut ikisini de çıkarsın. Havle binti Hakim'in radıyallahu anha işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse bir yerde konaklar ve yaratılmışların şerrinden Allah'ın kusursuz sözleriyle Allah'a sığınırım derse, konakladığı yerden ayrılıncaya kadar hiçbir şey ona zarar vermez. Ebu Vakıt Haris bin Avf radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescitte insanlarla birlikte otururken üç kişi geldi. İkisi Resulullah'a doğru yöneldi, diğeri ise gitti. Allah Resulü'nün yanında kalan iki kişiden biri halkada gördüğü bir boşluğa, diğeri halkanın arkasına oturdu. Üçüncü şahısa dönüp gitmişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işi bitince, "Bu üç kişinin durumunu size haber vereyim mi? Bunlardan biri Allah'a sığındı. Allah da onu barındırdı. Diğeri haya etti. Allah da onun hayasını kabul etti. Öbürü ise yüz çevirdi. Allah da ondan yüz çevirdi." buyurdu. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o, önünde uzanmış uyuyor olduğu halde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece namazını kılardı. Sıra vitir namazına geldiğinde Hazreti Ayşe'yi uyandırır, o da vitir namazını kılardı.

0: Ebu Hureyre'nin radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cenaze namazı kıldığınız zaman ölü için bütün samimiyetinizle dua edin buyurdu.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cebrail bana komşuya iyilik etmeyi o kadar tavsiye etti ki neredeyse onu bana mirasçı kılacak sandım.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem azatlısı Ebu Rafi Eslem'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse cenaze yıkar da onda görülen hoş olmayan halleri gizli tutarsa Allah o kimseyi 40 defa bağışlar. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Kim faziletine inanarak ve sevabını umarak bir Müslümanın cenazesini takip eder, namazı kılınıp gömülünceye kadar beklerse, her biri Uhud dağı kadar olan iki büyük dağ kadar sevapla döner. Kim de cenaze namazını kılıp defnedilmeden evvel ayrılırsa, bir kirat sevapla döner.''

Sa'd bin Ebu Vakkas radıyallahu anh anlatıyor. 6 kişi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte bulunuyorduk. Müşrikler peygambere sallallahu aleyhi ve sellem, "Bunları kov ki bize karşı bir haddini bilmezlik etmesinler," dediler. Orada benimle İbni Mes'ud ve Hüzeyl kabilesinden bir zat, Bilal ve ismini söylemeyeceğim iki kişi daha vardı. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem gönlüne bazı şeyler doğdu ve içinden müşriklerin teklifi yönünde bazı düşünceler geçirdi. Bunun üzerine Allah Teala, Rablerinin rızasını isteyerek sabah akşam ona dua edenleri yanından kovma mealindeki ayeti indirdi.

Enes radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem söylediği sözü iyice anlaşılsın diye 3 defa tekrarlardı. Bir topluluğa uğradığında selam verir ve selamını 3 kez tekrarlardı. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ım, gerçek hayat ancak ahiret hayatıdır.

0: sallallahu aleyhi ve sellem ashabı, "Ya Resulallah, yemek yiyoruz ama karnımız doymuyor," dediler. "Muhtemelen ayrı ayrı yiyorsunuz," diye karşılık verdi. "Evet," dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de, "Birlikte yiyin ve besmele çekin ki yemeğiniz bereketli olsun," buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin el-emin. Rabbena atina min ladunka rahmeten ve hayyi' lana min emrina rashada. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyazu's Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Sıradaki hadisimiz 541 nolu hadis. Bu başlık altındaki, bu bölümdeki ilk hadisimiz, وَعَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ, Ebu Abdullah, Zübeyir bin el-Avvam'dan gelen bir rivayet, radıyallahu anhu, Allah Azze ve Celle kendisinden razı olsun. Kâle, dedi ki, Kâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'e, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, لَاَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ اَحْبُلَهُ, birinizin iplerini alıp, ثُمَّ يَأْتِ الْجَبَلَ, çıkıp dağa gelmesi, yani kişi iplerini alacak ve bu ipleriyle varıp dağa gidecek. Dağda ne var? Dağda odun var. Odunlar var. O odunları toplayacak. فَيَأْتِي بِحُزْمَةٍ مِنْ حَطَبٍ, dağdan demet demet odunlar getirecek. Bunlar bağlamış böyle. عَلَى ظَهْرِهِ, bunları sırtında getirecek. Öyle bineği falan da yok. Taşıyacağı araba falan da, bunlara da malik değil. En fakir insanın en yalın haliyle yapabileceği bir iş. Bir ip illaki bulur oradan buradan. Bununla gidip dağdan bir hüzme odunu, demet şeklinde bağlayıp sırtına alabilir ve o odunu şehre yürüyerek getirebilir. Getirdiğinde pazara birilerinin illaki oduna ihtiyacı olur. O da onlara bu getirdiği odunları satar. فَيَبِيعَهَا, getirip de insanlara satması, خَيْرٌ لَهُ مِنْ اَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ, gidip de insanlardan bir şeyler talep etmesinden daha hayırlıdır. Ondan bundan istemesinden daha hayırlıdır. Herkes kendi emeğinden yemeye çalışsın. Herkes kendi kazancından yemeye çalışsın. Herkes toplumun üretim sahasında ortaya koyduğu şeylere katkı sunmaya çalışsın. Tüketme hakkı dediğimiz bu paraya erişimimiz, topluma sunduğumuz katkılar karşılığında olsun. Beleşten olmasın, karşılıksız olmasın. Birileri toplumun sırtından, hiçbir şey üretmeksizin, topluma hiçbir hizmet sunmaksızın geçinmeyi adet haline getirmesin. Çalışan, üretken bir toplum, faal bir toplumdur, verimli bir toplumdur. Ama ne zaman ki üretmek, çalışmak, çabalamak belli kesimlerin üzerine kalır, diğerleri hiçbir hizmet üretmeden, hiçbir ürün ortaya koymadan, topluma hiçbir katkı sunmadan

Allah'a bir kulluğumuz varsa bunu Rabbimizi severek, sayarak yerine getirelim. Ama yanı sıra yine Cenab-ı Hakk'ın emriyle çalışmaktan geri durmayalım, çabalayalım, toplumun üretkenliğine katkı sağlayalım, topluma hizmet üretelim, toplumun ihtiyaç duyduğu bütün mecralarda, ister ürün üretirken, ister hizmet sunarken, buna eğitim, öğretim de dahil, insanların çocuklarına bir şeyler öğretmek de dahil, bir şeye yarayalım. İnsanlar Allah razı olsun desinler. Ama ben hiçbir şey yapmayayım, bana maaş bağlansın, hiç kimseye hayrım olmasın, topluma hiçbir faydam dokunmasın, öylece yiyip içeyim kabilinden bir beklenti sadece miskinlik olur. Sadece tembellik olur. Ne insanlar bundan memnun kalırlar, ne de Hak Teala böylesinden razı olur. O yüzden Hazreti Ömer radıyallahu anh bazılarının mescitte pinekleyip güya sözüm ona tevekkül ettiklerini ve sadece Allah'a kulluğa adandıklarını söylediklerinde onları yadırgamış, siz mütevekkiller değil, müteekkillersiniz. Milletin sırtından geçiniyorsunuz, haydin bakayım işe diye onları azarlamıştır. İmam Nevevi bu açtığı başlık ile ve önümüze koyduğu bu ayet-i kerime ve sonrasında gelen bu hadis-i şerif ile çok temel bir şeyi öğretiyor. İslam'da sadece ibadete yönelip hayattan kopmak gibi bir şey hoş karşılanmaz. İbadetler ile hayat iç içedir. Bu anlamda çalışmak da bir ibadet olarak kabul edilir. Kul bunu rolünü sahiplenmesi bir baba olarak mesela erkeğin yahut rolüyle barışık olarak bir kadının sorumluluğunu yerine getirmesi Hak katında kabul görür. Ecir ve sevap ile karşılanır. Cenab-ı Hakk'ın bize yarattığı bu hayatı her birimiz üzerimize düşen sorumluluğu rolümüze uygun olarak erkekse erkek, kadınsa kadın, büyükse büyük, küçükse küçük ne yapmamız gerekiyorsa o anda, eğitimse eğitim, koşturmacaysa koşturmaca, çocukları büyütmekse çocukları büyütmek, cenge gidip savaş etmekse savaş etmek, hangisi önümüze geliyorsa en iyi şekilde yapıp bir toplum olarak iş bölümü halinde birbirimizi tamamlayarak sürdürmeliyiz. Çünkü sistemin yaratıcısı, var edicisi Cenab-ı Hak, madem ki bu hak ve ödevleri bir sorumluluk olarak yerleştirdi, sistemin sahibine duyduğumuz sevgi ve saygıyla sistemdeki rolümüzü sahiplenmek, üzerimize düşeni aşkla yerine getirmek. En basit haliyle toplumun odun ihtiyacını sağlamaksa, gönül hoşluğuyla bana düşen de buysa deyip yapmak. Ama aynı şeye talip olmak. Cenab-ı Hakk'ın rızasına ve onun vaat ettiği sonsuz gelecekteki muazzam mutluluklara. Dolayısıyla hayatın bütün katmanlarından Cenab-ı Hakk'ın rızasına bir yol vardır. En alttan yahut en üstten fark etmez, ucu cennetin doruklarına açılır. Bir kimse dünyada çok fakir olduğu için odun taşıyarak maişetini sağlıyor diye cennetin alt katmanlarında kalmaz. Cennetteki mertebesi onun Cenab-ı Hakk'a duyduğu sevgi ve saygıyla orantılıdır. Burada en alt düzlemde olan kişinin, yük taşıyıcı mesela, eğer kalbi Cenab-ı Hak'la irtibat halindeyse, Allah'ın emir ve yasaklarına karşı dikkati ve özeni, yani takvası yüksek bir düzeydeyse cennetin en üst noktalarına ulaşabilir. Çünkü Allah katındaki değerin birimi takvadır. O yüzden bu okuduğumuz hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aman ha milletin sırtından geçinmeyin, dilinerek, ona buna el açarak, şundan bundan isteyerek, kamudan yahut etrafınızdaki akrabalarınızdan beslenerek onlara yük olmayın. Hele hele iş beğenmeyerek, şöyle bir iş olsa ancak o zaman yaparım. Diğer işler onlar bana göre değil diye evde atalet üzere, eylemsiz bir biçimde, tembel tembel, köz köz oturarak değil, ne iş olsa yaparım deyip silkinerek, kalkınarak, koşup bir baltaya sap olmak üzere toplumdaki Cenab-ı Hakk'ın nasip ettiği işe sarılmak.

Bugün o işi nasip eder, yarın bir bakmışsın o işin patronluğunu nasip eder. Nice girdikleri işletmede, sanayide, fabrikada, en alttan başladıkları iş hayatına birileri bir zaman sonra oranın sahibi olmak imkanına kavuşabilmişlerdir. Bu dünyadaki rolümüzü günden güne değiştiren, halden hale sokan Allah Azze ve Celle'dir. Dolayısıyla Hazreti Peygamber'in seçtiği örneğe baktığımızda en basit, en yalın, en primer, hani hiç kimsenin yapmak istemeyeceği bir iş olsun. Bu bile olsa alnının akıyla bunu yap. Başkalarının önünde yüz suyu dökerek bir şeyler istemek zilletinden kurtul. O yüzden arada bir ifade vardı, onu okuyayım. فَيَكُفَّ اللّٰهُ بِهَا وَجْهَهُ Böylece Allah onun yüzünün suyunu kurtarır. Böylece Allah onun onurunu kurtarır, izzetini kurtarır. O taşıdığı odun ile kendi emeğinin, kendi kazancının neticesine kavuşur. Başkalarının sırtından geçinmekten kurtulur. Çünkü başkalarından istemek, el açmak, el açarak olmasa bile evine gidip dayı bana şu kadar para ver, amca bana şu kadar para ver, hatta babadan bile, anneden bile istemek yetişkin bir insan açısından zuldür. Öyle yapmamalı, artık topluma katılmalı, sorumluluğuna sahip çıkmalı. Ne yapabiliyorsa, topluma hangi açıdan katkı sunabiliyorsa, hepimiz farklı farklı yaratılıştayız. Becerilerimiz, hünerlerimiz, imkanlarımız farklı. Kimi fiziksel gücüyle katkı sunuyor, kimi el becerisiyle katkı sunuyor, kimi zekasıyla katkı sunuyor. Bu Hak Teala'nın bizi yarattığı temelle alakalı olan bir donanım. Bununla barışık olmalıyız. Neticede bir süreçten geçiyoruz. Yarınlarda kimin eline ne geçer belli olmaz. Bugün okul okurken adamın zeki olan çocuğu sanıyor ki yarın o çok güzel bir hayat yaşar, çok müreffeh olur. Neden? Çünkü derslerin hepsi çok iyi. Ötekinin puanları düşük. Bu da hayatta yorulur, sıkıntıya girer, belki fakir düşer diye endişe ediyor bir baba gözüyle. Hiç de öyle olmayabilir. Derslerinde çok başarılı olanın hayatta önü sığ bir alanda kapanabilir. Dar bir geçim ile bütün ömrü geçebilir. Ötekinin eline Hak Teala yürü ya kulum deyip, tabi helal süreçlerle, geniş imkanlar nasip edebilir. Yaratılışımızdan yola çıkıp Cenab-ı Hak ile aramızı bozmayalım. Ona karşı küskünlük oluşturmayalım. O bize nasıl bir hayat kitapçığı hazırlamışsa, sayfa sayfa oradan geçeceğiz. Burası sadece bir sınav süreci. Açılan her yaprakta sadece tepkilerimizi ortaya koyacak, kararlarımızı irademiz ile oluşturacak ve son yaprak tamamlandığında ebedi ve sonsuz geleceğimize gitmek üzere buradan ayrılacağız. Dolayısıyla onurumuzu koruyarak yaşamak esas olmalı. Şundan bundan isteyerek, dilenerek değil, en basit iş bile olsa iş beğenmezlik etmeyerek çalışıp çabalamak az bir şey değil. İnsanın onurunu kurtarır. Böylesine izzetine sarılanlara Cenab-ı Hak daha fazla izzet nasip eder. Sonra yıllar sonra anlatırsın, hem de böyle onurla, gururla, ben biliyor musun bu işe şuradan başladım, odun toplayarak başladım. O zaman en basit işi yapmasını bile iftiharla sunan insan ilk baştan onu yapmaya girişirken ne kadar da çok kendisini mahzun hissediyor. Hiç de mahzun olmamalı. Atalarımız kâr eden ar etmez buyurmuş. Tabii helal bir süreçte, ister masa başı bir iş olsun, ister bir yakıt istasyonunda bir iş olsun, ister bir yük taşıma işi olsun, ister bir inşaat branşındaki bir iş olsun, ne kadar alt iş olursa olsun, faydalı olabildiğimizde, bir şeyler üretebildiğimizde, oradan sağladığımız kazanç ile başımız dik, alnımız ak, tabii ibadetlerimizi aksatmadan yaşayabilmeyi başardığımızda hayra ereriz. Allah mutluluğu kalbimize indirir, sonrasında adım adım hayatımızı güzelleştirir ve bizi o sonsuz güzelliğe doğru eriştirir inşallah. Hadisin sonunda Hazreti Peygamber buyurmuş ki,

0: Öyle hüzmesiyle dağdan odun getirip satarak maişetini sağlayan ve böylece Allah'ın bununla onun onurunu kurtardığı, izzetini koruduğu kimse, varıp insanlardan bir şeyler isteyen kimseden kesinlikle daha hayırlıdır. A'tavhu ev mena'uhu. Vermişler vermemişler fark etmez. İster versinler, ister vermesinler. Yani insanlardan isteyerek çokça bir şeylere kavuşsa bile, dilencilik yaparak servet, düzeltiyorum, dilencilik yaparak servet edinse bile, hala o kişi dağdan sırtında odun getirerek kendi el emeğiyle geçinen kimseden daha hayırlı değildir, olamaz. İşte İslam peygamberi vahyin ikliminde kendilerini bir dine davet ettiği insanlara hayatı yaşarken herkesi hem de bir birey olarak hayata karşı sorumluluğunu asla aksatmamaya davet etti. Hem ibadetinizi vakitlice Cenab-ı Hakk'a karşı bir sorumluluk olarak yapacaksınız, hem de hemen sonrasında işlerinizi, güçlerinizi asla aksatmayacaksınız. Allah'ın sizden beklediği budur. İbadetin de çalışma hayatının da aslında yönü Cenab-ı Hakk'a doğrudur. وَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Elin boşaldığında hemen yeni iş tut. وَاِلَى رَبِّكَ فَرَغَبْ. Ve her halükarda Rabbine doğru rağbet et. Ona kavuşacağın günün özlemiyle yaşa. Okuduğumuz bu rivayeti İmam Buhari sahihine almış. Ravahul Buhariyu. Okuduğumuz bu rivayetin Hazreti Ebu Hureyre'den gelen bir benzeri var. Hemen hemen aynı ifadelerle geliyor. İmam Nevevi onu sıradaki bir hadis olarak vermiş. Rivayetin o şeklini hem İmam Buhari hem İmam Müslim ayrıca sahihlerini almışlar. Dolayısıyla muttefakun aleyh bir rivayet. Hızlıca okuyalım. 542 no'lu hadis. Ve an Ebi Hureyre'te, Ebu Hureyre'den gelen bir rivayet. Radıyallahu anhu. Allah Azze ve Celle kendisinden razı olsun. Kale dedi ki. Kale Resulullahi sallallahu aleyhi ve selleme. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, لَاَنْ يَحْتَطِبَ أَحَدُكُمْ. Birinizin odun toplaması, حُزْمَةً عَلَى ظَهْرِهِ ve bunları demet haline getirip bağlaması, sırtına alıp şehre getirmesi, خَيْرٌ لَهُ مِنْ اَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا. Varıp da birilerinden ihtiyacını görmek üzere bir şeyler istemesinden daha hayırlıdır. فَيُعْطِيَهُ اَوْ يَمْنَعَهُ. İster versinler, ister vermesinler. Hiç fark etmez, odunculuk yapıp hem de en küçük şekliyle sırtına taşıyabileceği kadar odun toplayıp bir kimsenin getirip satması onun için daha hayırlıdır. Yukarıdaki rivayet Abdullah bin Zübeyr bin Avvam'dan gelen bir rivayetti. Bu rivayet Hazreti Ebu Hureyre'den, farklı iki sahabiden gelen bu rivayetlerin lafızları oldukça farklı ama anlam olarak hemen hemen aynı, söz dizgi kalıplarının farklı sahabilerden olunca bir rivayet farklılaşması gayet olağan bir durumdur. Kimi ayrıntıların eksik ya da fazla olması da söz konusudur, bunlar da olağandır. İki farklı görgü tanığının olayı anlatma biçimleri bunlar ama mesaj gördüğünüz üzere aynı. Burada Ebu Hureyre rivayeti daha kısa, bir kimse odunculuk yaparak bir demet odunu sırtında getirmesi onun için başkalarından bir şeyler isteyerek geçinmesinden daha hayırlıdır. İster versinler, ister vermesinler. Okuduğumuz bu rivayet muttefakkun aleyh bir rivayet. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, bugün de hadis sohbeti programımızın sonuna geldik. Bir sonraki hadis sohbetinde buluşmak ümidi ve dileğiyle. Allah'a emanet olunuz efendim.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Mesud el-Ensari adıyla bilinen Ukbe bin Amr anlatıyor. Bir gün Sa'd bin Ubade'nin meclisinde otururken Allah Resulü yanımıza geldi. Beşir bin Sa'd ona, Allah Teala sana salatü selam getirmemize emir buyurdu. Peki sana nasıl salavat getireceğiz ey Allah'ın Resulü diye sordu. Resulullah bir süre sustu. Öyle ki bizler, keşke Beşir bu soruyu sormasaydı diye düşündük. Bir müddet sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed, kema salleyte ala Ali İbrahim ve barik ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed, kema barekte ala Ali İbrahim, inneke hamidun mecid. Allah'ım, Muhammed'e ve Muhammed ailesine, tıpkı İbrahim ailesine rahmet eylediğin gibi rahmet et. Allah'ım, Muhammed'e ve Muhammed ailesine, tıpkı İbrahim ailesine bereket ihsan ettiğin gibi bereket ihsan eyle. Şüphesiz sen, övgüye en layık ve şanı en yüce olansın, deyin. Selam da bildiğiniz gibidir, buyurdu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Ebu Mesud el-Bedri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden evvelki ümmetlerden bir adam kıyamet günü hesaba çekilir ve amel defterinde hayır namına hiçbir şey bulunamaz. Dünyadayken zengin olan bu adam insanlarla iç içe yaşar. Emrinde çalışanlardan eli darda bulunanların borçlarını silmelerini isterdi. Yüce Allah meleklerine şöyle buyurdu. Affetmeye biz bu kimseden daha layıkız. Siz de onun kusurlarını silin. İbn-i Mesud'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet günü bana en yakın insanlar, bana en çok salavat getirenlerdir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Büyük günahlar işlenmedikçe 5 vakit namazla 2 cuma namazı aralarında işlenen küçük günahlara kefarettir. Ümmü Seleme'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre hastanın veya ölünün başında bulunduğunuz zaman hayırlı sözler sarf edin. Çünkü melekler sizin söylediklerinize amin derler. Ümmü Seleme radıyallahu anha şöyle devam etti. Ebu Seleme vefat edince Resul-i Ekrem'e geldim ve ya Resulallah, eşim Ebu Seleme öldü dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım beni ve onu bağışla. Bana onun yerine ondan daha iyisini nasip et diye dua et dedi. Ben Resulullah'ın söylediğini tekrarladım. Allah da bana onun yerine daha hayırlı olan birini, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi nasip etti. Ebu Bürde bin Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu an anlatıyor. Bir gün Abdullah bin Ömer radıyallahu an bana babanın cuma günündeki duaların kabul edileceği hakkında peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem bir şey rivayet ettiğini işittin mi dedi. Ben de evet babam Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem duanın kabul olacağı an İmamın minbere oturduğu andan namazın kılınacağı zamana kadar olan vakit içindedir dediğini işittim demişti.

Hazreti Ayşe'nin satın alarak azat ettiği Berire isimli cariye, kendisine verilen bir miktar sığır etini Allah Resulü'nün hane-i saadetine getirmişti. Hazreti Peygamber'e bu etin Berire'ye sadaka olarak verildiği söylenince o şöyle buyurmuştu: "Bu onun için bir sadaka, bizim içinse bir hediyedir."

Hazreti Hatice'nin yeğeni Hakim bin Hizam, Peygamberimizin gençlik arkadaşıydı. Cömertliğiyle ve güzel ahlakıyla tanınan bu sahabi, boykot yıllarında kendi henüz Müslüman olmamasına rağmen, ablukaya alınan müminlere bu zulümden kurtulmaları için yardım etmişti. Mekke'nin fethinden sonra Müslüman olan Hakim bin Hizam, Huneyn Savaşı'nda Müslümanların safında yerini alarak üzerine düşen görevi yerine getirmişti. Peygamberimiz ona Huneyn ganimetlerinden 100 deve verdi. Ancak Hakim'in gönlü daha fazlasını arzuluyordu. Resul-i Ekrem'in yanına gelerek kendisine az mal verildiğini ima edince, eski dostu ona daha fazla ikramda bulunmuştu. Ne de olsa kalplerinin İslam'a ısınmasını istediği daha yeni inanmışlardan biriydi o. Fakat Hakim ısrarla ganimet talebini yineliyor ve kendisine verilen miktarın artırılmasını bekliyordu. İkinci ricayı da kırmamıştı cömert peygamber. Ama Hakim bu sefer de tatmin olmamışa benziyordu. Onun bu durumunu gören peygamberimiz, "Ey Hakim," dedi. "Bu dünya malı göz alıcı ve tatlıdır. Kim bu mala cömert bir gönülle sahip olursa, kendisi için malı bereketlenir. Ama kim de hırs ve tamahla dolu bir kalple bu malı arzularsa, onun için malın bereketi kaçar." Hakim bin Hizam bu sözlerden son derece etkilenmişti. "Ya Resulallah, seni hakla gönderene yemin olsun ki bu dünyayı terk edene kadar bir daha kimseden bir şey almayacağım," dedi ve sözünde durdu. Resulullah'ın vefatından sonra Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer dönemlerinde kendisine hazineden tahsis edilen payı kabul etmedi. Onun bir hac mevsiminde 100 köle azat ettiği ve kurbanlık olarak 100 deve kestirdiği rivayet edilir.

0: Hakim Bedir Savaşı'nda müşriklerin safında yer almış ama fiilen savaşmamıştı. Bu savaştan sağ salim kurtulduğuna çok sevinir ve bundan dolayı yeminlerine "Bedir günü beni ölümden kurtaran Allah'a andolsun ki" diye başlardı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Ben evimde Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederken işittim. Allah'ım, ümmetimin yönetimiyle ilgili bir görev üstlenip de onları sıkıntı ve meşakkate düşürene sen de sıkıntı ver. Ümmetimin yönetimini üstlenip de onlara kolaylık gösteren, onları rahatlık ve refaha kavuşturana sen de kolaylık göster. Vasile bin Eska radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir Müslümanın namazını kıldırdıktan sonra şöyle buyurduğunu işittim. Allah'ım, filan oğlu filan senin himayendedir. Onu kabrin fitnesinden ve cehennem azabından koru. Çünkü sen ahdinde duran ve hamde layık olansın. Allah'ım, onu bağışla ve ona merhamet et. Şüphesiz sen çok bağışlayan ve çok merhamet edensin. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz ayakkabılarını sağından başlayarak giysin. Çıkarırken de önce sol ayağındakini çıkarsın. Sağdaki ilk giyilen ve son çıkarılan olsun.''

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurdu ki: "Ey Adem oğlu, infak et ki sana da infak edilsin."

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Biriniz bir meclise vardığında ve oradan ayrılacağında selam versin. Bu selamların ilki sonrakinden daha hayırlı değildir.
1: Kamu spotu.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hastalar yolunda. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
1: Kamu spotu.
8: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
9: Yap ki göresin. Abdullah bin Ömer'den nakledildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Atalarınıza iyilikte bulunun ki çocuklarınız da size iyilikte bulunsunlar. Siz iffetli olun ki kadınlarınız da iffetli olsunlar. Hadis-i şerif, biri ana babaya iyilikte bulunmak, diğeri iffetli olmak gibi iki önemli konuya dikkat çekmektedir. Hadisin ilk kısmında yer alan atalara iyilikte bulunma tavsiyesi, Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde emredilen bir husustur. Sevgili Peygamberimiz bir yandan Cenab-ı Hakk'ın bu emrini bize hatırlatırken, diğer yandan bunun yöntemini öğretmektedir. Yani siz ana babanıza iyi davranın, onlara saygı ve merhametle muamele edin ki, bunu sizden öğrenen çocuklarınız da size aynı saygıyı göstersin. Bir toplumda aile bireylerinin birbirlerine karşı nasıl davranacakları, dini ve kültürel mirasla aktarılan bir geleneğe bağlıdır. Ve bunun en iyi öğrenileceği mektepler de şüphesiz aile yuvalarıdır. Dolayısıyla birbirlerine karşı sevgi, saygı, şefkat ve merhamet hisleriyle davranan aile bireylerinden, aynı özellikleri taşıyan nesillerin yetişeceği aşikardır. Ebeveynine saygı göstermeyen ve iyi muamelede bulunmayan bir evladın kendi çocuğundan bundan daha fazlasını beklemeye hakkı yoktur. Sözlükte fena ve kötü işlerden uzak durmak, namuslu olmak, haramlardan sakınmak, sabrederek başkalarından istememek gibi anlamlara gelen iffet kavramı, dilimizde daha çok namus kelimesiyle karşılanmakta ve cinsel içerikli gayrimeşru davranışlardan uzak durmayı ifade etmektedir. Zina gibi büyük bir günahtan uzak durarak afif, yani temiz kalabilmek ve meşru olanla yetinmek, kişinin ahlaki yapısının temel taşını oluşturduğundan, İffet kavramının daha çok namusun korunması bağlamında kullanılması doğaldır. Nitekim Cenab-ı Hakk'ın evlenme imkanı bulamayanlardan Allah'ın lütfuyla bu imkanı elde edinceye kadar iffetlerini korumalarını istemesi bu manayı pekiştirmektedir. Hadis-i şerifin de ifade ettiği gibi iffet, kadın erkek herkes için aynı derecede önemli ve gereklidir. Namus ve iffeti kadınlara has kılıp erkekleri sadece bunun bekçisi gibi kabul etmek İslami düşünceye aykırıdır. İslam'da herkes yaptığından sorumludur. İyiliklere sarılmak, kötülüklerden kaçınmak her bireyin sorumluluğunda olduğu gibi iyiliği tavsiye edip kötülükten sakındırmak da kadın erkek her Müslümanın görevidir. Dolayısıyla herkes kendi namusunun ve iffetinin bekçisidir. Müslümanlara düşen bu konuda birbirlerine yardımcı olmaktan ibarettir. Namus kavramını kadınla özdeşleştiren yanlış anlayış, kendi döneminde de egemen olduğu için sevgili Peygamberimiz erkeklere hitaben "Siz iffetli olun ki kadınlarınız da iffetli olsunlar." buyurmuştur. Yani önce siz kadınlarınızda aradığınız o ahlaki özelliği kendi şahsınızda gerçekleştirin ve onlara örnek olun ki onlardan da aynı duyarlılığı bekleyebilirsiniz. Sizin iffetli tutumunuz onlara da örnek olsun. İğneyi önce kendinize batırın ki çuvaldızı başkasına batırmaya hakkınız olsun. İffet uyarısını ilk önce erkeklere yönelten Kur'an-ı Kerim ayetlerinde de bu inceliği görüyoruz. Bilindiği gibi Nur suresinin 30 ve 31. ayetlerinde önce mümin erkeklere sonra da mümin kadınlara gözlerini haramdan sakınmaları ve ırzlarını korumaları emredilmektedir. Sanki toplumda daha ön planda olan ailede yönetici pozisyonunda bulunan erkeğe bu konudaki sorumluluğu öncelikle hatırlatılmaktadır. Mütakip ayette kadına hatırlatılan hususlarsa karşı cins için cezbedici özellikleri konusunda alması gereken önlemlerle ilgilidir. Namus ve iffetten sadece kadınları sorumlu tutan bir anlayışın varlığına ne yazık ki ülkemizde de şahit oluyoruz. Bilindiği gibi namus adına işlenen cinayetlerin bir kısmına verilen ad namus temizlemedir. Tecavüze maruz kalan veya kendi tercihiyle karşı cinsle ilişki kuran kadın, yakınlarının kararıyla öldürülünce hem kendisinin hem de o yakınlarının namusu temizlenmiş olmaktadır. Kendi iffetsizlikleri konusunda kılları kıpırdamayan erkekler, kadınların kızlarının maruz kaldığı talihsiz olaylar karşısında aslan kesilmekte, mağdur edenden ziyade mağdur olanı suçlu görüp cezalandırmaktadırlar. Halbuki bir kimse ancak kendisine ve yakınlarına yapılacak bir saldırı karşısında meşru müdafaa hakkına sahiptir. Namusunu korurken öldürülen kimse dinimizce şehittir. Meşru savunma esnasında öldürülen saldırgandan dolayı da dinen bir sorumluluk doğmaz. Yani ancak böyle zorunlu bir durumda öldürme eylemi kaçınılmaz olabilir. Aksi halde kendi tercihiyle ilişkiye giren veya zorla tecavüze maruz kalan kimseyi öldüren kimse namus temizlemiş olmaz, sadece cinayet işlemiş olur. Kendisine de cani ve katil denir. Hem bu dünyada hem de ahirette en büyük cezaya müstahak olur. Yakını bile olsa hiçbir günahkar başkasının günahını yüklenmez. Ayeti gereği yakınlarımıza karşı görevlerimizi yerine getirmediğimizden dolayı sorumlu olsak bile onların günahını yüklenecek değiliz. Çünkü her nefis elde ettiği günahı ancak kendi aleyhine kazanır. Dolayısıyla namus cinayeti dediğimiz şey aslında kendi ihmal ve sorumluluklarımızın bedelini çaresiz insanlara ödetmekten ibarettir. Kendisinin ve yakınlarının namusuna önem veren kimse önce onlara karşı akrabalıktan doğan görevlerini yerine getirmeli, İffetli ve nezih yaşantısıyla onlara güzel örnek olmalıdır. Aksi takdirde Ziya Paşa'nın "Anlar ki verir laf ile dünyaya nizamat, bin türlü teseyyüp bulunur hanelerinde" beytinde tasvir ettiği kişilerin durumuna düşer. Sözün özü, iyilikleri, güzellikleri başkasında aramadan önce kendimize dönüp bunların ne kadarına sahip olduğumuzun sağlamasını yapmalıyız. Herkes önce kendisine bakarsa başkasında kusur aramaya fırsat da, ihtiyaç da kalmayacaktır.
8: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
10: Muaz bin Cebel radıyallahu anh anlatıyor. Ey Allah'ın Resulü, bana beni cennete koyacak ve cehennemden uzaklaştıracak bir amel söyle dedim. Buyurdu ki, büyük bir şey sordun ama Allah Teala'nın kolaylaştırdığı kimse için kolaydır. Allah'a ibadet eder, ona hiçbir şeyi ortak koşmazsın, namazı dosdoğru kılar, zekatı verir, Ramazan orucunu tutar, gücün yeterse hac edersin. Sonra da dedi ki, sana hayır kapılarını göstereyim mi? Oruç bir kalkandır. Suyun ateşi söndürdüğü gibi sadaka da günahları söndürür. Gecenin yarısında bir kimsenin namaz kılması da böyledir buyurdu. Daha sonra onların vücutları gece namaz kılmak için yataklarından uzaklaşır. Korku ve ümitle Rablerine dua ederler. Kendilerine verdiğimiz rızıklardan hayra harcarlar. Onların yaptıkları amellere mükafat olarak kendileri için göz aydınlığı olacak nimetlerden neler gizlenmiş olduğunu şimdi kimse bilmez. Mealindeki ayetleri okudu. Ondan sonra işin, dinin başını, direğini ve zirvesini sana haber vereyim mi dedi. Evet ey Allah'ın Resulü dedim. İşin başı İslam teslimiyet, direği namaz, zirvesi ise cihattır buyurdu. Ondan sonra da bu dediklerimden hepsinin yerini tutan şeyin ne olduğunu söyleyeyim mi diye sordu. Evet ey Allah'ın Resulü dedim. Mübarek dilini eliyle tutup işte şunu tut dedi. Ey Allah'ın Resulü, biz söylediğimiz sözler sebebiyle de sorgulanacak mıyız dedim. Resul-i Ekrem, hay anası tarafından yitirilesi, herkesi cehenneme yüzüstü düşüren şey dillerinin kazandıkları değil mi buyurdu.
8: Ebu Said'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah yolunda bir gün oruç tutan kimsenin yüzünü Allah cehennemden 70 senelik mesafe uzaklaştırır.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan dışında bazen orucu tutmaya ara verir, sanki o ay hiç tutmayacak sanırdık. Bazen de oruç tutmaya bir başlardı, o ay orucu hiç bırakmayacak zannederdik. Yine Resulullah'ı gece namaz kılarken görmek istersen görürdün. Onu uyurken görmek istersen yine görürdün.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Herhangi bir topluluk Allah'ın evlerinden, mescitlerden bir evde toplanır. Allah'ın kitabını okur. Aralarında ayetleri müzakere ederlerse kalpleri huzur bulur. Allah'ın rahmeti onları kuşatır. Melekler onları sarar. Allah onları kendi katındakiler arasında zikreder. Ebu Merset Kennaz bin Hüseyin'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kabre karşı namaz kılmayın. Kabir üzerine de oturmayın.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlara Allah'ın kitabını en iyi okuyan namaz kıldırır. Şayet kıraatte eşit iseler, sünneti en iyi bilen kıldırır.

0: var sultandan geçer.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Şüreyh Hüveylid bin Amr el-Huzayi'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a ve ahiret gününe inanan misafirine hakkı olan şeyi ikram etsin dedi. Sahabiler, ya Resulallah, misafirin hakkı nedir diye sordular. Resulullah da onu bir gece ve gündüz misafir etmektir. Misafire ikram ise 3 gün olup bundan sonrası sadakadır cevabını verdi.

Ebu Ümame Sudey bin Aclan el-Bahili radiyallahu anh anlatıyor. Veda haccı hutbesinde Resulullah'ın şöyle dediğini işittim. Allah'tan sakının. Beş vakit namazınızı kılın. Ramazan orucunuzu tutun. Mallarınızın zekatını verin ve amirlerinizin sözünü dinleyin. Ve böylece Rabbinizin cennetine girin.

Sehl bin Sa'd radıyallahu anh anlatıyor. Bir kadın Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem giysi getirdi. "Bunu kendi elimle size giydirmek için dokudum," dedi. Bunun üzerine Peygamber

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona aldı. Çünkü ona ihtiyacı vardı. Onu belinden aşağı sarındı ve yanımıza çıktı. Ashabtan biri, "Ne güzel giysiymiş, bana verir misiniz?" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Olur," buyurdu ve bir müddet oturduktan sonra evine gitti. O kumaşı dürüp adama gönderdi. Sahabiler adama, "İyi yapmadın. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem ona ihtiyacı vardı ve o yüzden sarınmıştı. Hazreti Peygamberin kendisinden bir şey isteyeni boş çevirmediğini bildiğin halde ondan giysisini istedin," diyerek çıkıştılar. Adam, "Vallahi ben onu giyinmek için değil, kendime kefen yapmak için istedim," dedi. Sehl'in dediğine göre o kumaş o adamın kefeni olmuş.

Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sizin her bir ekleminiz için sadaka borcunuz vardır. Öyleyse her tesbih bir sadaka, her hamd bir sadaka, her tehlil bir sadaka, her tekbir bir sadakadır. Marufu iyiliği emir, münkerden, kötülükten nehi de sadakadır. Kuşluk vaktinde kılınan iki rekat namaz bunların yerini tutar.

Muaviye bin Hakem es-Sülemi radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile namaz kılarken cemaatten biri aksırdı. Ben de "Yerhamüke Allah" dedim. İnsanlar bundan rahatsız olup bana ters ters baktılar. Bunun üzerine ben, "Vay başıma gelene bak. Ne oldu, neden öyle bakıyorsunuz?" dedim. Bunun üzerine onlar elleriyle dizlerine vurmaya başladılar. Beni susturmaya çalıştıkları için sustum. Resulullah namazı bitirince, "Anam babam uğruna feda olsun. Ondan ne evvel ne de sonra daha güzel öğreten birini görmedim. Ne bana surat astı, ne vurdu, ne de beni azarladı. Bu namazdır. Namaz kılarken konuşulmaz. Namaz tesbihtir, tekbirdir ve Kur'an okumaktır," dedi. Yahut buna benzer bir şey söyledi. Ben de, "Ya Resulallah, ben yeni Müslüman oldum. Allah İslamiyet'i gönderdi ama içimizde hala falcılara gidenler var," dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sen onlara gitme," buyurdu. "Bazılarımız da uğursuzluğa inanıyor," dedim. "Uğursuzluk sadece insanların hissettiği bir duygu olup, bu onları yapacakları işlerden alıkoymasın," buyurdu.

Çocukların dilinden hadis-i şerifler. Seslendiren Dilanur Kurt.

0: Selamun aleyküm. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğruluk ile ilgili bir hadisi şerifinde şöyle buyurmuştur. Allah kıyamet günü şu üç sınıf insanla ne konuşur, ne onları temize çıkarır, ne de onlara bakar. Onlar için can yakıcı azap vardır. Zina eden ihtiyar, yalancı yönetici ve kibirli fakir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diğer bir hadisi şerifinde dürüst ve güvenilir tüccar, peygamberler, sıddıklar ve şehitlerle beraberdir buyurmuştur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diğer bir hadisi şerifinde ise alışveriş yapanlar birbirlerinden ayrılmadıkları sürece serbesttirler. Eğer dürüst davranırlar ve açıkça söylerlerse alışverişleri bereketlenir. Fakat kusuru gizler ve yalan söylerlerse alışverişin bereketi gider buyurmuştur.
1: Çocukların dilinden hadis-i şerifler. Seslendiren Dilanur Kurt.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Peygamberimiz güneşin doğması, batması, ay ve güneşin tutulması, kar ve yağmurun yağması, fırtına çıkması gibi tabiat olaylarını Allah'tan başka bir varlığa nispet etmeyi, Allah inancını zedeleyeceği endişesiyle yasaklamıştır. Bu çerçevede Hudeybiye Antlaşması'nın yapıldığı günün sabahında, sabah namazından sonra arkadaşlarına "Rabbiniz ne buyurdu bilir misiniz?" diye sormuş, onların "Allah ve Resulü en iyi bilir" diye cevap vermeleri üzerine Allah'ın şöyle buyurduğunu anlatmıştır. "Kullarımdan bazısı bana iman ederek, bazısı da beni inkar ederek sabahladı. Kim Allah'ın fazlı ve rahmetiyle yağmura kavuştuk demişse, o bana iman etmiş, yıldızın ilahi gücünü inkar etmiştir. Kim de şu ve şu yıldızın doğması veya batmasıyla yağmura kavuştuk demişse, o da beni inkar etmiş, yıldıza iman etmiştir."
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Hazreti Osman'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sınırda Allah rızası için bir gün nöbet tutmak diğer mevkilerde 1000 gün nöbet tutmaktan daha hayırlıdır buyurdu. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah, güzel sesli peygamberin Kur'an'ı açıktan ve ahenkli bir şekilde okumasına kulak verdiği gibi başka hiçbir şeye kulak vermemiştir.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının iki rekat sünnetinde Kafirun ve İhlas surelerini okurdu.

0: Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalplerimizi sana itaate yönelt.
1: Abdülmelik bin Mervan, Mekke valisi

Memelerine bakar, iyisini alırız dedi. Zar bunun üzerine başından geçen bir olayı şöyle anlattı. Ben Resulullah zamanında şu vadilerin birinde koyunlarımın başındaydım. Bir deveye binmiş iki adam çıka geldi. Kendilerini Resulullah'ın gönderdiğini ve koyunların zekatını almaya geldiklerini söylediler. Onlara ne vermem gerekiyor deyince bir koyun dediler. Bunun üzerine ben iyi süt veren ve etine dolgun bir koyuna yöneldim. Onu tutup onlara getirdim. Görevlilerden biri bana bu kuzusu olan bir koyundur. Resulullah kuzusu olan koyunu almamızı yasakladı dedi. Peki nasıl bir şey alırsınız dedim. Onlar bir yaşındaki dişi oğlak veya bir yaşını bitirip iki yaşına basmış olanı dediler. Ben de yaşı geldiği halde henüz hiç kuzulamamış olan birini tutarak kendilerine getirdim. Onu alıp devenin üzerine koydular, sonra da gittiler.

0: 40 hadiste iyilik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: İza matel insanun kata'a anhu amalu illa min thalatha illa min sadakatin cariye ev ilmin yuntefa'u bih ev veledin salihin yed'u leh.
0: İnsan ölünce şu üçü dışında amellerinin sevabı kesilir. Sadaka-i cariye, yani faydası devamlı hayır, faydalanılan ilim, arkasından dua eden hayırlı evlat. Allah Teala insanı dünya hayatının geçici fakat ahiret hayatının kalıcı olduğuna dair uyarmıştır. İslam dininde ebedi nimetlere ulaşmanın ölmeden önce Allah'a inanmakla ve salih ameller işlemekle mümkün olduğu bildirilmiştir. Mümin için ölüm, dünya hayatının sonu, ebedi olan ahiret hayatının da başlangıcıdır. Aynı zamanda sorumluluğun ve amellerin de sona ermesidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ölümden sonra da insana faydası devam eden ameller olduğunu haber vermiştir. Bunlardan ilki olan sadaka-i cariye, kişinin ölümünden sonra da insanların faydalanmaya devam ettiği iyilikleri ve sadakalarıdır. Ağaç dikmek, faydalı eserler bırakmak, okul, cami, hastane inşa ettirmek gibi iyilikler sadaka-i cariyeye örnek verilebilir. Bu kavram İslam medeniyetini anlatan en kapsayıcı kavramlardandır. İslam'ın inananları yüreklendirdiği kalıcı ve sürekli hayır düşüncesi, İslam medeniyetinin inşasında temel bakış açısı haline gelmiştir. Endülüs, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerindeki muhteşem eserler bu düşüncenin ürünüdür. Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem, ashabını hayra teşvikiyle İslam toplumunda vakıf geleneğinin temelleri atılmıştır. Allah rızasını kazanmak için hayırseverlerin ortaya koydukları eserler vakıf medeniyetini oluşturmuştur. Hanlar, camiler, kervansaraylar, hastaneler, köprüler, okullar, üniversiteler infak medeniyetinin en güzel örnekleridir. Hiçbir ayrım gözetilmeksizin insanların ihtiyaçları giderilmiş, açlar doyurulmuş, evsizler barınacak bir yer bulmuştur. Vakıf geleneği İslam medeniyetinin insanlığa bir hediyesi olmuştur. İslam dininde faydalı ilimler teşvik edilmiş ve daima bilgili olmak, bilgi birikimini artırmaya çalışmak öğütlenmiştir. Yüce Allah, "Hiç bilenle bilmeyenler bir olur mu?" buyurarak, bilginin değerini ve bilgi sahibi olmanın önemini vurgulamıştır. Bilmekten kasıtsa, Allah'ı bilip tanımaktır. Yaradana kul olmaktır. Aslında iman da ilim sayesinde kazanılır. İlmin kendi değeri yanında, insanlığın hayrına kullanılması gerekmektedir. Nitekim bir hadiste, sadece dünyevi emellere ulaşmayı amaçlayan ve bu düşünceyle bilgisini kötüye kullananlar, erdemsiz bilginler diye anılmıştır.

0: dini, anne babasına ve büyüklerine dua eden hayırlı evladı, devam eden iyilik olarak görür. Bundan dolayı evlatların yetişmesi çok önemlidir. Çünkü gençler, bir milletin geleceği, anne babanın ahiretteki mutluluğudur. Sözümüzü Hazreti İbrahim'in duasıyla bitirelim. Bana sonra gelecek nesiller için de iyilikle anılmayı nasip eyle.
1: Kırk hadiste iyilik.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: sallallahu aleyhi ve sellem.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, iki komşum var. İkramda bulunurken hangisinden başlayayım diye sordum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sana kapısı en yakın olan komşunla buyurdu.

İbn Abbas radıyallahu an şöyle demiştir: Allah bize kafidir. Ne güzel vekildir. Mealindeki ayetteki ifadeleri İbrahim aleyhisselam ateşe atıldığı zaman söylemiştir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de bu ifadeyi "İnsanlar sizin üzerinize yürümek için toplandılar, onlardan korunun" dediklerinde söylemiştir. Ayet şöyle devam etmektedir: Bu söz Müslümanların imanlarını arttırdı ve "Allah bize kafidir, ne güzel vekildir" dediler.

Cerir bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: namaz kılmak, zekat vermek ve Müslüman olan herkese karşı samimi davranmak üzere Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem biat ettim.

Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Teyze anne gibidir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse bir yerde oturur da Yüce Allah'ın adını zikretmezse Yüce Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur. Bir kimse yatağa yatıp da orada Allah Teala'yı zikretmezse yine Allah'a karşı görevini eksik yapmış olur.''

Herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar

0: Dağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı, kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimsesizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendine değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Cuma'nın faziletini anlatırken, Cuma gününde öyle bir an vardır ki bir Müslüman bu vakitte namaz kılıyor olur da Allah'tan bir şey dilerse Allah ona dilediğini verir buyurdu. Ve eliyle de bu vaktin kısa bir zaman olduğuna işaret etti. Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir topluluktan çekinip endişe ettiği zaman, "Allah'ım, onları sana havale ediyor, kötülüklerinden de sana sığınıyoruz." buyururdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Bir kimse evinde güzelce temizlenir de Allah'ın farzlarından birine eda etmek maksadıyla onun mescitlerinden birine giderse attığı her adımdan biri bir günahını siler. Diğeri de onu bir derece yükseltir." Ümmü Habibe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Öğle namazından önce ve sonra dörder rekat sünnet namaz kılmaya devam eden kimseyi Allah cehenneme haram eder."

0: İbni Mesud'un radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah bizden işittiğini işittiği gibi başkasına ileten kimsenin yüzünü ak etsin. Kendisine bilgi iletilen nice kimse bizzat o bilgiyi dinleyenden daha kavrayışlı olabilir.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ım bizi bağışla, bize merhamet eyle, bizden razı ol, amellerimizi kabul eyle, bizi cennetine koy, bizi cehennemden kurtar ve bizim her halimizi ıslah eyle.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Abdullah Cabir bin Semure'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Namazları Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte kılardım. Onun namazı da hutbesi de mutedil idi.

Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Saçları dağınık, keçeleşip tozlanmış ve kapılardan kovulmuş nice kimse vardır ki, Allah'ın lütfunu umarak bir konuda yemin etse, Allah onu doğru çıkarır. Yeminini ve duasını kabul eder.''

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendisini ilgilendirmeyen ve faydası olmayan malayani şeyleri terk etmesi kişinin iyi Müslüman oluşundandır.

Ebu Halid Hakim bin Hizam'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Satıcı ve müşteri anlaşıp birbirinden ayrılmadıkça alışverişten vazgeçmekte serbesttirler. Eğer doğru söyler, açıkça konuşurlarsa alışverişlerinde bereket olur. Eğer saklarlar veya yalan söylerlerse alışverişlerinin bereketi gider.''

0: Mugire bin Şube radıyallahu anh anlatıyor. Tebük seferi sırasında bir gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte yolculuk ediyordum. "Yanında su var mı?" diye sordu. "Evet," dedim. Bunun üzerine devesinden indi, yürüdü ve karanlıkta kayboldu. Sonra geri geldi. Eline tulumdan su döktüm, yüzünü yıkadı. Üzerinde yünden yapılmış bir cübbe vardı. Cübbenin yenlerini sıyıramadığı için kollarını cübbenin altından çıkardı ve yıkadı, başını meshetti. Ben meshlerini çıkarmaya yeltendim. "Onları bırak, çünkü onları abdestliyken giydim," buyurdu ve üzerlerini meshetti.
1: Kamu spotu.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
3: Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

0: ashab-ı kiram Resulullah'a gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, biz kıyamet gününde Rabbimizi görebilecek miyiz?" diye sormuşlardı. Resulullah, "Siz 14. gecede ayı görmek için itişip kakışarak birbirinize zahmet verir misiniz?" diye sorduğunda sahabiler, "Hayır ya Resulallah" diye karşılık vermişlerdi. "Siz güneşin önünde hiçbir bulut yokken onu görme hususunda birbirinize sıkıntı verir misiniz?" dediğinde, "Hayır ya Resulallah" demişlerdi. Bunun üzerine Allah Resulü, "Siz cennette Rabbinizi işte böyle göreceksiniz" buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir adam halka borç verirdi. Hizmetçisine de şöyle derdi. Borç tahsili için eli dar kimseye vardığında onun borcundan vazgeç. Belki Allah da bu vesileyle bizi affeder. O kimse Allah'a kavuştuğunda Allah onu affetti. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mescitte kayıp ilanı yaparak yitirdiği şeyi bulmaya çalışan birini işiten, Allah onu sana geri getirmesin desin. Çünkü mescitler bunun için yapılmamıştır. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazıyla sabah namazı arasında 11 rekat namaz kılar.

Her iki rekatta selam verir ve bir rekat vitir namazı kılardı. Müezzin sabah ezanını bitirdiği ve tan yeri ağardığı zaman peygambere gelip halkın toplandığını haber verdiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalkıp kısaca iki rekat namaz kılar ve müezzin kamet için gelinceye kadar sağ yanı üzerine uzanırdı. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Şehit dışında cennete girip de bütün dünya kendisine verilse dahi tekrar dünyaya dönmeyi arzu eden kimse yoktur. Cennette gördüğü ikram ve itibardan dolayı şehit dünyaya dönüp 10 defa şehit olmayı arzu eder buyurmuştur.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Cuma günü boy abdesti alıp camiye erken vakitte giden bir deve, ikinci vakitte giden bir inek, üçüncü vakitte giden boynuzlu koç, dördüncü vakitte giden bir tavuk, beşinci son vakitte gidense bir yumurta sadaka vermiş gibi olur. İmam minbere çıktığındaysa sevapları yazma işini bırakan melekler gelip hutbeyi dinlerler.

Asırlar geçiyor. Şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey, özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne,

Onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

İşte bu yüzden ona duyulan özlem, yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.

0: Allah'ın Resulü kızı Fatıma'nın evine gelmiş ve evde Ali'yi göremeyince Fatıma'ya "Amcanın oğlu nerede?" diye sormuştu. Fatıma, "Aramızda bir kırgınlık oldu. Bana kızdı, çıkıp gitti. Gündüz uykusunu yanımda uyumadı," diye cevaplamış. Bunun üzerine Allah Resulü, "O nerede bir bak," diyerek Ali'yi araması için birini göndermişti. Adam geri geldiğinde, "Ey Allah'ın Resulü, mescitte uyuyor," demişti. Hazreti Ali'yi uzanmış, bir yanından elbisesi açılmış, üstü başı toz toprak içinde kalmış halde gören Resul-i Ekrem, bir taraftan onun üzerindeki toz toprağı silerken, diğer taraftan, "Kalk ey toprağın babası Ebu Turab," diyerek tesellide bulunmuştu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Said el-Hasan el-Basri anlatıyor. Ayz bin Amr radıyallahu anh, Ubeydullah bin Ziyad'ın yanına girdi ve "Oğlum, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem yöneticilerin en kötüsü zorba olanlardır" dediğini işittim. "Sen sakın onlardan olma" dedi. İbn Ziyad Ayze, "Sen otur. Zira sen Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlarının döküntülerindensin" dedi. Ayz bin Amr, ashab içinde değerli değersiz ayrımı yapılamayacağından şöyle dedi: "Onların döküntüleri mi olur? Döküntüler onlardan sonrakiler veya onlardan başkaları arasında olur" dedi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 5 vakit namaz, 2 cuma namazı ve 2 Ramazan büyük günahlardan sakınıldığı takdirde aralarında işlenen küçük günahları temizler.

Übade bin Samit'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir insan eşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerike leh ve enne Muhammeden abduhu ve resuluhu der. İsa'nın Allah'ın kulu, elçisi ve onun Hazreti Meryem'e ilka ettiği sözü olup, Allah tarafından yaratılmış bir ruh olduğuna, cennet ve cehennemin hak olduğuna şehadet ederse, Allah o kimseyi amellerine göre cennete koyar.''

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: yemeklerin en kötüsü gelmek isteyenlerin çağrılmayıp gelmeyeceklerin davet edildiği düğün yemeğidir. Mazeretsiz düğün davetine icabet etmeyen adeta Allah'a ve Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem karşı gelmiş olur. Yemeklerin en kötüsü zenginlerin çağrıldığı, fakirlerin davet edilmediği düğün yemeğidir.

Hazreti Yakup ve Hazreti Yusuf. Kıssaların en güzeli. 2. bölüm. Mısır hükümdarı bir gece kendisini çok etkileyen bir rüya gördü. Rüyasında 7 zayıf ineğin yediği 7 semiz inekle 7 tanesi yeşil ve 7 tanesi de kuru olan başaklar vardı. Bunları kendi kâhinlerine ve bilginlerine anlattığı zaman onlar, "Bunlar karma karışık düşlerdir. Biz böyle düşlerin yorumunu bilmiyoruz," dediler. Bu sırada orada olan hükümdarın şarapçısı hapishanede başından geçenleri hatırladı ve rüyanın tabirini Hazreti Yusuf'a sormak için izin istedi. Yusuf aleyhisselam kendisine anlatılan rüyayı dinledikten sonra şöyle dedi. 7 yıl adetiniz üzere ekin ekeceksiniz. Yiyeceğiniz az bir miktar hariç biçtiklerinizi başağında bırakın. Sonra bunun ardından 7 kurak yıl gelecek. Saklayacağınız az bir miktar hariç bu yıllar için biriktirdiklerinizi yiyip bitirecek. Sonra bunun ardından da bir yıl gelecek ki o yılda insanlara Allah tarafından yardım olunacak ve o yılda meyve suyu ve yağ sıkacaklar. Kendisine önceden ricada bulunduğu halde bunu unutan hapis arkadaşını kırmayarak hükümdarın rüyasını tabir eden Hazreti Yusuf'un nezaketi karşısında Peygamber Efendimiz şaşkınlığını şöyle ifade etmiştir. Kardeşim Yusuf,

onun sabrına ve keremine hayret ettim. Allah onu bağışlasın. Kendisine rüya hakkındaki yorum sorulduğunda cevapladı, ben olsaydım çıkıncaya kadar yorumlamazdım. Yine onun sabrına ve keremine hayret ettim. Allah onu bağışlasın. Hapisten çıkması için geldiklerinde o, onlara hapse atılma gerekçesini haber verinceye kadar çıkmadı. Ben olsaydım çıkmak için hemen kapıya yönelirdim. Hükümdar rüyası için yapılan tabiri duyunca çok beğendi. Hazreti Yusuf'un faziletini, bilgisini, rüya yorumu konusundaki maharetini anladı ve onun hapisten çıkarılıp yanına getirilmesini emretti. Hükümdarın elçisi geldiğinde Yusuf Aleyhisselam elçiye, "Efendine dön de ellerini kesen o kadınların derdi neydi diye sor," diyerek suçsuzluğu ortaya çıkıncaya kadar hapisten çıkmayı reddetti. Hazreti Yusuf'un aklanmasını sağlamak için sorduğu bu soru karşısında da hayranlığını gizleyemeyen Resulullah Efendimiz, "Ben olsaydım hemen kabul eder, aklanmaya gerekçe aramazdım," buyurarak Yusuf peygamberin sabrına hayret ettiğini belirtmiştir. Hükümdar kadınlara işin aslını sorduğunda onlar, "Haşa, Allah için biz onun bir kötülüğünü bilmiyoruz," dediler. Bu sırada vezirin karısı, "Şimdi gerçek ortaya çıktı. Ondan ben murad almak istedim. Şüphesiz Yusuf doğru söyleyenlerdendir," diyerek kabahatini itiraf etti. Yusuf Aleyhisselam da böyle bir davranışı nefsini temize çıkarmak için değil, kendisinin efendisine ihanet etmediğinin bilinmesi için yaptığını söyledi. Hükümdar Hazreti Yusuf'un sadakatini ve ilmini anlayınca, bundan böyle onun kendisi katında güvenilir ve makam sahibi biri olduğunu söyledi. Yusuf Aleyhisselam da, "Beni ülkenin hazinelerine tayin et. Çünkü ben onları çok iyi korurum ve bu işi bilirim," dedi. Hükümdar onun bu talebini kabul etti. Böylece Allah Teala Hazreti Peygamber'in "Kerim oğlu Kerim oğlu Kerim oğlu Kerim, İbrahim'in oğlu, İshak'ın oğlu, Yakub'un oğlu" diyerek övdüğü Hazreti Yusuf'a önemli bir makam bahşetti. Ayrıca rivayet edildiğine göre Züleyha'nın eşi olan vezir o günlerde vefat etmişti. Hükümdar da Züleyha'yı Hazreti Yusuf'la evlendirdi. Evlendiklerinde Hazreti Yusuf Züleyha'ya böylesinin onun istediğinden daha hayırlı olduğunu söyledi ve bu hayırlı izdivaçtan iki erkek evlat dünyaya geldi. Diğer taraftan Hazreti Yusuf'un yorumladığı gibi önce 7 sene bolluk içinde mahsul toplandı ve kendilerine yiyecek olarak ayırdıkları az bir miktar dışındaki bütün mahsul depolandı. Sonra o yakıp kavuran 7 kıtlık yılı başladı. Hazreti Yusuf zamanındaki kıtlık sadece Mısır bölgesiyle sınırlı kalmadı. Babası Hazreti Yakub'un ve kardeşlerin yaşadığı Kenan diyarına kadar ulaştı. Mısır vezirinin ücret karşılığında bir kişi için bir deve yükü erzak dağıttığını öğrenen Yusuf'un kardeşleri de erzak almak için yola koyulup Mısır'a geldiler. Huzuruna geldiklerinde Hazreti Yusuf onları tanıdı. Fakat onlar küçük kardeşlerini tanıyamadılar. Durumlarını Hazreti Yusuf'a anlattılar. O da onların yüklerini hazırladığında, "Sizin baba bir kardeşinizi de bana getirin. Görmüyor musunuz? Ölçeği tam dolduruyorum ve ben misafir ağırlayanların en iyisiyim. Eğer onu bana getirmezseniz artık benim yanımda size verilecek tek ölçek zahire bile yoktur ve bir daha da bana yaklaşmayın," dedi. Zira kardeşler babalarından ve küçük kardeşleri Bünyamin'den bahsederek onlar için de erzak talep etmişlerdi. Bir defa

dediler. Hazreti Yakup, onun hakkında size ancak daha önce kardeşi hakkında güvendiğim kadar güvenebilirim. Allah en iyi koruyandır ve o merhametlilerin en merhametlisidir dedi. Yüklerini açıp ücret olarak götürdükleri eşyaların kendilerine iade edildiğini gördüklerinde, ''Ey babamız, daha ne isteriz? İşte ödediğimiz bedeller de bize geri verilmiş. Onunla yine ailemize yiyecek getirir, kardeşimizi korur ve bir deve yükü erzak da fazladan alırız. Çünkü bu getirdiğimiz az bir erzaktır.'' dediler. Hazreti Yakup, ''Kuşatılmanız ve çaresiz kalma durumunuz hariç, onu bana mutlaka getireceğinize dair Allah adına sağlam bir söz vermediğiniz takdirde onu sizinle beraber göndermem.'' diye cevap verdi. Söz verdiklerinde ise ''Allah söylediklerinize vekildir.'' dedi ve şöyle devam etti. ''Ey oğlum, bir kapıdan girmeyin, ayrı ayrı kapılardan girin. Ama Allah'tan gelecek hiçbir şeyi sizden uzaklaştıramam. Hüküm ancak Allah'ındır. Ben ona tevekkül ettim. Tevekkül edenler de yalnız ona tevekkül etsinler. Göze batmamaları ve göze gelmemeleri düşüncesiyle babalarının tavsiye ettiği şekilde şehre farklı kapılardan girip Hazreti Yusuf'un yanına çıktıklarında Yusuf aleyhisselam kardeşi Bünyamin'i yanına aldı ve gizlice ''Bilesin ki ben senin kardeşinim, onların yaptıklarına üzülme.'' dedi. Yüklerini hazırlarken hükümdara ait bir su kabını kardeşi Bünyamin'in yüküne yerleştirdi. Sonra bir kişi ''Ey kervandakiler, siz hırsızsınız.'' dedi. Onlar da dönerek ''Ne kaybettiniz?'' dediler. ''Hükümdarın su kabını yitirdik, onu getirene bir deve yükü ödül var.'' diye cevap verdiler. Hazreti Yusuf'un kardeşleri ''Allah'a yemin olsun, siz de biliyorsunuz ki biz bu ülkede fesat çıkarmaya gelmedik ve hırsız da değiliz.'' dediler. ''Eğer yalan söylüyorsanız, hırsızlığın cezası nedir?'' diye sorduklarında kardeşler, ''Cezası su kabı kimin yükünde bulunursa, o kimsenin kendisinin alıkonması onun cezasıdır. Biz zalimleri böyle cezalandırırız.'' dediler. Önce diğer kardeşlerinin yüklerini aramaya başlayan Hazreti Yusuf, su kabını Bünyamin'in yükünden çıkardı. Böylece kardeşi Bünyamin'i yanında alıkoyma fırsatı bulmuş oldu. Çünkü hükümdarın kanunlarına göre onu tutmasına imkan yoktu. Allah Teala kendisine böyle bir çıkış yolu göstermişti. Kardeşleri, ''Ey güçlü vezir, bunun çok yaşlı bir babası var. Onun yerine bizden birini alıkoy. Çünkü biz senin iyilik edenlerden olduğunu görüyoruz.'' dedilerse de Hazreti Yusuf, ''Malımızı yanında bulduğumuz kimseden başkasını tutmaktan Allah'a sığınırız. Şüphesiz biz o takdirde zulmetmiş oluruz.'' diyerek bu teklifi reddetti. Ümit kesip bir kenara çekildiklerinde büyükleri, ''Babanızın Allah adına sizden söz aldığını, daha önce de Yusuf hakkında işlediğiniz kusuru biliyor musunuz? Artık babam bana izin verinceye veya Allah hakkımda hükmedinceye kadar buradan asla ayrılmayacağım. O hükmedenlerin en hayırlısıdır.'' dedi. Ve şöyle devam etti. ''Siz babanıza dönün ve deyin ki, ey babamız, şüphesiz oğlun hırsızlık etti. Biz ancak bildiğimize şahitlik ettik. Gaybı, oğlunun hırsızlık edeceğini bilemezdik. İçinde bulunduğumuz şehre, Mısır halkına ve aralarında geldiğimiz kafiliye de sor. Biz gerçekten doğru söylüyoruz.'' Babalarına gidip Yakup aleyhisselam onların bu söylediklerini dinleyince, daha önceden Yusuf'a yaptıkları gibi bir kötülük yaptıklarını düşündü ve o zaman söylediği gibi, ''Hayır, nefisleriniz sizi böyle bir işe sürükledi. Artık bana düşen güzel bir sabırdır. Umulur ki Allah onların hepsini bana getirir. Çünkü o hakkıyla bilendir, hikmet sahibidir.'' dedi. Ondan yüz çevirip, ''Vah Yusuf'a, vah!'' diye gözyaşı dökmeye başladı. İçinde sakladığı hüzünden dolayı gözlerine ak düştü. Oğulları, ''Allah'a yemin ederiz ki sen hala Yusuf'u anıp duruyorsun. Sonunda üzüntüden eriyip gideceksin ve helak olacaksın.'' dediler. Hazreti Yakup, ''Ben gam ve kederimi sadece Allah'a arz ediyorum. Ve ben sizin bilemeyeceğiniz şeyleri Allah tarafından vahiy ile biliyorum. Ey oğullarım, gidin Yusuf'u ve kardeşini araştırın. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin.
Çünkü

kardeşleri Bünyamin'i almak için yeniden Hazreti Yusuf'un yanına gittiklerinde, "Ey güçlü vezir, bize ve ailemize darlık ve sıkıntı dokundu. Değersiz bir sermaye ile geldik. Zahiremize tam ölç. Ayrıca bize sadaka ver. Şüphesiz Allah sadaka verenleri mükafatlandırır," dediler. Yusuf aleyhisselam, "Siz henüz cahil kimselerken Yusuf ve kardeşine neler yaptığınızı biliyor musunuz?" dedi. "Yoksa sen Yusuf musun?" "Ben Yusuf'um, bu da kardeşim. Allah bize iyilikte bulundu. Çünkü kim kötülükten sakınır ve sabrederse, şüphesiz Allah iyilik yapanların mükafatını zayi etmez." İşte o zaman kardeşleri, "Allah'a andolsun, gerçekten Allah seni bize üstün kıldı. Gerçekten biz suç işlemiştik," dediler. Bunun üzerine Hazreti Yusuf, "Bugün sizi kınamak yok. Allah sizi affetsin. O merhametlilerin en merhametlisidir. Bu gömleğimi götürün de babamın yüzüne sürün ki gözleri açılsın. Ve bütün ailenizi bana getirin," dedi. Kervan Mısır'dan ayrılınca çok uzaklarda Kenan ilinde bulunan Yakup aleyhisselam, oğluna duyduğu büyük hasretin etkisiyle ve Allah Teala'nın lütfuyla onun kokusunu hissetti. Üstelik garipseyeceklerini bile bile etrafındakilere bunu söyledi. "Bana bunak demezseniz şüphesiz ben Yusuf'un kokusunu alıyorum." Oradakiler, "Allah'a yemin ederiz ki sen hala eski şaşkınlığındasın," dediler. Yakup aleyhisselam Hazreti Yusuf'un gönderdiği gömleği yüzüne sürdü ve gözleri yeniden açıldı. "Ben size Allah tarafından sizin bilmeyeceğiniz şeyleri bilirim demedim mi?" dedi. Oğulları, "Ey babamız, Allah'tan suçlarımızın bağışlanmasını dile. Biz gerçekten suçlu idik," dediler. Hazreti Yakup, "Rabbimden sizin bağışlanmanızı dileyeceğim. Şüphesiz o çok bağışlayandır, çok merhamet edendir," dedi. Yanına vardıklarında Yusuf aleyhisselam anne babasını bağrına bastı ve "Allah'ın iradesiyle güven içinde Mısır'a girin," dedi. Anne babasını tahtına çıkardı ve sonunda hep birlikte onun huzurunda eğilip diz çöktüler. Bu tablo karşısında Hazreti Yusuf, "Babacığım, işte bu daha önce gördüğüm rüyanın yorumudur. Rabbim onu gerçekleştirdi," dedi. Sonra Allah'ın kendisine ihsan ettiği nimetleri bir bir saydı ve sözlerine kıyamete kadar her bir Müslümanın tekrar edeceği şu güzel dua ile bitirdi. "Rabbim, gerçekten bana mülk verdin ve bana sözlerin yorumunu öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan, dünyada ve ahirette sen benim velimsin. Benim canımı Müslüman olarak al ve beni iyilerin arasına dahil et." Bir rüya ile başlayan kıssaların en güzeli, o rüyanın gerçekleşmesiyle sona ermişti. Bu kıssanın en güzel kıssa olmasının sebebi, sadece onu bize anlatanın Allah olması ya da kerem sahibi bir peygamberden bahsetmesi veya Kur'an-ı Kerim'de geçmesi değil, bütün bunların ötesinde aşk-ı ilahiyi öğretmesi ve birçok ibret içermesidir. Hazreti Yusuf'un ilahi aşkının yanında ne Hazreti Yakub'un sevdası ne de Züleyha'nın hevasından söz edilebilir. Onun kuyudan saraya yükselişini anlatan bu aşk hikayesi günümüz insanları için pek çok öğüt barındırmaktadır. Evladından ayrılan Hazreti Yakub'un sabrı ve tevekkülü, Hazreti Yusuf'un kardeşlerinin kıskançlıkları ve pişmanlıkları, hasedin kurbanı olup kuyuya atılan, sonra iftiraya maruz kalan ve suçsuz olduğu halde hapse giren fakat ihlası, sabrı ve Rabbinin lütfu sayesinde hapisten kurtulup makam sahibi olan Hazreti Yusuf'un iffeti, sadakati ve iradesi. Alınacak en güzel öğütse Hazreti Yakub'un oğullarına yaptığı vasiyette özetlenebilir. "Oğullarım, Allah sizin için bu dini, İslam'ı seçti. Siz de ancak Müslümanlar olarak can verin.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem safların arasına girer, bir taraftan diğer tarafa kadar dolaşır, göğüslerimize ve omuzlarımıza elini dokundurarak ileri ve geri çıkanları düzeltir ve şöyle derdi. Safta ileri geri durmayın, yoksa kalpleriniz de farklılaşır. Şüphesiz ki ön saflarda namaz kılanlara Allah rahmet eder, melekler de dua eder. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir cenaze için namaz kılanların sayısı 100'e ulaşır ve onlardan her biri cenazenin bağışlanmasını dilerse bu dilekleri mutlaka kabul olunur. İbn Abbas'tan radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ramazan'dan bir veya iki gün evvel oruç tutmayın. Ramazan hilalini gördüğünüzde oruç tutmaya başlayın ve Şevval hilalini gördüğünüzde de orucu bırakın. Hilali görmenize bulut engel olursa 30 günü tamamlayın. Muaviye'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah kime hayır dilerse onu dinde kavrayışlı kılar. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Bir kimse peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip alışverişte kendisinin aldatıldığını söyledi. Peygamberimiz İbban adındaki o kişiye, alışveriş yaptığın kimseye aldatmak yok de buyurdu.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman dilinden ve elinden İnsanların selamette olduğu kişidir. Müminse insanların canları ve malları konusunda kendilerine zarar vermeyeceğinden emin oldukları kişidir.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Aile sorumluluğu. Sahabi Numan bin Beşir'in naklettiğine göre Hazreti Ebubekir, Allah'ın rahmeti üzerine olsun, bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına girmek için izin istedi. Bu arada kızı Hazreti Ayşe'nin yükselen sesini işitti. İçeri girince tokat atmak niyetiyle onu yakaladı ve bir daha Resulullah'a karşı sesini yükselttiğini görmeyeyim dedi. Allah Resulü onun vurmasına engel oldu. Hazreti Ebubekir öfkeli bir şekilde oradan ayrıldı. O dışarı çıkarken Hazreti Peygamber eşine hitaben "Adamın elinden seni nasıl kurtardığımı gördün mü?" diye takıldı. Hazreti Ebubekir günler sonra tekrar Resulullah'ın yanına girmek için izin istedi. İçeri girdiğinde onları barışmış halde buldu ve "Beni kavganıza dahil ettiğiniz gibi barışınıza da dahil edin." dedi. Onlar da "Tamam, öyle olsun." dediler. Sevgili Peygamberimizin aile hayatından bir kesiti yansıtan bu haber, onun eşlerine nasıl davrandığı konusunda bir fikir verirken, aynı zamanda ağırbaşlı ve yumuşak karakterine de işaret etmektedir. Burada muhtemelen her aile içinde görülebilecek türden bir tartışma veya Hazreti Ayşe'nin bir itirazı ya da şikayeti söz konusudur. Allah elçisi genç yaştaki eşinin sitemlerini olgunlukla karşıladığı gibi babası Hazreti Ebubekir'in ona karşı sert davranışına da engel olmuş ve ardından da şaka yaparak aradaki soğukluğu gidermek istemiştir. Hazreti Ebubekir'in o esnada kızına karşı takındığı sert tavır hiç şüphesiz onun Hazreti Peygamber'e duyduğu derin sevgi ve saygının bir sonucudur. Hazreti Ayşe'nin Allah Resulü'nü üzmüş olabileceği endişesine dayanmaktadır. Bilindiği gibi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kadınlara karşı oldukça sert davranan bir toplum içinde yetişmiştir. Cahiliye dönemi bir tarafa, İslami dönemde bile bu sertliğin bazı örneklerine rastlamak mümkündür. Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'in Allah Resulü'nün eşleri olan kızlarına karşı onu üzdükleri düşüncesiyle zaman zaman takındıkları sert tutum bunun basit bir tezahürü sayılabilir. Her konuda olduğu gibi Allah Resulü bu konuda da müstesna bir tavra sahiptir. Başta hadis eserleri olmak üzere İslami kaynaklar hayatıyla ilgili bütün bilgileri en ince detayına kadar verdikleri halde Hazreti Peygamber'in eşlerine karşı şiddet uygulamak bir yana en küçük bir hakaret veya kırıcı bir sözünden bahsetmemişlerdir. Bu da ancak Allah tarafından seçilip yüce ahlak sahibi olduğu bildirilen bir peygamberin her konuda olduğu gibi bu konuda da insanlara örnek olmasıyla açıklanabilecek bir husustur. Rivayetin yer aldığı kaynakta bu habere Hazreti Peygamber'in şakaları bölümünde yer verilmiştir. Ancak olayın aile hayatına bakan yönü oldukça önemlidir. Dikkat edileceği üzere Hazreti Peygamber aile içi bir meselede eşi Hazreti Ayşe'ye babasının müdahalesini bile uygun bulmamış ve onun kızına karşı sert davranışına engel olmuştur. Çünkü aile kişilerin hür iradeleriyle kurulmuş meşru bir beraberliktir ve aile içinde ortaya çıkan problemlerin çözümü ilk önce eşlere düşen bir görevdir. Başkalarından yardım talep etmedikleri ve acil müdahaleyi de gerektiren bir durum olmadığı sürece aile içi problemlere karışmak doğru değildir. Ülkemizde görülen ailevi huzursuzlukların önemli bir kısmında eşlerin anne babalarının evli çocuklarına müdahale ve yönlendirme arzuları rol oynamaktadır. Örneğin bir annenin evli kızına veya oğluna şöyle şöyle yaparsan sana hakkımı sütümü helal etmem gibi manevi baskı uygulaması çok görülen bir olgudur. Bu baskı her zaman evladın bir harama, günaha düşmesi veya yanlış bir yola gitmesinden dolayı değil, bazen de onların meşru talepleriyle ilgilidir. Örneğin eşini anne babasına göndermeyeceksin veya dışarı çıkartmayacaksın gibi evli bir erkeğe yapılan ebeveyn telkini gayrimeşrudur. Böyle bir talepte bulunan ebeveyn günahkar olduğu gibi bunu yerine getiren evlat da günahkar olur. Böyle meşru isteklere karşı çıkıp oğullarını, kızlarını, gelinlerini huzursuz eden anne babaların onlara haklarını helal etmemelerinin de bir önemi yoktur. Çünkü anne babasının isteği de olsa hiç kimsenin yanlışa ve günaha boyun eğmesi doğru değildir. Dinimize göre ergenlik çağına gelen herkes kendi yaptığından sorumlu olduğu için böyle bir durumla karşılaşan kişi vebali ana babasına yüklemekle sorumluluktan kurtulamaz. Bazı anne babalar çocuklarının büyüdüklerini kabul etmemekte ve onları her zaman kendilerine bağımlı görmek istemektedirler. Bağımlılık ebeveynine her zaman gösterilmesi gereken sevgi, saygı, bağlılık ve hizmetten farklıdır. Bağımlı olmak insanın kişilik gelişimine engel olur. Onun hür iradesiyle ve sorumluluğunu üstlenerek yapmak istediklerine ket vurur. Hayatta kendi ayakları üzerinde durarak başarıya ulaşmasını zorlaştırır. Aile hayatında eşi ve çocukları ile ilişkisinde genellikle ebeveynin telkin ve baskıları belirleyici olur. Geleneksel aile yapımızda geçmişten tevarüz ede geldiğimiz çok güzel adetlerimizin yanı sıra dine, akla ve vicdana uymayan adetlerimiz de bulunduğu için bu telkin ve manevi baskı bazen olumsuz sonuçlara yol açar. İslam dini birey, aile ve toplum hayatında meşru olanla olmayanın sınırlarını net olarak belirlemiştir. Bu noktadan itibaren her müminin diğerine iyiliği tavsiye ve kötülükten sakındırma, emri bil maruf, nehy

0: anel münker ilkesi gereğince yardımcı olması esastır. Ebeveynlerin yetişkin evlatlarına yapacakları manevi katkı da bu çerçevede olmalıdır. Anne-baba yakınlığının bu konuda başkalarına göre bir öncelik hakkı doğurduğu şüphesizdir. Ancak iyiliği tavsiye ve kötülükten sakındırma görevinde en belirleyici unsur iman, amel ve bilgi üçlüsü olduğu için bu süreç her zaman ebeveynden evlatlara doğru değil, bazen evlatlardan ebeveynlere doğru da işleyebilir. Örneğin eğitimsiz ve dini yönden bilgisiz birçok anne babanın doğru olanla olmayan konusunda sahip oldukları hayat tecrübesi dışında çocuklarına verebilecekleri fazla bir şey yoktur. Dolayısıyla onların da eğitimli ve bilgili evlatlarından yararlanmaları emri bil maruf ilkesinin bir gereğidir. Bu idrak içinde olmayan ebeveynlerin evlatları tarafından incitilmeden uyarılmaları, sonuç alınmadığı takdirde saygıda ve hizmette kusur etmeden onlardan gelebilecek yanlış telkin ve yönlendirmelerden uzak durulması gerekir. Bu olgunluk içinde davranabilen evlatlar, onların rızasını da kazanmış olarak hem kendi aile düzenlerine zarar verebilecek makul olmayan bazı telkinlerden korunmuş, hem de hayatın zorlukları karşısında onların sahip oldukları tecrübelerden yararlanmış olurlar.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala kıyamet gününde "Ey Adem oğlu, hastalandım da beni ziyaret etmedin." buyuracak. O, "Ya Rabbi, ben seni nasıl ziyaret edebilirim ki? Sen alemlerin Rabbisin." diyecek. Allah Teala, "Hatırlamıyor musun? Falanca kulum hastalandı da sen onu ziyaret etmedin. Bilesin ki onu ziyaret etseydin, beni onun yanında bulurdun." diyecek. Sonra, "Ey Adem oğlu, senden yiyecek istedim de sen beni doyurmadın." buyuracak. Adem oğlu, "Ya Rabbi, seni nasıl doyurabilirim ki? Sen alemlerin Rabbisin." diyecek. Allah Teala, "Hatırlamıyor musun? Filanca kulum senden yiyecek istedi de sen vermedin. Eğer ona yiyecek verseydin, bu yaptığının karşılığını benim yanımda bulurdun." diyecek. Sonra da, "Ey Adem oğlu, senden su istedim de vermedin." diyecek. O, "Ya Rabbi, sana nasıl su vereyim? Sen alemlerin Rabbisin." dediğinde Allah Teala, "Hatırlamıyor musun? Falan kulum senden su istedi de sen vermedin. Bilesin ki eğer ona su verseydin, bu yaptığının karşılığını yanında bulurdun." cevabını verecek. Enes'in radıyallahu anh İsra hadisesini anlattığı meşhur hadisinde aktardığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. "Cebrail beni birinci kat göğe çıkarıp oraya girmek için izin istediğinde kim o?" denildi. "Cebrail" diye cevap verdi. "Yanındaki kim?" denildiğinde de "Muhammed" cevabını verdi. "Beni ikinci kat göğe çıkarıp oraya da girmek için izin istediğinde kim o?" denildi. "Cebrail" diye cevap verdi. "Yanındaki kim?" denildiğinde de "Muhammed" cevabını verdi. Üçüncü, dördüncü ve diğer gök katlarında da her sema kapısında "Kim o?" denildi. O da "Cebrail" diye cevap verdi.

Ebu Amr Cerir bin Abdullah radıyallahu anh anlatıyor. Bir sabah Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzurundaydık. Yanına üstleri açık bir topluluk geldi. Yünden yapılmış çizgili kumaşı ortasından delerek başlarına geçirmişler yahut aba giymişler ve kılıç kuşanmışlardı. Çoğu, belki de hepsi Mudar kabilesinden olan bu kimseleri böyle yokluk içinde görünce Peygamberimizin benzi attı. Bir içeri girdi, bir dışarı çıktı. Sonra Bilal'e emretti. O da ezan okudu ve kâmet getirdi. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namaz kıldı, ardından da bir konuşma yaptı. Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan, ikisinden birçok erkek ve kadın meydana getirip yayan Rabbinize karşı gelmekten sakının.

kendisi adına birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'a karşı gelmekten ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah sizi görüp gözetmektedir. Mealindeki ayetle Haşr suresindeki "Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve herkes yarın için önceden ne göndermiş olduğuna baksın." mealindeki ayeti okudu ve herkes altınından, gümüşünden, giysisinden, bir sağ buğdayından ve bir sağ hurmasından sadaka versin dedi. Ve yarım hurma bile olsa sadaka versin sözünü ilave etti. Bunun üzerine Ensar'dan bir adam bir torba getirdi. O kadar ağırdı ki zorla kaldırıyordu. Hatta kaldıramıyordu bile. Sonra halk sükun etti. Herkes peş peşe gücü yettiği kadar sadaka getirdi. Yiyecek ve giyecekten iki büyük yığın toplandığını gördüm. Sevincinden Resulullah'ın yüzü gülüyordu. Adeta altın gibi parlıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanlıkta iyi bir çığır açan kimseye açtığı çığırın sevabı verileceği gibi o yolda gidenlerin sevabı da verilir. Bununla beraber onların sevabından da hiçbir şey eksilmez. Müslümanlıkta kötü bir çığır açan kimseye açtığı çığırın günahı yüklendiği gibi kendisinden sonra o yolda gidenlerin günahı da yüklenir. Bununla beraber onların günahı da eksilmez buyurdu.

Ebu Hümeyd Abdurrahman bin Sa'd es-Saidi radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ezd kabilesinden İbnül Lütfiye denilen bir adamı zekat toplamakla görevlendirdi. Bu adam görev dönüşünde "Şunlar sizindir, şunlar da hediye olarak bana verildi." dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minbere çıktı ve Allah'a hamdü senadan sonra şöyle buyurdu: "Allah'ın beni yetkili kıldığı işlerden birine bir kimseyi görevlendiriyorum. Sonra o kimse gelip bana, şu mallar sizin, şunlarsa bana verilen hediyelerdir," diyor. Eğer doğru söylüyorsa, babasının veya annesinin evinde otursaydı da kendisine hediye gelseydi ya, "Vallahi sizden biriniz haksız olarak bir şey alırsa, kıyamet gününde o şeyi yüklenerek Allah'ın huzuruna çıkar. Sizden birinin bağıran bir deve, böğüren bir inek ya da meleyen bir koyun yüklenerek Allah'ın huzuruna çıktığını görmeyeyim," dedi. Sonra ellerini koltuk altları görününceye kadar kaldırıp 3 kere "Allah'ım, tebliğ ettim mi?" buyurdu.

İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize yaptığı bir vaaz ve nasihatte şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Siz yalın ayak, çıplak ve sünnetsiz olarak Allah'ın huzurunda haşrolunacaksınız. Zira Allah başlangıçta ilk yaratmayı nasıl yaptıysak, üzerimize aldığımız bir vaat olarak onu yine yapacağız. Biz bunu muhakkak yapacağız buyurdu. Bilin ki kıyamet gününde kendisine ilk elbise giydirilecek kimse İbrahim aleyhisselam olacaktır. Yine bilin ki benim ümmetimden bir takım kimseler getirilecek ve sol tarafa sevk olunacaklar. Ya Rabbi, bunlar benim ashabımdır, onlara merhamet et diyeceğim. Onların senin ardından neler yaptıklarını sen bilmiyorsun denilecek. Ben de salih kul İsa'nın aleyhisselam dediği gibi, ben aralarında bulunduğum sürece onlara şahit idim. Ama beni içlerinden aldığında artık onları yalnız sen görüyordun. Sen her şeye hakkıyla şahitsin. Eğer onlara azap edersen şüphe yok ki onlar senin kullarındır. Eğer bağışlarsan yine şüphe yok ki sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin diyeceğim. Bunun üzerine bana, sen onların aralarından ayrıldığın günden itibaren onlar gerisin geriye dönmüştüler denilecektir.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, 6 kum serili, duvarları kerpiçten ve üstü hurma dallarıyla örtülü olan Medine mescidinin kıble tarafındaki duvarında tükürük gördü. Bu duruma o kadar üzüldü ki bu yüzünden belli oldu. Hemen kalkıp onu eliyle kazıdı ve şöyle buyurdu.

0: Hüsnü Hal.
1: Henüz 5 yaşındaydı çocuk. Dünyadan habersizdi. Dünya da ondan. Annesi ve kardeşleriyle birlikte derme çatma bir evde yaşıyordu. Babası başka bir ülkeye sürgün edilen zayıf, uzun boylu bir adamdı. Yüzünü hayal meyal hatırlıyordu. Görse tanıyamazdı ama dayak yemekten yüzü gözü şişmiş bütün adamların yüzünü babasının yüzüne benzetirdi. Zaten yaşadığı kamptaki adamların yüzleri birbirine çok benzerdi. Avurtları bir mengenede sıkılmış gibi çökük dururdu. Elmacık kemiklerini kaplayan derileri iyice incelmiş ve gözleri yuvalarından fırlayacak gibi bakarlardı. Çeneleri her zaman sıkı sıkıya kapalıydı bu adamların. Ağızlarını açtıklarında eksik dişleri ve ellerini gösterdiklerinde tırnaksız parmakları fark edilirdi. Çocuk bu adamları çok severdi. Onlar da küçük çocuğu. Çok büyümeden bu adamların neden böyle göründüklerini öğrenecekti ve bu neden onu gördüğü adamlar gibi olmaktan geri bırakmayacaktı. Sonunda onun da birkaç dişi eksilecekti. Çocuğun arkadaşları da kendisine benziyordu. Aynı ağaçtan toplanarak küçük bir kaba sıkıştırılmış irili ufaklı zeytin taneleri gibiydiler. Tıkıştırıldıkları çukur tabaklarda üzerlerine gelen sivri çatallardan kaçışmaya çalışırlar, lakin birer birer yakalanarak eksilirlerdi. 3000 yaşında olduğu söylenen, göz bağlayıcılıkta ustalaşmış çöl sürgünü bir hortlağın demir çenesi tarafından öğütülürlerdi. Neredeyse yok denecek kadar kısacık kesilmiş saçları, güneş altında susuz kalmaktan sararmış otlara benzerdi. Toprağa sıkıca tutunmuş, vakti geldiğinde yeşermeyi bekleyen otlara. Yürekleri pamuklara sarılmış ay ışığı gibi parlak ve yumuşacıktı ama ayakkabısız yürümekten ayak tabanları sertleşmişti bu çocukların. İyi beslenemedikleri gibi eğitimden de mahrum bırakılıyorlardı. Yeryüzünün hiçbir ülkesinde hiçbir çocuğun oynamadığı tuhaf oyunlar oynarlardı. Mermilerden kaçma, bombalardan saklanma ve hayatta kalma oyunları. Henüz 5 yaşındaki çocuk da silah seslerini, bombaları, gece yarısı götürülen ve dövülen adamları hep oyunun bir parçası sanıyordu. Yontulmuş birkaç tahta parçası, irili ufaklı deniz taşları ve boş mermi kovanları sayılmazsa oyuncağı da yoktu çocuğun. Zamanla büyüdü küçük çocuk. Onu hapseden duvarlarda büyüdü. Bir yanı duvar, diğer yanı denizdi. Duvarı aşıp dışarı çıkmasına da, yüzerek denize geçmesine de izin verilmiyordu. Çatısı olmayan bir hapishanede çürümeye bırakılmışlardı. Üstelik hayatta kalmakla suçlanıyorlardı. Topraklarını savunmak, işkenceye rıza göstermemek suçların en büyüğüydü. Taşlar tanklara karşı suçluydu. Derisi kemiğine yapışmış eller silahlara karşı suçluydu. Babalar vatanını, anneler evladını korumakla suçluydu. Gövdeleri bombalara siper olmakla suçluydu. Sevmek suçtu, gülmek suçtu, kalmak suç, gitmek suçtu. Küçük çocuk büyümüş ve ömrünün baharında, henüz ilk gençlik çağında birçok akranı gibi herhangi bir gerekçe gösterilmeden bilekleri kelepçelenmişti. Yaşadığı şehir böyleydi. Çocuklar büyüdükçe hapsedildikleri yerler küçülüyordu. Büyük duvarlar küçük çocuklar için, küçük hücrelerse büyük insanlar içindi. Artık bir genç olduğu için taşların insan kanı koktuğu, ışığın karanlık tarafından yutulduğu, donmuş kemiklerin buz parçaları gibi çatır çatır kırıldığı ve mahkumların günlerce aç bırakıldığı hücrelere hapsedilebilirdi. Böyle de oldu. Sevdiği her insanın öldürüleceğiyle tehdit edildi. Vücudu iyileştirilemez şekilde dövüldü ve inandığı her değer aşağılanarak eziyet edildi. Elbette dişleri de söküldü. Küçükken gördüğü ağzı kapalı adamlar gibiydi artık.

Ancak vazgeçmedi. Güneş kendisini ısıtmıyordu ama onun varlığını biliyordu. Ayın ışığı bulunduğu hücreyi aydınlatmıyordu ama gökyüzünde parladığını biliyordu. Tıpkı bir gün özgür olacağını bildiği gibi. Umudunu yitirmedi. Nehirden denize kadar özgür olacağı bir günü düşledi. İşte o an demirden kubbeler birer kağıt gibi yırtıldı. Parmaklıklar tel gibi büküldü ve bileklerindeki zincirler kırılarak bin parçaya bölündü. Gökyüzü çocukların önüne serilmiş, duvarlar yıkılmıştı. Denizin üstünden batan güneşi seyrederken hayal etti kendini ve gün batımına gülümsedi. Bu da tüm hikayeler gibi iyi bitmeliydi. Çocuklar sonsuza kadar mutlu yaşamalıydı. Aslında böyle acılar hiç yaşanmamalıydı. Zaten yaşanmadı da. Modern dünyada, şu medeni çağda çocukların katledilmesi mümkün olabilir miydi? Dünya buna sessiz kalır mıydı? Böyle bir soykırıma göz yumulur muydu hiç? Koca koca ordular buna müsaade eder miydi? İnsan hakları vardı bir kere, hatta savaşın bile bir ahlakı vardı. Sonra çocuklar masumdu. Çocukları kim rahatlıkla öldürebilirdi ki? İki cihanın tüm kötüleri bir araya gelse, hepsi bir bedene girip surete bürünse bile bunu yapamazdı. Bunu yapan insan olamazdı. Bunu yapan insan olarak kalamazdı. Neyse ki bunlar yaşanmadı da, böyle bir leke milyarlarca insanın alnına sürülmemiş oldu. Eğer yaşansaydı, bu utançla kimse yaşayamazdı. Öyle film seyreder gibi izleyemezdi kimse. Ayağa kalkar, karşı çıkar ve asla buna izin vermezdi. Kim kendi çağının zalimine sessiz kalanlardan olmak ister ki? Geçmişteki bütün zalimlerin cezasını bulduğunu bildiği halde hem de...

0: Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an'ı güzel sesle ve usulüne uygun okumaya itina gösterirdi. Bu konudaki yeteneğiyle tanınan sahabilerden Ebu Musa el-Eşari'ye, Hazreti Davud gibi güzel sesle ve ahenkle okuduğu için övgüde bulunmuş ve "Dün gece senin Kur'an okuyuşunu dinlerken beni bir görmeliydin." buyurmuştu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 5 vakit namaz, birinizin kapısı önünde akan ve içinde her gün 5 defa yıkandığı suyu bol bir nehir gibidir buyurmuştur. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'da yapılan umre hacca veya benimle yapılan hacca denktir demiştir. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir kadın, "Ya Resulallah, Allah kullarına haccı farz kıldığında babam hayvan üzerinde oturamayacak derecede ihtiyarlamıştı. Bu yüzden hacca gidemedi. Ben onun yerine hac edebilir miyim?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet.

0: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse ezanı dinledikten sonra "Ey bu eksiksiz davetin ve kılınmak üzere olan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi ve fazileti ihsan buyur. Onu kendisine vaat ettiğin makamı mahmuda ulaştır." duasını okursa kıyamet gününde şefaatime hak kazanır. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabirlerin yerden yüksekçe yapılıp kireç ve benzeri şeyle boyanmasını, kabir üzerine oturulmasını ve kabir üzerine bina, kubbe ve benzerlerinin yapılmasını yasakladı.
1: Peygamberimiz çevresindeki çocukları her fırsatta namaz konusunda teşvik ve kontrol etmiştir. Bir gece eşi Meymune annemizin odasına girdiğinde, geceyi teyzesi Hazreti Meymune'nin yanında geçireceği anlaşılan Abdullah bin Abbas'ı görünce, çocuk namaz kıldı mı diye sormuş, onun namazını kıldığını öğrenmeden içi rahat etmemiştir. Çocuklar için sağını solundan ayırabilen yaşa geldiği zaman, çocuğa namaz kılmasını emredin diyerek namaz alışkanlığının önemine vurgu yapmıştır.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamd. Ve huve ala kulli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallah ve la na'budu illa iyyah. Lehul ni'metu ve lehul fadl. Ve lehul senâul hasen. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون.
2: Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Kuvvet ve kudret ancak O'nun yardımıyladır. Allah'tan başka ilah yoktur. Biz yalnız O'na ibadet ederiz. Her türlü nimet, fazilet ve güzel övgüler O'nundur. Allah'tan başka ilah yoktur. Kafirler istemese de biz dini yalnız O'na tahsis ederiz.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kişi dostunun dini üzeredir. Dolayısıyla kişi kiminle dost olduğuna dikkat etsin.

Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sofrasını kaldırdığı zaman şöyle derdi: Rabbimiz, güzel ve bereket dilekleriyle dolu ama bir o kadar yetersiz olan ve dilimizden düşüremediğimiz tüm övgülerle sana çokça hamd ediyoruz. Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kişi sevdiğiyle beraberdir. Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala gündüz günah işleyenlerin tövbe etmesi için gece mağfiret elini uzatır. Gece günah işleyenlerin tövbe etmesi için de gündüz mağfiret elini uzatır. Güneş batıdan doğuncaya, kıyamet kopuncaya kadar bu böyle devam eder.

Seleme bin Ekva'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsan

İhtiyar cübbesinden kan süzülür Nebi'nin. Gökyüzü dalgalanır ipekten kanatlarla. Mehtabını düşlerken o mühür sahibinin. Sarsılır Ebu Kuveys kovulmuş feryatlarla. Evlerin anasına dikilir yeşil bayrak. Yeryüzü avaredir. Yapayalnız ve kurak.

zaman ayaklarımda tükendi adım adım. Heyula bir ağ gibi ördü rüyalarımı. Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım. Yağmur gülşenimize sensiz baldıran düştü. Düşmanlık içimizde, dostluklar yaban düştü. Yenilgi ilmek ilmek düğümlendi tarihe. Her sayfaya talihsiz binlerce kurban düştü.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerin hikayeleri.

0: Allah'ın kutlu elçisi ve bir grup sahabi birlikte sefere çıkmışlardı. Sahabiler arasında Ebu Ümame el-Bahili de vardı. Ebu Ümame daha önce Allah'ın Resulü ile birçok gazveye katılmıştı. Katılmış olduğu gazvelerin üçünde şehit olması için Resul-i Ekrem'den dua etmesini istemiş ve her seferinde kutlu Nebi kendisine selamet ve ganimet temennisinde bulunmuştu. Ebu Ümame eline geçeni muhtaçlara dağıtır, hiçbir fakiri geri çevirmezdi. Gösterişi, aşırılığı ve taşkınlığı da sevmezdi. Allah'ın kutlu elçisiyle vakit geçirmeyi ve ondan yeni şeyler öğrenmeyi severdi. Çıktıkları bu seferde de Allah'ın Resulünden işittiği söz, onun tabiatını, yaşayışını ve hayata bakışını kurduğu dengeyi ifade eder nitelikteydi. Allah Resulü, ashabını birer birer çok iyi bilir ve her birini bir inci tanesi gibi, kendi kabuğunun içinde, kendi seciyelerinin el verdiği biçimde işlerdi. Sonra da gökteki yıldızlar gibi inananların yollarını aydınlatan, kaybolana pusula olan birer kandil haline getirirdi. Günlük hayatın içinde başlarına gelen herhangi bir olay bile Allah'ın kutlu elçisinin dilinde öyle bir ifadeye dönüşür ve öyle bir manaya kavuşurdu ki akıllardaki karmaşa biter, kalpler huzura ererdi. Çıktıkları bu sefer esnasında da öyle olmuş, o an sorana ve o andan sonra soracak olanlara da cevap olmuştu.
1: Ebu Ümame, Ebu Ümame, şuraya bak.
2: Nereye?
1: Gördün mü?
2: Hayır, görmedim. Nereye bakayım?
1: Mağaraya. Bak, orada bir mağara var.
2: Evet, şimdi gördüm. Bunu Resulullah'a haber verelim.
1: Hadi yanına gidelim de söyleyelim.
0: İki sahabi Allah Resulü'nün yanına gelmiş ve gördüklerini anlatıyorlardı.
1: Ey Allah'ın Resulü! Şurada geride az önce geçtiğimiz yerde bir mağara gördüm. Müsaade buyurursanız gidip içine bakmak isterim.
0: Allah'ın elçisi kendisine anlatılanları dinledi ve sahabinin gidip mağaraya bakmasına izin verdi.
1: Ne kadar da sessiz ve serin. Hay Allah! Bu da ne böyle? Bir ibrik... Biri yaşıyor burada. Evet, işte şurada da birkaç parça yiyecek var. Ama şimdi nerede acaba? Bu ıssız yerde bir başına yaşıyor ha? İmrendim doğrusu. Keşke ben de böyle yaşasaydım. Ben de bir mağara bulsam, her şeyden ve herkesten uzak olsam, nasıl olurdu acaba?

0: Mağaraya giden sahabi, Allah Resulü'nün yanına geri geldi. Orada gördüklerini anlattı ve bir de aklından geçirdiği düşünceyi söyledi.
1: Mağara boş değil ey Allah'ın Resulü.
0: Hazreti Peygamber anlatılanları dikkatle dinliyordu. Ashab, mağaradan dönen sahabiye sorular sormaya başladı.
2: Nasıl boş değil?
1: İçinde biri yaşıyor ama şu an orada değil.
2: Bundan emin misin?
1: Evet eminim. İçinde su olan bir ibrik var içeride. Biraz da yiyecek var, bir miktar da yeşillik.
2: Yalnız ha, burada bir başına öyle mi?
3: Bu kimsenin uğramadığı ıssız yerde hem de.
1: Evet öyle görünüyor. İçerisi çok serin ve etraf çok sessiz.
2: Uzlet hayatı yaşıyor demek ki.
1: Açıkçası tam da istediğim gibi. Siz ne buyurursunuz bu konuda ey Allah'ın Resulü? Çok imrendim ben bu adamın hayatına. Ben de böyle yaşasam olur mu?
0: Allah'ın elçisinin gözleri ashabının üzerinde gezindi ve konuşmaya başladı. Ben ne Yahudilik ne de Hristiyanlıkla gönderildim. Ben ancak hanif ve kolay olan bir dinle gönderildim. Muhammed'in varlığını elinde tutan Allah'a yemin olsun ki Allah yolunda sabah ya da akşam vakti çıkılacak bir yolculuk dünya ve dünyadaki her şeyden daha hayırlıdır. Müslümanlar arasında yer almanız, tek başınıza uzlette kılacağınız 60 senelik namazdan daha hayırlıdır dedi.
4: Hadislerin hikayeleri. Herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem İçimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı, kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimse sizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendini değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.
5: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
6: Muaz bin Cebel'in radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün onun elinden tutarak şöyle buyurmuştur: "Ey Muaz, vallahi ben seni severim. Ey Muaz, sana her namazın ardından şu duayı okumanı tavsiye ederim. Allah'ım, seni zikretmek, sana şükretmek, sana güzelce ibadet etmek hususunda bana yardım et.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Dostumun sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim. Müminin ziyneti abdest suyunun ulaştığı yere kadar erişir. Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Biriniz namaz kıldığı yerde abdestini bozmadan oturduğu müddetçe melekler ona Allah'ım o kimseyi bağışla, Allah'ım ona merhamet et diye dua ederler. Ebu Ubeyd'in kızı Safiye'nin Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarının bazılarından rivayetine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem arrafa yani kayıp ya da çalıntının yerini haber veren kimseye bir şey sorup da onu tasdik eden kimsenin 40 gün namazı kabul olunmaz buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem münafıklara sabahla yatsı namazlarından daha ağır gelen hiçbir namaz yoktur. Eğer insanlar bu iki namazdaki sevabı bilselerdi emekleyerek de olsa kılmaya gelirlerdi demiştir.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey Allah'ım, ben kendime çok zulmettim. Günahları ancak sen bağışlarsın. Mağfiretinle beni bağışla ve bana merhamet et. Şüphesiz sen çok bağışlayan ve çok merhamet edensin.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cenaze namazında şöyle dua etmiştir. Allah'ım, onun Rabbi sensin. Onu yaratan ve hidayet edip ona İslam'ı lütfeden sensin. Onun ruhunu kabzeden sensin. Onun gizli ve açık hallerini en iyi bilen de sensin. Biz onun affını istemek için sana geldik. Sen onu bağışla.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Rızkının bol

Hazreti Aişe radıyallahu anha anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir askeri birliği başlarında bir zatla sefere göndermişti. O zat askeri birliğe imam olduğunda kıraatini İhlas suresiyle bitiriyordu. Birlik dönünce Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, bu zatın namazda kıraatini İhlas suresiyle bitirdiğini söylemişlerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bunu ne maksatla yaptığını kendisine sorun, dedi. O zat, Allah'ın sıfatlarını içerdiği için ben İhlas suresini okumayı seviyorum, cevabını verdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, onu müjdeleyin, Allah da onu seviyor, buyurdu.

0: Ebu Musa Abdullah bin Kays el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala gündüz günah işleyenlerin tövbe etmesi için gece mağfiret elini uzatır. Gece günah işleyenlerin tövbe etmesi için de gündüz mağfiret elini uzatır. Güneş batıdan doğuncaya, kıyamet kopuncaya kadar bu durum böyle devam eder. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cenaze namazı kıldığınız zaman ölü için bütün samimiyetinizle dua edin buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hadis Şerhi. Hazırlayan ve sunan Süleyman Sarı.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, lütfu sizlere olsun değerli kardeşlerim. Bugünkü hadis şerhi sohbetinde Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh'den nakledilen bir hadis-i şerifi sizlerle paylaşacağım. An Amr ibn Şuayb an ebihi an ceddihi ennen nebiyye sallallahu aleyhi ve selleme emara bi tesmiyetil mevlut yevme sabi'ihi ve vad'il eza anhu vel akd. Kıymetli kardeşlerim, bu hadis-i şerifte Amr ibn Şuayb babası ve dedesi kanalıyla sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselam'dan şunu nakleder. Tabi burada Amr ibn Şuayb, onun babası Şuayb, onun babası da az önce ifade ettiğim gibi Abdullah bin Amr ibn As radıyallahu anhümadır. Sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın şu uygulamasını bizlere nakleder. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yeni doğan çocuğa

7. gününde isim verilmesini, saçlarının tıraş edilmesi suretiyle temizlenmesini ve akika kurbanının kesilmesini emretmiştir. Kıymetli kardeşlerim, kullu mevludin yuledu alel fıtra. Sevgili Peygamberimiz, her doğan çocuğun fıtrat üzere doğacağını ifade etmiştir. Tertemiz, pırıl pırıl dünyaya gelen çocuk, ilk tanıştığı anne babasıdır. Anne babasıyla karşı karşıya kalır ve anne babasına Yüce Rabbimiz, sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir takım yükümlülükler vermiştir. Bu sohbetimizde, bu hadisimizin şerhinde bunları size ifade etmeye çalışacağım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bu rivayette gördüğümüz kadarıyla yeni doğan bir çocuğa 7. gününde isim verilmesi, saçlarının tıraş edilmesi, temizlenmesi ve akika kurbanın kesilmesi emredilmiştir. Biz bunun dışında daha neler biliyoruz? Tahnik denilen, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hurmayı ağzında çiğnemesi suretiyle bebeğin ağzına vermesi ve ağzını tatlandırması meselesi. Ayrıca Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın çocuğun sağ kulağına ezan okuması ve aynı şekilde sol kulağa da kamet getirilmesi, aynı zamanda yine her doğan çocuğun Müslüman bir beldede sünnet olması gibi daha birçok uygulamaları vardır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam döneminde bazen isim verme merasimlerinde olumsuz isimlerin olduğuna şahit olmuş. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu isimleri değiştirmiştir. Örneğin Hazreti Ayşe annemizin ifade ettiğine göre Ennennebiye Sallallahu Aleyhi Vesselam kâne yugayyirul ismel kabih, yani olumsuz kötü şeyleri hatırlatacak isimleri değiştirmiştir. Örneğin harp kelimesi savaş anlamındadır. Bu ismi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam değiştirmek suretiyle insanların kafasında olumsuz ve negatif yönde insanı etkileyen kelimelerden, isimlerden uzak kalmalarını adeta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tavsiye etmiştir. Ebu Derda radıyallahu anh'ten nakledilen hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam innekum tud'auna yevmel kıyame bi esmaikum ve esmai abaikum fe ahsinu esmaikum buyurmuşlardır. Siz kıyamet gününde isimlerinizle çağrılacaksınız. Babalarınızın ismiyle çağrılacaksınız. Dolayısıyla isimlerinizi güzel koyunuz buyurmuştur. Her işte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam güzeli sever, güzeli yapar, güzel iş yapanları över idi. Burada da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam güzel isim vermeye teşvik etmiştir. Değerli kardeşlerim, Semra bin Cündüp radıyallahu anh'in naklettiği rivayette de küllü gulamin rehinetun bi akikatihi tüzbehu anhu yevme sabi'ihi. Her doğan çocuk akikasına rehin olarak doğar. Tüzbehu anhu yevme sabi'ihi, doğumunun 7. gününde adına kurban kesilir. İşte bu kurbanın adına akika kurbanı diyoruz. Kıymetli kardeşlerim, günümüzün unutulan sünnetlerinden bir tanesidir bu. Çocuk doğduğunda hem ağzına hurma ezmesi veya bir tatlı damağına sürülmüyor, hem de kıymetli kardeşlerim akika kurbanı ihmal ediliyor. Bu iki sünneti mutlaka yaşatmamız lazım. Nasıl evlatlarımızı, erkek çocuklarımızı sünnet ettiriyor isek, ismini güzel koyuyor isek, biz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bize bıraktığı bu güzel sünnetleri de uygulamakla mükellefiz. Hatta şunu da ifade edeyim, rivayetin devamında geliyor. Ve yudemma ve yusemma fihi ve yuhlak ra'suhu diyor. Yani kurbanı kesilir, ismi konulur, güzel bir isim konulur ve başı tıraş edilir diyor. Tabi baş tıraş etme uygulaması cahiliye döneminde de varmış. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam peygamberlik gelmeden önce de çocukların adına akika kurbanları kesmiş.
ki önceki uygulamalarda Hazreti Ayşe'nin naklettiğine göre kânû fil cahiliye izâ akku anissabî hâdabû kutneten bidemil akika, yani akika kanının kurbanını çocuğun alnına sürerlermiş. Feizâ halakû râsessabî vada'ûhe alâ râsihî, sonra başını tıraş ettikten sonra çocuğun başına koyarlarmış. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunun üzerine şunu söylüyor. İc'alû mekâneddem halûgan. Kan koymayın diyor. Kan cahiliye adeti. Kanı koymayın. Onun yerine güzel koku. Demek ki başını tıraş ettiğimizde çocuğun başına güzel koku sürmek, tıraş ettikten sonra güzel koku sürmek. Hatta rivayetlerde var bu. Onu da inşallah size aktaracağım. Saçlarının o kıllarını tartmak suretiyle, tartısı ne kadar gelirse o kadar çocuk için sadakada bulunmak. Bu da sünnetler arasındadır. Günümüzde uygulanmayan, unutulan sünnetlerden bir tanesidir. Onun içindir ki değerli kardeşlerim, çocuklarımız, torunlarımız dünyaya geldiğinde gerçekten onlara bu tür merasimleri en iyi şekilde yapmakla mükellefiz. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh vulüde li gulamun diyor. Benim bir çocuğum dünyaya gelmişti. Fe eteytu bihin nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'e getirdim. Fe semmahu İbrahim, adını da İbrahim koydu diyor. Fe hannekahu bi temratin, bir hurma ile ağzına tahnik yaptı. Yani önce ağzında çiğnedi ve Efendimiz aleyhissalatü vesselamın ağzında çiğnenen o hurma çocuğun ağzına, damağına sürüldü. Onun içindir ki bizler günümüzde çocuklarımıza isim koyarken o tatlı başlangıçla güzel sözler söyleyecek, güzel bir hayat yaşayacak, ağzından kötü söz çıkmayacak anlamında bir teberrüktür. Bunu bir bereket saymaktır. İnşallah çocuklarımız hep böyle güzel sözlü, tatlı dilli olurlar. Veda'a lehu bil bereke, ve onun için bereket duasında bulundu. Evet, demek ki isim koyma merasimlerinde bunu da yapacağız. Bir dua yapacağız. Bu çocuk için, salih evlat olabilmesi için, hayırlı evlat olabilmesi için, hayırlı bir zürriyet ve nesle vesile olabilmesi için onun hakkında bereketli dualar yapacağız. Ve defa'ahu ileyye diyor. Daha sonra çocuğu bana geri teslim etti. Kıymetli kardeşlerim, Ubeydullah bin Ebi Rafi, babası Ebu Rafi radıyallahu anh'ten naklettiğine göre diyor ki, Ra'aytu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ezzene fi uzunil Hasan ibn Ali'in hine veledetu Fatıma bis-sala. Fatıma, Peygamber Efendimiz'in kızı yani Fatıma, çocuğu Hazreti Hasan'ı dünyaya getirdiğinde Efendimiz aleyhissalatü vesselam namaz için nasıl ezan okunuyorsa kulağına diyor ezan okudu. Evet, bakınız çocuk Allah kelimesini duyuyor, namazı duyuyor, doğduğunda kurtuluşu duyuyor, namazla kurtuluş arasında bir bağ kuruyor ve artık onun iç dünyasına, ruhuna bu güzel terimler işlenmiş oluyor kıymetli kardeşlerim. Selman İbni Amir Ad-Dabbi radıyallahu anh de şu rivayeti nakleder. Ma'al gulam akika. Çocukla birlikte bir akika kurbanı mutlaka vardır. Fe ehriku anhu demen. Dolayısıyla bir kurban keserek onun adına kan akıttınız. Yani hayvanın kanını akıttınız. Ve emitu anhu'l eze, ve ondan ezayı, eziyeti defediniz. Kıymetli kardeşlerim, nedir ezayı defedinizden kasıt? Yani başını tıraş ediniz. İşte onun delili de Ali bin Ebi Talib, yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın amcası Ebu Talib'in oğlu ve kendi damadı kızı Fatıma'nın eşi Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh, akka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anil Hasan bişatin. Hazreti Hasan için diyor, oğlum Hasan için bir kurban, akika kurbanı kesti. Ve kal, dedi ki, ya Fatıma ihliki ra'se, başını tıraş et. Ve tasaddaki bi zineti şarihi fiddaten, ve saçının o kılının ağırlığınca gümüş sadaka ver. Yani o dönemde biliyorsunuz altın para ve gümüş para var. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam gümüş parayı
sadaka olarak vermesini kendisine tavsiye etmiştir. Bizler de inşallah çocuklarımız ve torunlarımız dünyaya geldiğinde bu uygulamaları mutlaka yapalım. İslam tarihinde çok meşhur bir hadise de vardır hepinizin bildiği. Esma binti Ebu Bekir, Hazreti Ebu Bekir'in kızı Esma, hicrette onu Zatun Mütekayin, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a azık taşıdığı, bu nedenle kuşağını ikiye böldüğü, su kırbasının ve azık torbasının ağzını bağladığı için Zatun Mütekayin denilmişti biliyorsunuz. Hamile olmasına rağmen meşakkatle, büyük sıkıntılara katlanarak Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ve babası Hazreti Ebu Bekir'e yiyecek taşımıştı. Kocası da Zübeyr bin Avvam radıyallahu anh'tir. Kendisi cennetle müjdelenmiştir. İlk İslam'a giren sahabilerden bir tanesidir. Bu hamilelikle Esma binti Ebu Bekir radıyallahu anh, yani Zübeyr bin Avvam'ın eşi, Medine'ye geliyor. Tabi Medine'de o günlerde hicret edenlerin büyüsünün olduğu ve Müslümanların çocuklarının olmayacağı şeklinde Yahudiler tarafından bir takım dedikodular yayılıyordu. Ve Abdullah bin Zübeyr bin Avvam, Esma'nın çocuğu, dünyaya geldiği zaman Medine sokaklarında tekbirler yükseldi. Allahu Ekber, Allahu Ekber diye. Kaderin bir tecellisi kıymetli kardeşlerim. Daha sonra Abdullah bin Zübeyr, hepinizin bildiği gibi, İslam halifesi olacaktır. Cesur ve abid bir kumandan olarak Mekke'de yönetime el koyacaktır. Ama Haccac tarafından kuşatılacak Mekke, Kuaykan Dağı'ndan Kabe taşa tutulacak, bombardımana tutulacak bugünümüzün ifadesiyle. Ve Abdullah bin Zübeyr bin Avvam radıyallahu anhüme bir yara alacak ve bu yaradan dolayı Mekke sokaklarında şehit olacak. İşte Esma'nın o gün Haccaca söylediği çok önemli bir cümle var. Diyor ki, o doğduğu gün Medine'de tekbirler getirilmişti. Bugün maalesef Mekke'de vefat ettiği gün, bu sefer yine Müslümanım diyenler tarafından tekbirler getirilmektedir. Buna ağlıyorum der ve bu acıya dayanamayarak Esma da 3 gün sonra vefat eder. Mevlam Müslümanların kaderini güzel eylesin. Sıkıntılar karşısında sabırla, metanetle durabilmeyi nasip eylesin. Bize hayırlı zürriyetler, gözümüzün aydınlığı çocuklar nasip eylesin. Bu çocuklarımızı da güzel isimlerle, akika kurbanlarıyla, ağızlarına tahnik, tatlı hurmalar sürmek suretiyle onların hayatlarını bereket dualarımızla süslemeyi Mevla bize nasip eylesin. Anne babaların duası makbuldür. Çocuklarımız için, gelecek kuşaklarımız için dua etmeyi unutmayalım. Her birinizi Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi ve lütfuyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh değerli kardeşlerim.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Tebük Savaşı öncesi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ordusuyla beraber yola çıkmıştı. Ortalık ağarınca sabah namazını kıldırdı ve ordu tekrar yoluna devam etti. Bir süre sonra güneşin ilk ışıkları görüldü ve insanlar yorgunluktan dolayı uyuklamaya başladı. Muaz bin Cebel, Resulullah'ı peşi sıra takip ediyor, diğer sahabilerse binekleri üzerinde sağa sola dağılmış bir halde onların peşinden aheste aheste geliyorlardı. Peygamber Efendimiz yüzündeki örtüyü kaldırıp gerisine bakınca ordunun içinden kendisine en yakın kişinin Muaz olduğunu gördü ve onu yanına çağırarak şöyle söyledi. "Ey Muaz! Buyur ey Allah'ın peygamberi," dedi Muaz. "Yaklaş," buyurdular. Muaz hemen Resulullah'ın yanına geldi. O kadar yaklaştı ki binekleri birbirine değiyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, "İnsanların bizden bu kadar uzaklaşacağını tahmin etmiyordum." Muaz, "Ey Allah'ın peygamberi, insanlar uyukluyor ve binekleri sağa sola dağılmış vaziyette kah yayılıyor kah yürüyorlar," dedi. Peygamberimiz de, "Evet, ben de uyuklamışım," buyurdu. Muaz, Resulullah'ın müjde verici yüzünü, tavrını ve kendisine yaklaştığını fark edince şöyle dedi. "Ey Allah'ın Resulü, izin verirsen beni hüzünlendirip rahatsız eden bir konuyu sormak istiyorum." "Buyur, dilediğini sor," buyurdu Resul-i Ekrem. Muaz, "Ey Allah'ın peygamberi, bana kendisiyle cennete girebileceğim bir amel, iş söyle, başka bir şey sormayacağım," dedi. "Aferin, sen bana çok mühim bir soru sordun. Bu, Allah'ın hayrını murad ettiği kişiye kolaydır," dedi ve bu sözünü 3 kere tekrarladı Resulullah. Böyle durumlarda Hazreti Peygamber iyi anlaşılsın diye sözünü 3 kere tekrar ederdi. Sonra buyurdu ki, "Allah'a ve ahiret gününe iman etmen, namaz kılman, Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmadan ibadet etmendir ki ölünceye kadar bu hal üzere kalmalısın." Bunun üzerine Muaz, "Ey Allah'ın Resulü, bir daha tekrarla," deyince Hazreti Peygamber bu sözünü de 3 kere tekrarladı ve şöyle dedi. "Ey Muaz, istersen sana bu işin başından, direğinden ve zirvesinden bahsedeyim." "Elbette ey Allah'ın peygamberi, annem babam sana feda olsun, buyur," dedi Muaz. Allah Resulü şöyle buyurdu. "Bu işin başı, senin Allah'tan başka ilah olmadığına, onun ortağının bulunmadığına ve Muhammed'in de onun kulu ve peygamberi olduğuna şehadet etmendir. Bu işin direği namaz kılmak ve zekat vermektir. Bu işin zirvesi de Allah yolunda cihattır."

işin direği namaz kılmak ve zekat vermektir. Bu işin zirvesi de Allah yolunda cihattır. Ben namaz kılıncaya, zekat verinceye, Allah'tan başka ilah olmadığı

üzerine Efendimiz, bu müfrezeden daha hızlı ve daha çok ganimet elde eden topluluğu size bildireyim mi? Diye sordu ve ardından da onlara, sabah namazını kılıp güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikreden bir topluluk, bu müfrezeden daha hızlı ve daha çok ganimet elde eder buyurdu.

0: Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım,
1: Muhammed Aleyhisselam'a
0: sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit öğle namazı vaktidir.
1: Şimdi Ankara için öğle ezanı vakti.

olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a vesileyi, fazileti ve yüksek dereceyi ver. Onu vaat ettiğin makamı mahmuda eriştir. Şüphesiz sen vaadinden dönmezsin.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbn Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Cebrail aleyhisselam yanında otururken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yukarıdan bir ses işitti ve başını kaldırdı. Cebrail aleyhisselam, "Bu bir gök kapısıdır ki yalnız bugün açıldı. Şimdiye kadar açılmamıştı," dedi. Bu kapıdan bir melek inince yine Cebrail aleyhisselam, "Bu melek yeryüzüne ancak bugün inen bir melektir. Şimdiye kadar hiç inmemişti," dedi. Melek Resulullah'a selam verdi ve dedi ki, "Sana verilen iki nuru müjdeliyorum. Bunlar senden evvel hiçbir peygambere verilmedi. Bunlardan birisi Fatiha suresi, diğeri ise Bakara suresinin sonlarıdır. Bunlardan bir harf bile okusan Allah mükafatını verir." İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiği üzere Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem

Hayber'in fethi esnasında İslam'la şereflenen İmran bin Husayn, mescitte oturduğu bir esnada şefaatle ilgili konuşurlarken adamın biri, "Ey Ebu Nüceyd, bize Kur'an'da bulunmayan konulardan bahsediyorsunuz," diyerek onun Kur'an'dan değil de Hazreti Peygamber'in sünnetinden bahsetmesinden rahatsız olduğunu ifade etti. Bunun üzerine İmran'la aralarında şu diyalog geçti. "Sen Kur'an'ı okuyorsun değil mi?" "Evet." "Akşam namazının 3, yatsı namazının 4, sabah namazının 2, öğle namazının 4, ikindi namazının 4 rekat olduğunu Kur'an'da bulabiliyor musun?" "Hayır." "Bu hususları nereden öğrendiniz? Bizden öğrenmediniz mi?" "Biz de bunları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendik. Siz her 40 dirhem için bir dirhem, şu kadar sürüsü olan şu kadar koyun, şu kadar devesi olana şu kadar deve zekat vereceğine dair Kur'an'da bir hüküm bulabiliyor musun?" "Hayır." "Bu hususları nereden öğrendiniz? Biz onları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendik. Siz de bizden. Yine Kur'an'da Beyt-i Atik'i tavaf etsinler buyuruluyor. Tavafın 7 şart olduğunu, Makam-ı İbrahim arkasında 2 rekat namaz kılınacağını Kur'an'da bulabiliyor musun? Biz bunları da Allah'ın peygamberinden öğrendik," dedi. Aralarındaki konuşma bu minval üzere devam ettikten sonra adam, "Beni ihya ettin, Allah da seni ihya etsin," diyerek İmran bin Husayn'ın haklı olduğunu kabul etti.

0: Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah mahlukatı yarattığı zaman benim rahmetim gazabımdan fazladır diye yazdı. O yazı arşın üstünde onun katındadır.

Ebul Velid Übade bin Samit'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Zorluk ve kolaylık zamanlarda, neşeli ve kederli zamanlarda söz dinleyip boyun eğmeye ve başkalarını bize tercih etse de sabretmeye, elimizde bulunan kesin delillere göre açık küfür sayılan bir şey görmedikçe, iş başındakilerin işlerine karışmamaya, nerede olursak olalım, kimsenin kınamasından çekinmeyerek hakikati söyleyeceğimize dair Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem bağlılık sözü verdik.

Ebu Yahya Süheyb bin Sinan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Müminin durumu ne hoştur. Her hali kendisi için hayırlıdır. Bu durum yalnız mümine mahsustur. Başına sevinecek bir hal geldiğinde şükreder, bu onun için hayır olur. Başına sıkıntı gelecek olursa ona da sabreder, bu da onun için hayır olur.

Merset bin Abdullah el-Yezeni'den rivayet edildiğine göre, o şöyle demiştir. Malik bin Hübeyre radıyallahu anh, cenaze namazı kılacağı zaman cemaati az görürse, onları üç safa ayırır ve şöyle derdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir kimseye üç saflık bir cemaat namaz kılarsa, o kimse cenneti hak etmiştir, buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Herhangi biriniz ölümü temenni etmesin. Zira o iyi bir kimse ise yaşadıkça iyiliğini arttırır. Eğer kötü birisi ise

Asırlar geçiyor. Şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey. Özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne,

Onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

0: İşte bu yüzden ona duyulan özlem yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre

Ebu Bekir Es-Siddik radıyallahu anh Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Allah'ın Resulü, bana sabah akşam söyleyeceğim bazı sözler emir buyursan," dedi. Peygamber Efendimiz, "Göklerin ve yerin yaratıcısı, görünen ve görünmeyeni bilen, her şeyin Rabbi ve Meliki, yöneticisi olan Allah'ım, şahitlik ederim ki senden başka ilah yoktur. Nefsimin kötülüğünden, şeytanın kötülüğünden ve onu sana ortak koşmaktan sana sığınırım diye dua et ve bunu sabahleyin, akşamleyin ve yatağına yattığında söyle," buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Ona hamd ederim. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur ve Allah en büyüktür demem, bana üzerine güneş doğan her şeyden daha sevimlidir." İbni Ömer'den radıyallahu anh nakledilmiştir. Kendisi bir kuşa ok atan Kureyşli bazı gençlerin yanına uğramıştı. Bunlar ıskalayan her ok için kuşun sahibine bir şeyler veriyorlardı. Abdullah bin Ömer'i görünce dağıldılar. İbni Ömer, "Bunu yapan kim? Allah ona lanet etsin. Çünkü Resulullah canlı hayvanı hedef yapana lanet etti," demiştir.

İbn Abbas'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem vefatıyla sonuçlanan hastalığı sırasında Ali bin Ebu Talib radıyallahu an onun yanından çıkmıştı. Halk Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceyi nasıl geçirdi diye sordu. Ali radıyallahu an hamdolsun iyi geçirdi cevabını verdi.

0: Ümmü Seleme'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gümüş kaptan bir şey içen kimse karnına ancak cehennem ateşi doldurmuş olur buyurdu.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Merhametlilere Rahman merhamet eder. Siz yeryüzündekilere merhamet edin ki göktekiler de size merhamet etsin.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Sana biat ediyoruz ya Resulallah.
2: Resul-i Ekrem'in kendisini tanıdıktan sonra iyi karşılaması ve daha önce yaptıkları üzerinde durmaması Hind'i son derece şaşırtmış ve memnun etmişti. Peygamberimize şöyle dedi:
1: bir zamanlar yeryüzünde perişan olmasını en çok istediğim aile senin ailendi. Ama artık gözümde bu aile fertlerinden daha değerli kimse yok. Beni affet.
3: Peygamberimiz insanların en iyisi, akrabalık bağları en kuvvetli olanı en hoşgörülüsüdür. Onun şerefi senin şerefin, onun izzeti senin izzetin olsun.
4: Ben de öyle yapmayı düşünüyordum. Birlikte gidelim mi?
3: Gidelim tabii.
5: Eğer beni şu anda içinde bulunduğum tehlikeden kurtarırsan, Muhammed'e gidip onun eline yapışacak ve iman edeceğim. Umarım onu affedici ve ikram sahibi olarak bulurum.
2: İkrime vakit kaybetmeden peygamberimizin yanına gitti. Resulullah onu süvari muhacir, hoş geldin diyerek karşıladı ve kucakladı. İkrime'nin söyleyecek sözü kalmamıştı. Bundan sonra şehit olana dek İslam yolundan ayrılmadı. Peygamberimizin herkesi kuşatan merhamet ve sevgisi insanların İslam'a gönüllü girmesine sebep olmuş ve koca bir şehir kan akıtılmadan fetholunmuştu.
0: 143. bölüm.
2: Peygamberimiz fethi takip eden 2 hafta boyunca Mekke'de kaldı. Bu nedenle Ensar, doğup büyüdüğü yere kavuşan Hazreti Muhammed'in artık Mekke'ye yerleşeceğini düşünerek endişelenmeye başlamıştı.
6: Bugün 2 haftayı doldurduk. Medine'ye ne zaman döneceğiz acaba?
7: Ben de merak ediyorum. Peygamberimiz bizimle geri dönmeyecek mi diye endişeleniyorum.
8: Ben de öyle. Yıllar önce her şeyini burada bırakarak göçmek zorunda kaldı. Şimdi evine ve yurduna kavuştu. Medine'ye dönmez herhalde.
6: Beytullah burada. Burası Allah'ın haremi. Böyle mübarek bir beldeyi bırakmak istemez.
9: Adamın memleketine karşı şefkat ve merhameti arttı.
6: Allah ona yurdunu ve beldesini fethetmeyi nasip etti. Burada kalır tabii.
2: Bu konuşmaları uzaktan işiten peygamberimiz Ensar'ın yanına gelip ne konuştuklarını sordu.
6: Önemli bir şey değil ya Resulallah.
2: Peygamberimiz konuşulanlardan haberdar olmuştu. Sorusunu ısrarla yineledi.
7: Burası senin memleketin. Allah buranın fethini sana nasip etti. Artık bizimle gelmezsin diye korkuyoruz.
2: Peygamberimiz şöyle dedi: ve adamın memleketine karşı şefkat ve merhamet edeceği tuttu diyorsunuz.
7: Ama
10: evet.
2: Peygamberimiz, benim aranızda anacağınız bir ismim yok muydu ki benden adam diye bahsettiniz?

0: Önce ağzımızdan çıkanı fark etmedik. Bizim için.
1: Hiç şüphesiz Allah ve Resulü bu sözünüzü doğrular ve sizi mazur sayar dedi.
0: Şükürler olsun.
1: Peygamberimiz şöyle devam etti. Ey Ensar! Öyle bir şey yapmaktan Allah'a sığınırım. Ben sizin memleketinize hicret ettim. Hayatım da sizinle, ölümüm de sizinledir. Ensar'ın yüreğine su serpilmişti. Demek ki Allah'ın Resulü kendilerini terk etmeyecekti. Mekke artık Müslümanlara aitti. Kabe etrafını saran bütün putlardan arınarak yeniden tevhidin merkezi haline gelmişti. Kureyş'in yenilgiyi kabul etmesi, Mekke civarında bulunan putların ortadan kaldırılması, Taif çevresinde bulunan Hevazin ve Sakif kabilelerini rahatsız etmişti. Bu iki kabile anlaşarak Malik bin Avf'ın etrafında bir araya gelmişler ve Eftas mevkiinde karargahlarını kurmuşlardı. Bunlar Arabistan'ın en büyük iki kabilesiydi. Yaklaşık 20 bin kişilik bir ordu oluşturmuşlardı. Mekke'yi ele geçirip Kabe'ye tekrar sahip olmak istiyorlardı. Malik bin Avf, askerlerinin savaştan kaçmalarını engellemek ve her durumda savaşmalarını temin etmek için kadın ve çocuklarını, hatta bütün koyun ve develerini savaş alanına getirmelerini emretmişti. Bu durumu haber alan Peygamberimiz 2000'i Mekkelilerden olmak üzere 12 bin kişilik bir ordu oluşturdu. Mekkeli bir sahabi olan Abdullah bin Ebu Hadret el-Eslemi'yi düşman hakkında bilgi edinmek üzere gönderdi. O da kısa süre içinde 20 bin kişilik bir ordu hazırlandığı haberiyle geri döndü. Peygamberimiz hazırlıkların tam olmasını istiyor, her türlü önlemi almaya gayret ediyordu. Ashabının zırh ihtiyacını karşılamak için o sıralarda müşrik olan Saffan bin Ümeyye'den çok miktarda zırh ve silahın emaneten alınmasını istemişti. Saffansa bu talep karşısında endişeye kapılmıştı.
2: Adamların bana gelerek benden 100 zırh istedi. Mekke'yi fethettin, kimsenin malına el koymadın. Bu bir gasp mı ya Muhammed?
1: Resulullah, hayır, zayi olduğu takdirde bedeli ödenmek üzere alınan emanettir diye cevap verdi. Böylece Saffan'dan 100 adet zırh alınıp hazırlıklar hızlandırıldı. Ashab'tan kimi zırhını giyiyor, kimi silahını kuşanıyor, kimi de atını hazırlıyordu. Hava çok sıcaktı. Öğleden sonra Kureyşli sahabi Ebu Abdurrahman el-Fihri, Efendimizin çadırına giderek savaş için bütün hazırlıkların tamamlandığını ve yola çıkma vaktinin geldiğini haber verdi. Bunun üzerine Efendimiz Hazreti Bilal'e, "Haydi kalk." dedi.
3: Hemzin başım üstüne, canım sana fedadır.
1: Peygamberimiz Hazreti Bilal'den bineğinin eğerlenmesini istedi. Hazreti Bilal iki tarafı liften olan bir eğerle Allah Resulü'nün bineğini eğerledi. Efendimiz kendisi için hazırlanan bineğine bindi. Arkasından İslam ordusu da binitlerine binerek yola çıktı. İslam ordusu şimdiye dek görülmemiş bir ihtişamla ilerliyordu. Hiç bu kadar kalabalık olunmamıştı ve askerler hiç bu kadar teçhizata sahip olmamıştı. Ashab'tan bazıları bu kez sayımızın azlığı sebebiyle yenilmeyiz artık diye düşünmeye başlamıştı. Allah Resulü ise şöyle dua ediyordu. Allah'ım, senin yardımınla düşmana karşı durmaya çalışıyorum. Senin yardımınla hamle yapıyorum. Senin yardımınla savaşıyorum. İslam ordusu emin adımlarla ilerlerken düşman da kendi saflarını sıklaştırıyor ve tuzaklar kuruyordu.
4: Burası savaşmak için çok müsait bir vadi. Pusu kurmanız için güzel yerler var. İyi bir seçim. Ama çoluk çocuk, kadın ve hayvanlarınızın burada ne işi var?
5: Malik bin Avf'ın emri.
4: Beni ona götürün.
5: Emredersiniz.
4: Bu ordunun komutanı sen misin?
6: Evet, benim.
4: Stratejik bir bölge seçmişsin, tebrik ederim. Burada düşmanını pusuya düşürmen kolay olacaktır.
6: Öyle.

0: Sağ ol.
1: Ama bir yanlışın var.
0: Neymiş o?
1: Kadınlarınızı, çocuklarınızı ve hayvanlarınızı da beraberinizde getirmişsin.
0: Evet. Her askerin ev halkını ve malını da beraberinde getirdim ki çarpışmaktan kaçmasınlar.
1: Tam bir deve çobanına yakışır hareket. Hiçbir komutan böyle düşünmez. Yenersen adamlarının bilek gücüyle yeneceksin. Kaybetme korkularıyla değil. Düşmanının seni yenebileceğini hiç düşünmedin mi? O zaman getirdiğin her şeyi onlara ganimet olarak vermiş olacaksın. Ne aileleriniz kalacak, ne de mallarınız. Yaşın genç. Ben senin ömrünün iki katını savaş meydanlarında geçirdim. Kavmini tehlikeye atıyorsun, yapma.
0: Senin sözlerinle yaptığım işi değiştirecek değilim. Kim bilir, senden sonra yetişen bir komutan senden daha ileri görüşlüdür. Yaş her zaman tecrübe kazandırmaz. Aksine bunaklığa sebep olur.
2: Malik'in dediği gibi oldu. Askerler ona itaat ettiler ve onun taktiklerine göre hareket ettiler. Peygamberimizin ordusuyla hareket ettiğini haber alan Malik, etrafındaki kalabalığa Huneyn Vadisi'ne yayılıp pusu kurmalarını emretti. Sabahın alacakaranlığında Müslümanlar Mekke'ye 10 kilometre mesafede bulunan Huneyn Vadisi'ne geldiler. Burası Eftas Dağı'nın eteklerinde yer alıyordu. İslam ordusu yolun müsait olmayışı sebebiyle birkaç kola ayrılarak vadiye girdi. Tam vadi ortasına geldiklerinde Halid bin Velid komutasındaki öncü kuvvet ani bir baskına uğradı. Müslümanlar neye uğradıklarını şaşırdılar. Evazin tarafından yağmur gibi ok yağıyordu.
3: Dikkat edin! Siper alın! Nerede olduklarını görebiliyor musunuz?
4: Hayır! Kayalıkların arkasına sığının!
3: Kaçın!
5: Allah'ım yardım et! Kafirler topluluğuna karşı ayaklarımızı sabit eyle!
3: Dönüp Resulullah'a haber vermemiz gerekiyor.
5: Ordu gelmeye devam ederse burada sıkışıp kalacağız.
3: Ben gidiyorum.
5: Sen git, ben seni korurum. Şu taraftan ilerle. Oraya isabet ettiremiyorlar.
4: Hadi, Allah yardımcın olsun.
2: Zorlu bir sınav yaşanıyor. Müslümanlar sayıca çok olmalarına rağmen bozguna uğramışlar. Askeri donanımları da iyiydi. Bunun başka bir izahı olmalıydı.
6: Bu insanlara ne oluyor? Neden çil yavrusu gibi dağıldılar?
7: Bu Allah'ın işi. Bugün biz sayımızın azlığı sebebiyle yenik düşmeyeceğiz. Allah'ın bize öğretmek istediği bir şey var.
6: Haklısın. Sayımızın çok oluşu bizi gaflete düşür. Gücün silahtan ve sayıdan ibaret olmadığını gösteriyor Allah bize.
8: Allah Resulü'nün etrafındaki insanlar azalıyor. Ey muhacirler yetişin. Ey ensar bu tarafa gelin. Abbas, senin sesin daha gür. Şunlara seslen de peygamberimizin etrafında toplansınlar. Hadi toplanın, koruyun onu. Hadi.
2: Bu hengamede bindiği hayvanı daima ileri sürerek kendini düşmanın ortasına atan tek kişi Allah Resulü idi. O beyaz atını düşmanın üzerine doğru sürdüğünde amcası Abbas atın yeminden, Ebu Süfyan da üzengisinden tutarak Allah Resulü'nün daha fazla ilerlemesine mani olmaya çalışıyorlardı. Amcası Abbas ve Ebu Süfyan bin Haris Allah Resulü'nün yanından hiç ayrılmıyorlardı. O an Resulullah Abbas'tan "Ashab-ı Semure" diye nida etmesini istedi. Semure, Hudeybiye'de Hazreti Peygamber'in canları pahasına kendisini koruyacaklarına dair Müslümanlardan altında söz aldığı ağacın adıydı.
9: Ashab-ı Semure nerede? Ey Müslümanlar, Allah'a ve Resulüne verdiğiniz sözü hatırlayın. Bu tarafa gelin. Ey muhacirler, buraya. Ey Ensar, buraya. Ey Kureyş, buraya. Peygamberimizin yanına gelin.
2: Bu çağrıyı duyan müminler hızla toplanmaya başladılar. İnsanlar hep bir ağızdan "Buyur ya Resulallah" diyerek Allah Resulü'nün yanına koştular. Allah Resulü yanında toplanan ashabına "Ey Allah'ın kulları, şüphesiz ben Allah'ın kulu ve Resulüyüm. Ey Ensar topluluğu, şüphesiz ben Allah'ın kulu ve Resulüyüm" diye seslendi.
4: "Buyur ya Resulallah, emrine amadeyiz.
3: Bu tarafa gelin, buradayız."
2: Bu esnada düşündüler.

düşman da peygamberimizin etrafını sarmıştı. Peygamberimiz bineğinden indi ve "Şüphesiz ben peygamberim, bunda yalan yok. Abdülmuttalib'in evladıyım." diyerek çarpışmaya başladı. O gün Müslümanlar büyük bir korku yaşamışlardı. Daha sonra o gün yaşadıklarını şöyle anlatacaklardı: "Vallahi savaş kızıştığında biz düşmandan Hazreti Peygamber'le korunuyorduk. Bizim en cesurumuz onunla yan yana durabilendi. Peygamberimizin cesareti müminleri harekete geçirdi. Azimle ve dualarla düşmanlarına saldırdılar. Bu durumdan memnun kalan Peygamber Efendimiz, işte bu savaşın şiddetlendiği andır diyerek yerden bir avuç toprak aldı ve Muhammed'in Rabbine yemin olsun ki hezimete uğradılar deyip düşmanın üzerine saçtı. Artık Hevazin ordusu kaçıyor, Müslümanlar onları kovalıyordu.

0: Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Saffan bin Assal radıyallahu anh anlatıyor. Bir Yahudi arkadaşına, "Gel şu peygambere gidelim," dedi. İkisi birlikte Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem geldiler ve apaçık 9 ayeti sordular. Peygamberimiz cevapladıktan sonra elini ve ayağını öperek, "Senin gerçekten peygamber olduğuna şahitlik ederiz," dediler. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip, "Ya Resulallah, ben ceza gerektiren bir harekette bulundum. Cezam neyse bana onu ver," diye arz etti. O sırada namaz vakti gelmişti. Adam Resulullah'la sallallahu aleyhi ve sellem beraber namaz kıldı. Namaz bitince, "Ya Resulallah, ben ceza gerektiren bir suç işledim. Allah'ın kitabında bildirilen cezayı bana tatbik buyur," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bizimle namazda bulundun mu?" diye sordu. "Evet," cevabını verdi. "Öyleyse bağışlanmışsındır," dedi.

Abdullah bin Ebu Evfa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o kızının cenaze namazını kılarken 4 tekbir aldı. 4. tekbirden sonra 2 tekbir arasındaki süre kadar durup onun için istiğfarda bulundu ve dua etti. Sonra da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı dedi. Bir rivayet de şöyledir. İbrahim el-Heceri anlatıyor. 4 tekbir aldıktan sonra bir müddet yerinde kaldı. Hatta ben onun 5. bir tekbir alacağını zannettim. Sonra sağına ve soluna selam verdi. Namazı bitirdikten sonra bu yaptığın nedir dedim. O da peygamberden gördüğüme bir şey ilave etmedim. Ya da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de

böyle yapmıştı, dedi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ana babasının ihtiyarlık zamanlarında onlardan birine veya her ikisine yetişip de layık oldukları hürmeti göstermediği için cennete giremeyen kimsenin burnu yerlerde sürünsün buyurmuş ve bunu 3 kere tekrarlamıştır.

Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Müslümanlara rahatsızlık veren bir ağacı yol üzerinden kesip attığı için bir adamın cennete girdiğini gördüm.

Aile sorumluluğu. Sahabi Numan bin Beşir'in naklettiğine göre, Hazreti Ebubekir, Allah'ın rahmeti üzerine olsun, bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına girmek için izin istedi. Bu arada kızı Hazreti Ayşe'nin yükselen sesini işitti. İçeri girince tokat atmak niyetiyle onu yakaladı ve "Bir daha Resulullah'a karşı sesini yükselttiğini görmeyeyim," dedi. Allah Resulü onun vurmasına engel oldu. Hazreti Ebubekir öfkeli bir şekilde oradan ayrıldı. O dışarı çıkarken Hazreti Peygamber eşine hitaben "Adamın elinden seni nasıl kurtardığımı gördün mü?" diye takıldı. Hazreti Ebubekir günler sonra tekrar Resulullah'ın yanına girmek için izin istedi. İçeri girdiğinde onları barışmış halde buldu ve "Beni kavganıza dahil ettiğiniz gibi barışınıza da dahil edin," dedi. Onlar da "Tamam, öyle olsun," dediler. Sevgili Peygamberimizin aile hayatından bir kesiti yansıtan bu haber, onun eşlerine nasıl davrandığı konusunda bir fikir verirken, aynı zamanda ağırbaşlı ve yumuşak karakterine de işaret etmektedir. Burada muhtemelen her aile içinde görülebilecek türden bir tartışma veya Hazreti Ayşe'nin bir itirazı ya da şikayeti söz konusudur. Allah elçisi genç yaştaki eşinin sitemlerini olgunlukla karşıladığı gibi babası Hazreti Ebubekir'in ona karşı sert davranışına da engel olmuş ve ardından da şaka yaparak aradaki soğukluğu gidermek istemiştir. Hazreti Ebubekir'in o esnada kızına karşı takındığı sert tavır hiç şüphesiz onun Hazreti Peygamber'e duyduğu derin sevgi ve saygının bir sonucudur. Hazreti Ayşe'nin Allah Resulü'nü üzmüş olabileceği endişesine dayanmaktadır. Bilindiği gibi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kadınlara karşı oldukça sert davranan bir toplum içinde yetişmiştir. Cahiliye dönemi bir tarafa, İslami dönemde bile bu sertliğin bazı örneklerine rastlamak mümkündür. Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'in Allah Resulü'nün eşleri olan kızlarına karşı onu üzdükleri düşüncesiyle zaman zaman takındıkları sert tutum bunun basit bir tezahürü sayılabilir. Her konuda olduğu gibi Allah Resulü bu konuda da müstesna bir tavra sahiptir. Başta hadis eserleri olmak üzere İslami kaynaklar hayatıyla ilgili bütün bilgileri en ince detayına kadar verdikleri halde Hazreti Peygamber'in eşlerine karşı şiddet uygulamak bir yana en küçük bir hakaret veya kırıcı bir sözünden bahsetmemişlerdir. Bu da ancak Allah tarafından seçilip yüce ahlak sahibi olduğu bildirilen bir peygamberin her konuda olduğu gibi bu konuda da insanlara örnek olmasıyla açıklanabilecek bir husustur. Rivayetin yer aldığı kaynakta bu habere Hazreti Peygamber'in şakaları bölümünde yer verilmiştir. Ancak olayın aile hayatına bakan yönü oldukça önemlidir. Dikkat edileceği üzere Hazreti Peygamber aile içi bir meselede eşi Hazreti Ayşe'ye babasının müdahalesini bile uygun bulmamış ve onun kızına karşı sert davranışına engel olmuştur.

0: Çünkü aile, kişilerin hür iradeleriyle kurulmuş meşru bir beraberliktir. Ve aile içinde ortaya çıkan problemlerin çözümü ilk önce eşlere düşen bir görevdir. Başkalarından yardım talep etmedikleri ve acil müdahaleyi de gerektiren bir durum olmadığı sürece aile içi problemlere karışmak doğru değildir. Ülkemizde görülen ailevi huzursuzlukların önemli bir kısmında eşlerin, anne babalarının evli çocuklarına müdahale ve yönlendirme arzuları rol oynamaktadır. Örneğin bir annenin evli kızına veya oğluna "şöyle şöyle yaparsan sana hakkımı sütümü helal etmem" gibi manevi baskı uygulaması çok görülen bir olgudur. Bu baskı her zaman evladın bir harama, günaha düşmesi veya yanlış bir yola gitmesinden dolayı değil, bazen de onların meşru talepleriyle ilgilidir. Örneğin eşini anne babasına göndermeyeceksin veya dışarı çıkartmayacaksın gibi evli bir erkeğe yapılan ebeveyn telkini gayrimeşrudur. Böyle bir talepte bulunan ebeveyn günahkar olduğu gibi bunu yerine getiren evlat da günahkar olur. Böyle meşru isteklere karşı çıkıp oğullarını, kızlarını, gelinlerini huzursuz eden anne babaların onlara haklarını helal etmemelerinin de bir önemi yoktur. Çünkü anne babasının isteği de olsa hiç kimsenin yanlışa ve günaha boyun eğmesi doğru değildir. Dinimize göre ergenlik çağına gelen herkes kendi yaptığından sorumlu olduğu için böyle bir durumla karşılaşan kişi vebali ana babasına yüklemekle sorumluluktan kurtulamaz. Bazı anne babalar çocuklarının büyüdüklerini kabul etmemekte ve onları her zaman kendilerine bağımlı görmek istemektedirler. Bağımlılık ebeveyne her zaman gösterilmesi gereken sevgi, saygı, bağlılık ve hizmetten farklıdır. Bağımlı olmak insanın kişilik gelişimine engel olur. Onun hür iradesiyle ve sorumluluğunu üstlenerek yapmak istediklerine ket vurur. Hayatta kendi ayakları üzerinde durarak başarıya ulaşmasını zorlaştırır. Aile hayatında eşi ve çocukları ile ilişkisinde genellikle ebeveynin telkin ve baskıları belirleyici olur. Geleneksel aile yapımızda geçmişten tevarüz ede geldiğimiz çok güzel adetlerimizin yanı sıra dine, akla ve vicdana uymayan adetlerimiz de bulunduğu için bu telkin ve manevi baskı bazen olumsuz sonuçlara yol açar. İslam dini birey, aile ve toplum hayatında meşru olanla olmayanın sınırlarını net olarak belirlemiştir. Bu noktadan itibaren her müminin diğerine iyiliği tavsiye ve kötülükten sakındırma, emri bil maruf, nehy anel münker ilkesi gereğince yardımcı olması esastır. Ebeveynlerin yetişkin evlatlarına yapacakları manevi katkı da bu çerçevede olmalıdır. Anne-baba yakınlığının bu konuda başkalarına göre bir öncelik hakkı doğurduğu şüphesizdir. Ancak iyiliği tavsiye ve kötülükten sakındırma görevinde en belirleyici unsur iman, amel ve bilgi üçlüsü olduğu için bu süreç her zaman ebeveynden evlatlara doğru değil, bazen evlatlardan ebeveynlere doğru da işleyebilir. Örneğin eğitimsiz ve dini yönden bilgisiz birçok anne babanın doğru olanla olmayan konusunda sahip oldukları hayat tecrübesi dışında çocuklarına verebilecekleri fazla bir şey yoktur. Dolayısıyla onların da eğitimli ve bilgili evlatlarından yararlanmaları emri bil maruf ilkesinin bir gereğidir. Bu idrak içinde olmayan ebeveynlerin evlatları tarafından incitilmeden uyarılmaları, sonuç alınmadığı takdirde saygıda ve hizmette kusur etmeden onlardan gelebilecek yanlış telkin ve yönlendirmelerden uzak durulması gerekir. Bu olgunluk içinde davranabilen evlatlar, onların rızasını da kazanmış olarak hem kendi aile düzenlerine zarar verebilecek makul olmayan bazı telkinlerden korunmuş, hem de hayatın zorlukları karşısında onların sahip oldukları tecrübelerden yararlanmış olurlar.
1: Kamu spotu.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKE.

0: www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Kamu spotu.
2: Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hicretin 9. yılında Tebük seferinden önce Basra'da bir grupla birlikte İslam'a giren Malik bin Huveyris radıyallahu anh arkadaşlarıyla Medine'ye gelir. Sonrasını Malik'in kendi ağzından dinleyelim. Biz yaşları birbirine yakın gençler olarak Resulullah'ın yanına gittik. Orada 20 gün kaldık. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem merhametli ve yufka yürekli bir insandı. Ailelerimizi özlediğimizi fark edince ailelerimiz konusunda bizimle sohbet etti, sorular sordu. Biz de kendisine anlattık. Bunun üzerine buyurdu ki, "Hadi ailelerinizin yanına dönün, onların yanında kalın, öğrendiklerinizi onlara öğretin ve yapmaları gerekenleri söyleyin. Beni namaz kılarken nasıl gördüyseniz siz de aynı şekilde kılın. Namaz vakti geldiğinde içinizden biri ezan okusun ve en büyüğünüz de size imam olsun."
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederlerdi. "Allah'ım, sana teslim oldum. Sana iman ettim. Sana güvendim. Sana yöneldim. Senin yardımınla düşmana karşı koydum. Senin hükmünle hükmettim. Ya Rabbi, yaptığım ve yapacağım, gizlediğim ve açığa vurduğum günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur." Abdullah bin Amr bin el-As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. "Her ay 3 gün oruç tutmak, bütün ömrü oruçla geçirmek gibidir." Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ümmetimi yahut insanları sıkıntıya düşürmekten korkmasaydım, onlara her namaz vaktinde ağızlarını ve dişlerini temizlemelerini emrederdim" buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. "Bir kimse güzelce abdest aldıktan sonra cuma namazına gelir, hutbeyi sessizce dinlerse 3 gün ziyadesiyle bu cumadan diğer cumaya kadar olan toplam 10 günlük vakit içindeki günahları mağfiret olunur. Hutbeyi güzelce dinlemeyip mescidin zeminindeki taşlarla oynamak gibi gereksiz bir işle meşgul olursa vaktini boşa geçirmiş olur."

0: Ebu Hureyre ve Ebu Said el-Hudri'nin radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir topluluk Allah'ı zikretmek için bir araya gelirse melekler onları kuşatır. Rahmet onları sarar ve üzerlerine sekinet, huzur iner. Allah yanındakilere, meleklere onlardan övgüyle söz eder.
1: Hazreti Ayşe validemizin anlattığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi kapısı önünde bir alacak davasından dolayı hasımların yüksek sesle tartıştıklarını işitmişti. Borçlu olan alacaklıdan borcun bir miktarından vazgeçmesini ve alacağı konusunda müsamahalı davranmasını istiyordu. Borç verense vallahi bunu yapmam diyordu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evinden çıktı ve bir iyiliği işlememek üzere Allah adına yemin eden kim diye sordu. Borç veren benim ey Allah'ın Resulü deyince Efendimiz borçlu hangisini tercih ediyorsa öyle yap buyurdu.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: مَا اَكْرَمَ شَابٌ شَيْخًا لِسِنِّهِ اِلَّا قَيَّضَ اللّٰهُ لَهُ مَنْ يُكْرِمُهُ عِنْدَ سِنِّهِ
0: Bir genç, ihtiyar bir kimseye yaşından dolayı hürmet ederse, Allah da ona yaşlılığında kendisine hürmet edecek birisini hazırlar. Mekke'nin fethedildiği gündü. Hasret bitmiş, sevgili peygamberimiz ve ashabı, yıllar önce zorla çıkarıldıkları yurt

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Ebu Talha radıyallahu anh, Ensar içinde en çok hurmalığa sahip olan kişiydi. En sevdiği hurmalığı da Mescid-i Nebevi'nin karşısındaki Beyraha denilen hurma bahçesiydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zaman zaman o bahçeye girer ve içindeki tatlı sudan içerdi. Enes radıyallahu anh diyor ki, sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz. Ayeti nazil olunca Ebu Talha, Resulullah'ın

sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna çıkarak, "Ya Resulallah, Allah Teala sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda harcamadıkça iyiliğe asla erişemezsiniz," buyuruyor. "Benim en sevdiğim malım ise Beyraha bahçesidir. Onu Allah rızası için sadaka olarak vermek istiyorum. Allah katında onun benim için hayır olmasını ve ahiret azığı olmasını diliyorum. Onu Allah'ın sana göstereceği şekilde kullan," dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Dur bakalım, bu çok kıymetli ve çok kar getirici bir maldır. Ben senin dediklerini işittim. Fakat senin onu yakınlarına tahsis etmeni daha uygun görürüm," dedi. Ebu Talha da, "Peki, öyle yapayım ya Resulallah," dedi ve hurmalığını akrabaları ve amca çocukları arasında taksim etti.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Varlıkta, darlıkta, hoşnutluk ve hoşnutsuzluk halinde, hatta başkası sana tercih edildiğinde bile dinle ve itaat et.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 7 sınıf insan vardır ki Allah onları hiçbir gölgenin, himayenin bulunmadığı günde arşın gölgesinde gölgelendirir, yani himaye eder. Adaletli devlet başkanı, Allah'a ibadet ederek yetişen genç, gönlü mescitlere bağlı olan kimse, Allah için birbirini seven ve bu şekilde bir araya gelip bu sevgiyle ayrılan iki dost, mevki sahibi güzel bir kadının birlikte olma isteğine "Ben Allah'tan korkarım" cevabını veren kimse, sağ elinin verdiği sadakayı sol eli bilmeyecek kadar gizli veren kimse, tenha yerlerde Allah'ı zikrederek gözleri yaşla dolup taşan kimse.''

0: İbni Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu duaları okumadan bir meclisten kalktığı nadirdi. Allah'ım bize günahlardan alıkoyacak kadar korku, haşyet ver. Bizi cennetine ulaştıracak kadar taat ve ibadet nasip et. Dünya sıkıntılarını hafif görecek kadar kavrayış ve iman ver. Allah'ım bizi hayatta bıraktığın müddetçe kulak, göz ve derman güç nimetlerinden mahrum etme. Bunların ürünlerini bizden sonrakilere istifade edecekleri bir miras kıl. Bize zulmedenlerden intikamımızı sen al. Bize düşmanlık edenlere karşı sen bize yardım et. Bizi dinimizde, imanımızda musibete uğratma. Dünyayı en büyük düşüncemiz ve ilmimizin gayesi kılma. Bize acımayanları başımıza musallat etme ya Rabbi buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'a ve ahiret gününe inanan misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe inanan akrabalarıyla ilişkisini sürdürsün. Allah'a ve ahiret gününe inanan ya hayır söylesin veya sussun.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Ali'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaza durduğunda tahiyyatla selam arasında ettiği son duası şu olurdu. Allah'ım, evvelce işlediğim ve bundan sonra işleyebileceğim, gizli ve açıkça yaptığım, ölçüyü aştığım ve benden daha iyi bildiğin bütün günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur. Ebu Said Rafi bin Mualla radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana mescitten çıkmadan önce Kur'an'daki en büyük sureyi sana öğreteyim mi buyurdu ve elimi tuttu. Yürümeye başladık. Mescitten çıkacağımız sırada ya Resulallah bana Kur'an'daki en büyük sureyi öğreteceğinizi söylemiştiniz dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fazileti en büyük olan o sure, Elhamdülillahi Rabbil Alemin diye başlayan Fatiha suresidir. O, namazda tekrar edilen 7 ayettir ve bana verilen Yüce Kur'an'dandır buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Biriniz cennetin en düşük derecesinde bile olsa kendisine dile dilediğini denilir. O da gönlünden dileklerde bulunur. Tamam mı diye sorulur. Evet deyince ona neler dilediysen sana iki katı verilecek denir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Aziz ve celil olan Allah buyurdu ki Oruç hariç, Ademoğlunun her ameli kendisinindir. Oruçsa benim içindir ve onun mükafatını ben vereceğim. Oruç, ateşe karşı bir kalkandır. Sizden biri oruçlu olduğu günde kötü söz söylemesin, kavga etmesin. Şayet birisi ona sataşırsa, ben oruçluyum desin. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki, oruçlunun ağız kokusu Allah nezdinde mis kokusundan daha hoştur. Oruçlu için iki sevinç anı vardır. Birisi iftar ettiği zaman, diğeri de orucunun sevabıyla Allah'a kavuştuğu gündür.

Muaz radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni Yemen'e vali olarak gönderdi ve şöyle dedi. Sen ehli kitaptan olan bir topluma gidiyorsun. Onlara her şeyden evvel Allah'tan başka ilah olmadığına ve benim de Allah'ın Resulü olduğuma şahitlik etmeye çağır. Eğer onlar bunu kabul ederlerse Allah Teala'nın kendilerine her gün 5 vakit namazı farz kıldığını bildir. Bunu da kabul eder ve itaat ederlerse onlara Allah Teala'nın kendilerine zenginlerden alınıp fakirlere verilecek olan zekatı farz kıldığını bildir. Bunu da kabul ederlerse zekat alırken onların gözde mallarını almaktan sakın. Mazlumun bedduasından sakın. Çünkü onun duasıyla Allah'ın arasında perde yoktur.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim Allah'ın rızasını talep ederek bir mescit, cami yaparsa Allah da ona cennette bir ev yapar.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sesli Kitap. Profesör Doktor Adem Apak, Profesör Doktor Ahmet Önkal ve Profesör Doktor Bünyamin Erul'un kaleminden Hazreti Peygamber'in izinde. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Kudüs'ten Kabe'ye ve Mescid-i Kıbleteyn. Herkesin yöneldiği bir yön vardır. Bakara Suresi 148. Ayet. Ey Muhammed! Biz senin çok defa yüzünü göğe doğru çevirip durduğunu, vahiy beklediğini görüyoruz. Merak etme. Elbette seni hoşnut olacağın kıbleye çevireceğiz. Bundan böyle yüzünü Mescid-i Haram yönüne çevir. Ey Müslümanlar! Siz de nerede olursanız olun, namazda yüzünüzü hep onun yönüne çevirin. Şüphesiz kendilerine kitap verilenler, bunun Rablerinden gelen bir gerçek olduğunu elbette bilirler. Allah onların yaptıklarından habersiz değildir. Bakara Suresi 144. Ayet. Hicretten 16 veya 17 ay sonraydı. Peygamber Efendimiz yanında ashabıyla birlikte Medineli Müslümanlardan Hazreç kabilesine mensup Selime oğullarının yurduna geldi. Burası Medine'nin kuzeybatısında olup Mescid-i Nebevi'ye 5 kilometre uzaklıktaydı. Hazreti Peygamber zaman zaman Mescid-i Nebevi dışında Medine'deki diğer mescitleri ziyaret eder ve cemaat namazını buralarda kılardı. Vebere Harresi civarındaki bu mescit, bölge sakinlerinin ismi dolayısıyla Beni Selime Mescidi diye anılıyordu. Öğle veya ikindi vaktiydi. Peygamber Efendimiz kıble olarak kuzey istikametine, Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya yönelerek namaza durdu. İki rekat namaz kılmıştı ki Cebrail aleyhisselam, ''Ey Muhammed, biz senin çok defa yüzünü göğe doğru çevirip durduğunu, vahiy beklediğini görüyoruz. Merak etme, elbette seni hoşnut olacağın kıbleye çevireceğiz. Bundan böyle yüzünü Mescid-i Haram yönüne çevir. Ey Müslümanlar, siz de nerede olursanız olun, namazda yüzünüzü hep onun yönüne çevirin. Şüphesiz kendilerine kitap verilenler, bunun Rablerinden gelen bir gerçek olduğunu bilirler. Allah onların yaptıklarından habersiz değildir ayetini getirdi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber tam aksi istikamete döndü, yüzünü güney yönünde Mekke'deki Mescid-i Haram'a çevirdi. Ashabı arasından geçip önde imamlık makamında durdu. Bu arada ashab-ı kiram da yönlerini Kabe'ye çevirdiler. Kalan iki rekat yeni kıbleye yani Kabe'ye yönelik olarak kılındı. Bundan böyle artık Müslümanların kıblesi Kabe olmuştur. İslam tarihinde bu olaya tahvili kıble, kıblenin değiştirilmesi denilir. Bu arada şunu belirtmek gerekir ki, Peygamber Efendimizin Mekke'deki 13 yıl boyunca kıble olarak nereye yöneldiği konusunda farklı rivayetler vardır. Kudüs'e yönelerek namaz kıldığı, önceleri Kabe'ye daha sonra Kudüs'e yöneldiği rivayetleri yanında Abdullah bin Abbas'tan nakledilen bir rivayet daha vardır ki, bu iki görüşü birleştirir mahiyettedir. Buna göre Peygamber Efendimiz önüne Kabe'yi alarak Kudüs'e yöneliyor, böylece namazlarında hem Kabe hem de Mescid-i Aksa kıble oluyordu. Ancak bu durumun sadece Kabe'nin avlusunda veya Kabe'ye göre Mekke'nin güney kısımlarında namaz kılındığı zaman imkan dahilinde olacağı açıktır. Kabe'nin doğu, batı ve özellikle kuzeyinde bulunanlar Kabe'ye döndükleri zaman Kudüs'e arkalarını çevirmiş, Kudüs'e yöneldikleri zamansa Kabe'ye sırtlarını dönmüş olacaklardır. Bu durumda Hazreti Peygamber'in kıble tahvili olayı gerçekleşinceye kadar Mekke'deyken önceleri Kabe'ye, İsra olayından sonra ise imkan ölçüsünde Kabe'yi araya alarak Kudüs'e yöneldiği ama genel anlamda ve bunun mümkün olmadığı durumlarda kıble olarak namazlarında Mescid-i Aksa'ya karşı durduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca Akabe biatlarından sonra Müslüman olan Ensar'la Resul-i Ekrem'den önce Medine'ye hicret eden muhacirler de Medine arada kaldığı için Mekke'ye değil Kudüs'e yönelerek namaz kılmışlardır. Nitekim Ensar-ı Kiram'dan olup 2. Akabe biatına katılan ve burada Hazreti Peygamber'e ilk biat eden Berâ bin Mağrur biat için Mekke'ye gelirken yanında bulunan arkadaşlarına Kabe'ye arkasını dönmeyeceğini söyleyerek Mekke'ye doğru namaz kılmış ama diğer sahabiler Hazreti Peygamber'in de Kudüs'e karşı namaz kıldığını belirterek ona uymamışlar, hatta onu uyarmışlardı. Mekke'ye gelen Berâ Hazretleri bu durumu Peygamber Efendimiz'e anlatınca böyle yapmamasını ve bulunduğu kıble üzerine sabretmesini istemiş, bunun üzerine o da Kudüs'e yönelerek namaz kılmıştır. Peygamber Efendimiz'in Medine'ye hicretin ardından kıble tahviline kadar Kudüs'e doğru namaz kıldığıysa kesindir. Zaten başlangıçta Kuba Mescidi'nin, Mescid-i Nebevi'nin ve diğer mescitlerin kıblesi Kudüs'e yönelik yapılmıştır. Ayrıca Resul-i Ekrem'in Medine'ye hicretinden sonra kıble meselesinin Kudüs'ten Kabe'ye çevrilmesinden önce de sonra da Yahudiler, müşrikler ve münafıklar tarafından polemik konusu yapılarak fitne çıkarılmaya çalışıldığını belirtelim. Mesela önceleri gerek Medine'deki gerekse Mekke'deki müşrik Araplar, "Atamız İbrahim'in kıblesine sırt çeviriyor" derken Yahudiler, "Kıblesinin neresi olduğunu bile bilmiyordu, bizden aldı" veya "Bizi kafirlikle suçluyor ama bizim kıblemize dönüyor" diyorlardı. Kıble tahvil edildikten sonra ise bu defa müşrikler ne yapacağını şaşırdı, herhalde bizim haklı olduğumuzu anladı. Yakında bizim dinimize de döner diyerek meseleyi alay konusu yaptılar. Yahudiler, "Bizim kıblemiz peygamberin kıblesidir. Muhammed hasedinden bizim kıblemizi terk etti. Şayet sebat etseydi beklenen peygamber olduğunu anlayabilirdik" dediler. Münafıklarsa, "Galiba doğum yerini özlediği için kıblesini değiştirdi. Bugün bir kıble, yarın bir kıble. Bu nasıl iş böyle?" diyorlar ve ekliyorlardı. "Peki bugüne kadar kıldığınız namazlar ne olacak?" Müslümanlar arasında da şüphe ve zihin karışıklığına yol açma gayesini güden bu propaganda ve polemiklere Kur'an gereken cevabı vermede gecikmedi. Bakara suresinin 142 ila 150. ayetleri bu konuya açıklık getirmektedir. Bu fitneyi ortaya atanların süfeha, kendini bilmez, dar kafalı, beyinsiz olduğu beyan edilerek esasen kıblenin tahvilinin Resul'e tabi olanlarla gerisin geriye dönecekleri ayırt etmeye yönelik olduğu ifade buyurulmaktadır. Gerçekten de asıl mahiyeti itibarıyla kıble, safları ayrıştıran, yönelişleri netleştiren, kimlik ve kişilik kazandıran, olaylara bakış açısı sağlayan ve hayata yön veren bir olgudur. Bu açıdan kıble sembolik ve mecazi bir anlam taşır ve bir şiar olarak kabul edilir. Ama öbür taraftan dünyanın dört bir yanından inanç birliği etmiş insanların bir ibadet merkezi olarak müşterek yönelişleri ve ziyaretleriyle onların varlığına anlam kazandırır. Dağınık ve birbirinden kopuk bireyler ve topluluklar olmaktan onları çıkarır. Birlik ve beraberliğin somut bir göstergesi olarak maşeri bir vicdan oluşturur. Cemaat ve ümmet olma şuurunu verir. Peygamber Efendimizin tam da Medine'de İslam toplumunu yapılandırma aşamasında kıblenin tahvili bu yönden son derece anlamlı ve önemliydi. Yine Hazreti Peygamber'e ve Müslümanlara o esnada putlarla dolu olsa da aslında Beytullah, Allah'ın evi sayılan Kabe-i Muazzama'nın şirkten temizlenerek İslam'ın kalesi kılınması hedef ve müjdesini vermesi açısından da çok önemli bir olaydır.

Sesli Kitap. Profesör Doktor Adem Apak, Profesör Doktor Ahmet Önkal ve Profesör Doktor Bünyamin Erul'un kaleminden Hazreti Peygamber'in izinde. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: siz bir takım işler yapıyor ve onları kıldan ince görüyor, hiçe sayıyorsunuz. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında biz onları insanı helak eden büyük günahlardan sayıyorduk.

İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kuşkusuz benden sonra adam kayırmalar ve yadırgayacağınız bir takım işler olacak buyurdu. Ey Allah'ın Resulü, o zaman ne yapmamızı emredersiniz dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yükümlülüklerinizi yerine getirir, kendi hakkınızı ise Allah'tan istersiniz dedi.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam, ya Resulallah, bizden biri kardeşine veya dostuna rastladığında önünde eğilebilir mi diye sorunca, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hayır buyurdu. Peki kucaklayıp öpebilir mi deyince yine hayır buyurdu. Öyleyse elini tutup musafaha edebilir mi deyince evet buyurdu. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem, ya Resulallah, Uhud gününden daha zor bir gün yaşadın mı diye sordum. Şöyle cevap verdi. Evet, senin kavminden çok kötülük gördüm. En ağırı da Akabe günü onlardan gördüğüm şey oldu. Ben Abdükülal'in oğlu İbni Abdüyalil'e sığınmak istedim. Ancak isteğimi reddetti. Ben de çok üzüntülü bir şekilde geri döndüm. Öyle ki karnı sealibe gelinceye kadar kendime gelemedim. Başımı kaldırdığımda bir bulutun beni gölgelediğini gördüm. Dikkatlice baktım, Cebrail de bulutun içindeydi. Bana şöyle seslendi. Yüce Allah, kavminin sana söylediklerini ve seni nasıl reddettiklerini işitti. Onlar hakkında ne yapılmasını istiyorsan emretmen için sana dağlardan sorumlu meleğini gönderdi. O anda dağlar meleği de selam verdi ve bana seslendi. Ey Muhammed! Kavminin sana söylediklerini Allah işitti. Ben dağlardan sorumlu meleğim. Ne emredersen onu yapmam için Rabbim beni sana gönderdi. Dilersen Ahşebeyn denilen şu iki dağı onların üzerlerine kapayıvereyim. Bunun üzerine ben, hayır, ben ümit ediyorum ki Allah bunların soyundan yalnız kendine ibadet edecek ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayacak kimseler çıkaracaktır, dedim.

Ebu Mesud el-Bedri radıyallahu anh anlatıyor. Sahabeden biri 5 kişilik yemek hazırlayıp 4 kişiyle beraber Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem davet etti. Ancak gelirken bir kişi daha onların peşine takıldı. Kapıya geldiklerinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem davet sahibine, "Bu adam bize sonradan katıldı. İstersen müsaade edersin girer, istersen döner." buyurdu. O da, "Ya Resulallah, olur mu öyle şey? O da buyursun." dedi.

0: Yap ki göresin. Abdullah bin Ömer'den nakledildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Atalarınıza iyilikte bulunun ki çocuklarınız da size iyilikte bulunsunlar. Siz iffetli olun ki kadınlarınız da iffetli olsunlar. Hadis-i şerif, biri ana babaya iyilikte bulunmak, diğeri iffetli olmak gibi iki önemli konuya dikkat çekmektedir. Hadisin ilk kısmında yer alan atalara iyilikte bulunma tavsiyesi, Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde emredilen bir husustur. Sevgili Peygamberimiz bir yandan Cenab-ı Hakk'ın bu emrini bize hatırlatırken, diğer yandan bunun yöntemini öğretmektedir. Yani siz ana babanıza iyi davranın, onlara saygı ve merhametle muamele edin ki, bunu sizden öğrenen çocuklarınız da size aynı saygıyı göstersin. Bir toplumda aile bireylerinin birbirlerine karşı nasıl davranacakları, dini ve kültürel mirasla aktarılan bir geleneğe bağlıdır. Ve bunun en iyi öğrenileceği mektepler de şüphesiz aile yuvalarıdır. Dolayısıyla birbirlerine karşı sevgi, saygı, şefkat ve merhamet hisleriyle davranan aile bireylerinden, aynı özellikleri taşıyan nesillerin yetişeceği aşikardır. Ebeveynine saygı göstermeyen ve iyi muamelede bulunmayan bir evladın kendi çocuğundan bundan daha fazlasını beklemeye hakkı yoktur. Sözlükte fena ve kötü işlerden uzak durmak, namuslu olmak, haramlardan sakınmak, sabrederek başkalarından istememek gibi anlamlara gelen iffet kavramı, dilimizde daha çok namus kelimesiyle karşılanmakta ve cinsel içerikli gayrimeşru davranışlardan uzak durmayı ifade etmektedir. Zina gibi büyük bir günahtan uzak durarak afif, yani temiz kalabilmek ve meşru olanla yetinmek, kişinin ahlaki yapısının temel taşını oluşturduğundan, İffet kavramının daha çok namusun korunması bağlamında kullanılması doğaldır. Nitekim Cenab-ı Hakk'ın evlenme imkanı bulamayanlardan Allah'ın lütfuyla bu imkanı elde edinceye kadar iffetlerini korumalarını istemesi bu manayı pekiştirmektedir. Hadis-i şerifin de ifade ettiği gibi iffet, kadın erkek herkes için aynı derecede önemli ve gereklidir. Namus ve iffeti kadınlara has kılıp erkekleri sadece bunun bekçisi gibi kabul etmek İslami düşünceye aykırıdır. İslam'da herkes yaptığından sorumludur. İyiliklere sarılmak, kötülüklerden kaçınmak her bireyin sorumluluğunda olduğu gibi iyiliği tavsiye edip kötülükten sakındırmak da kadın erkek her Müslümanın görevidir. Dolayısıyla herkes kendi namusunun ve iffetinin bekçisidir. Müslümanlara düşen bu konuda birbirlerine yardımcı olmaktan ibarettir. Namus kavramını kadınla özdeşleştiren yanlış anlayış, kendi döneminde de egemen olduğu için sevgili Peygamberimiz erkeklere hitaben "Siz iffetli olun ki kadınlarınız da iffetli olsunlar." buyurmuştur. Yani önce siz kadınlarınızda aradığınız o ahlaki özelliği kendi şahsınızda gerçekleştirin ve onlara örnek olun ki onlardan da aynı duyarlılığı bekleyebilirsiniz. Sizin iffetli tutumunuz onlara da örnek olsun. İğneyi önce kendinize batırın ki çuvaldızı başkasına batırmaya hakkınız olsun. İffet uyarısını ilk önce erkeklere yönelten Kur'an-ı Kerim ayetlerinde de bu inceliği görüyoruz. Bilindiği gibi Nur suresinin 30 ve 31. ayetlerinde önce mümin erkeklere sonra da mümin kadınlara gözlerini haramdan sakınmaları ve ırzlarını korumaları emredilmektedir. Sanki toplumda daha ön planda olan ailede yönetici pozisyonunda bulunan erkeğe bu konudaki sorumluluğu öncelikle hatırlatılmaktadır. Mütakip ayette kadına hatırlatılan hususlarsa karşı cins için cezbedici özellikleri konusunda alması gereken önlemlerle ilgilidir. Namus ve iffetten sadece kadınları sorumlu tutan bir anlayışın varlığına ne yazık ki ülkemizde de şahit oluyoruz. Bilindiği gibi namus adına işlenen cinayetlerin bir kısmına verilen ad namus temizlemedir. Tecavüze maruz kalan veya kendi tercihiyle karşı cinsle ilişki kuran kadın, yakınlarının kararıyla öldürülünce hem kendisinin hem de o yakınlarının namusu temizlenmiş olmaktadır. Kendi iffetsizlikleri konusunda kılları kıpırdamayan erkekler, kadınların kızlarının maruz kaldığı talihsiz olaylar karşısında aslan kesilmekte, mağdur edenden ziyade mağdur olanı suçlu görüp cezalandırmaktadırlar. Halbuki Bir kimse ancak kendisine ve yakınlarına yapılacak bir saldırı karşısında meşru müdafaa hakkına sahiptir. Namusunu korurken öldürülen kimse dinimizce şehittir. Meşru savunma esnasında öldürülen saldırgandan dolayı da dinen bir sorumluluk doğmaz. Yani ancak böyle zorunlu bir durumda öldürme eylemi kaçınılmaz olabilir. Aksi halde kendi tercihiyle ilişkiye giren veya zorla tecavüze maruz kalan kimseyi öldüren kimse namus temizlemiş olmaz, sadece cinayet işlemiş olur. Kendisine de cani ve katil denir. Hem bu dünyada hem de ahirette en büyük cezaya müstahak olur. Yakını bile olsa hiçbir günahkar başkasının günahını yüklenmez. Ayeti gereği yakınlarımıza karşı görevlerimizi yerine getirmediğimizden dolayı sorumlu olsak bile onların günahını yüklenecek değiliz. Çünkü her nefis elde ettiği günahı ancak kendi aleyhine kazanır. Dolayısıyla namus cinayeti dediğimiz şey aslında kendi ihmal ve sorumluluklarımızın bedelini çaresiz insanlara ödetmekten ibarettir. Kendisinin ve yakınlarının namusuna önem veren kimse önce onlara karşı akrabalıktan doğan görevlerini yerine getirmeli, iffetli ve nezih yaşantısıyla onlara güzel örnek olmalıdır. Aksi takdirde Ziya Paşa'nın "Anlar ki verir laf ile dünyaya nizamat, bin türlü teseyyüp bulunur hanelerinde" beytinde tasvir ettiği kişilerin durumuna düşer. Sözün özü, iyilikleri, güzellikleri başkasında aramadan önce kendimize dönüp bunların ne kadarına sahip olduğumuzun sağlamasını yapmalıyız. Herkes önce kendisine bakarsa, başkasında kusur aramaya fırsat da, ihtiyaç da kalmayacaktır.
1: Zamanın ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan zamanın ötesinden Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.

Allah Resulü Habeşistan'a göç etmiş olan Müslümanlara, "Habeş diyarında gördüğünüz ilginç olayları bizimle paylaşabilir misiniz?" demişti. "Elbette ey Allah'ın Resulü," dediler ve anlatmaya başladılar. "Biz bir gün otururken yaşlı bir rahibe başının üstünde su testisi taşıyarak yanımızdan geçti. İleride bir gençle karşılaştı. Genç, yaşlı rahibeyi arkasından itti. Kadıncağız düştü ve su testisi kırıldı. Kadın yerden kalktı ve gence yönelerek şöyle dedi: "Ey zalim, Allah kürsüyü kurup gelmiş geçmiş herkesi huzurunda topladığında, eller ve ayaklar konuşup yaptıklarını anlattıklarında, Allah'ın huzurunda benim halimle kendi halinin nasıl olduğunu öğreneceksin." Allah Resulü burada söze girdi ve şöyle dedi: "Rahibe doğru söylemiş, rahibe doğru söylemiş. Zayıfların güçlülerden hakkını alamadığı bir toplumu Allah günahlarından arındırıp nasıl temize çıkarır?"

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.
2: Kıymetli dinleyenler, Şemail-i Şerif programının bu bölümünde Allah Resulü'nün hayatın akışı içindeki en insani ama en vakarlı hallerini, yürüyüşünü, oturuş şekillerini ve istirahat ederken dayandığı eşyaları sahih rivayetler ışığında özetleyeceğiz. Efendimizin yürüyüşü onun karakterindeki azmin bir yansımasıydı. Adımlarını geniş atar, ayaklarını yerden tam kaldırarak canlı ve süratli bir şekilde yol alırdı. Sahabenin tarifiyle onun yürüyüşü sanki yüksek bir yerden aşağı iniyormuş hissini verirdi. Bu hantal olmayan kararlı bir yürüyüş tarzıydı. Yürürken sağa sola bakmaz, vakarını muhafaza eder, birine dönmesi gerekirse sadece başıyla değil, bütün vücuduyla o tarafa yönelirdi. Peygamber Efendimizin oturma şekilleri ise tam bir tevazu ve edep örneğiydi. Konuya dair bize intikal eden vesikalardan anladığımız kadarıyla Efendimiz farklı şekillerde oturmuştur. Bunlardan biri kurfesa denilen oturuş tarzıdır. Efendimiz bazen yerde otururken dizlerini karnına doğru çekip ellerini dizleri üzerinde kenetlerdi. Bu oturuş hem uyanık ve zinde kalmayı sağlayan hem de tam bir tevazu göstergesidir. Sahabeler onu bu halde gördüklerinde derin bir haşyet ve sevgi duyduklarını naklederler. Allah Resulü'nün ihtiba yaparak da oturduğu bilinmektedir. Bu oturuş biçimini coğrafyanın şekillendirdiğini söyleyebiliriz. Araplar ihtiba Arap'ın duvarıdır derler. Şöyle ki, çölde oturup dayanacak bir nesne olmadığı için insanlar bir şeye dayanma ihtiyacı duyduklarında ihtiba yaparlardı. Yani oturup dizlerini karınlarına kadar çeker ve bellerinden doladıkları bir kemer ya da kuşağı dizlerinin altından bağlarlardı. Bu sayede dayanmış gibi durur ve düşmekten korunurlardı. Efendimizin diğer bir oturuş şekli ise terabbu, yani bizim bildiğimiz adıyla bağdaş kurmaktır. Rivayetlere göre Allah Resulü özellikle Mescid-i Nebevi'de sabah namazından sonra güneş doğana kadar bu şekilde oturup ashabıyla sohbet ederdi. Ayrıca onun bazen dizleri üzerine çömelerek, bazen de yorulunca bir ayağını diğerinin üzerine atarak dinlendiği gelen rivayetler arasındadır. Peygamber Efendimizin beşeri hayatındaki inceliklerden biri de istirahat anlarında sergilediği o vakur duruştur. Her insan gibi yorulan ve dinlenme ihtiyacı hisseden Allah Resulü'nün bir yere dayanarak oturması veya yaslanması şemail kaynaklarında ittika kavramıyla ifade edilir. Onun bu hali hem bir ihtiyacın giderilmesi hem de bir edep ve tevazu tablosudur. Efendimizin istirahat ederken dayandığı eşyalar onun dünya malına karşı olan zahitçe tutumunu ve sadeliğini en saf haliyle yansıtır. Rivayetlere göre kendisi için özel ve ihtişamlı tahtlar ya da yumuşak sedirler aramazdı. Genellikle içi hurma lifiyle doldurulmuş, dışı ise işlenmiş deriden yapılmış mütevazı yastıklara yaslanırdı. Bu yastıklar Arapça ifadesiyle visade veya mirfaka olarak anılır. Çoğunlukla sol tarafına yerleştirilen bir yastığa dayanarak otururdu. Ancak bu dayanma ve yaslanma halinin çok mühim bir istisnası vardır ki o da yemek adabıdır. Efendimiz, ben bir yere dayanarak yemek yemem buyurarak, yemek esnasında bir yere yaslanmış vaziyette olmayı kesinlikle tercih etmemiştir. Bu duruş, sofradaki nimetin sahibine karşı bir hürmetin ve kulluk bilincinin bir gereğidir. Yemek yerken bir yere dayanmayı ya kibrin bir emaresi ya da gereğinden fazla yemeye zemin hazırlayan bir gevşeklik olarak görmüştür. Bu sebeple sofrada her zaman uyanık, zinde ve mütevazı bir oturuşu tercih etmiştir. Efendimizin hayatının son demlerinde hastalık veya yaşlılığın getirdiği bir ihtiyaçla eşyalardan ziyade insan omzuna dayandığı da bilinmektedir. Mescide çıkarken veya bir yere giderken ashabından birinin omzuna dayanması, onun ümmetiyle olan o derin şefkat ve ünsiyet bağının bir başka boyutudur. Kısacası onun bir yastığa yaslanması da, bir omza dayanması da hayatın doğal akışı içinde bizlere zarafeti ve ölçüyü öğreten eşsiz birer edep dersidir. Şemail-i Şeref'in bu derinlikli konularını anlamaya devam edeceğimiz bir sonraki sohbetimizde buluşmak üzere. Allah'a emanet olun.
1: Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Mugine'nin katibi Verrat'tan nakledildiğine göre o şöyle demiştir. Mugire bin Şube, Muaviye'ye göndereceği bir mektupta bana şunları yazdırdı. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. Her şeye kudreti yeten O'dur. Allah'ım, senin verdiğine engel olabilecek hiçbir kuvvet yoktur. Vermediğine verecek hiçbir kuvvet de yoktur. Senin yardımın olmadıkça servet sahibinin servetinin de kendisine faydası yoktur. Mugire, Muaviye'ye yazdığı mektupta şunu da yazmıştır. Resul-i Ekrem bir de dedikodu yapmayı, lüzumsuz yere mal harcamayı ve çok soru sormayı yasakladı. Yine Peygamber Efendimiz, analara itaatsizliği, kız çocuklarına diri diri gömmeyi, verilmesi gereken şeyleri vermemeyi ve hakkı olmayan bir şeyi istemeyi de yasakladı. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem acıdan veya umreden dönerken her yokuş ve tepe çıktığında 3 defa Allahu Ekber diye tekbir getirir. Sonra bir olan Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'nadır. O her şeye kadirdir. Biz yolcular tövbe, ibadet ve secde ederek Rabbimize hamd ederek dönüyoruz. Allah vaadini yerine getirdi, kuluna yardım etti ve o tek başına orduları perişan etti buyururdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir.

ve Fatıma'nın radıyallahu anha kapısını çalmış ve kendilerine namaz kılmayacak mısınız diye seslenmiştir. Ebu Hureyre'nin radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Rüzgar Allah tarafından gönderilmektedir. Bazen rahmet, bazen de azap getirir. Rüzgarı gördüğünüzde ona sövmeyin. Onun hayrını isteyin. Şerrinden de Allah'a sığının.

0: İbni Ömer'in naklettiğine göre Hazreti Peygamber dünyada bir garip gibi, yabancı gibi, hatta bir yolcu gibi ol. Kendini kabir halkından biri gibi kabul et buyurmuş. Rivayetin devamında İbni Ömer hadisi rivayet eden Mücahid'e hitaben, sabaha çıktığında akşama varacağım diye içinden geçirme. Akşama ulaştığında da sabaha çıkacağım diye içinden geçirme. Hastalığından önce sağlığından, ölümünden önce hayatından istifade ederek hazırlık yap. Ey Allah'ın kulu, yarın halinin ne olacağını bilemezsin demiştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ayşe'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Akrabalık bağı rahim arşa tutunmuş şöyle demektedir. Beni görüp gözeteni Allah gözetsin. Benimle ilgisini kesenden de Allah rahmetini kessin.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala gücenir. Allah'ın gücenmesi kulunun onun haram kıldığı şeyleri yapmasından dolayıdır.

Ebu Süfyan Sahr bin Harp'ten radıyallahu anh rivayet edilen Hirakl kıssasına dair uzun bir hadise göre Hirakl Ebu Süfyan'a radıyallahu anh "Peygamber size ne emrediyor?" diye sordu. Ebu Süfyan "Bize yalnız Allah'a ibadet edin. Hiçbir şeyi ona ortak koşmayın ve babalarınızın batıl olarak söylediklerini bırakın" diyor ve "bize namazı, doğruluğu, iffeti ve akrabayı görüp gözetmeyi emrediyor" dedi.

Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Bir defa Cebrail peygambere sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve hastalandın mı dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evet dedi. Cebrail de Bismillahi ergike min külli şeyin yu'zike min şerri külli nefsin ev aynin hasidin Allahü yeşfike Bismillahi ergike sana eziyet veren her şeyden, her çeşit kem gözden yahut kıskanç bakıştan korunması için seni Allah'a ısmarlıyorum. Allah sana şifa versin. Allah'ın adıyla seni Allah'a ısmarlıyorum dedi.

0: Ebu Abdullah Amr bin As'ın radıyallahu anh, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem açıkça şöyle işittiği nakledilmiştir. Filanca oğulları benim dostum değildir. Benim dostum ancak Allah'tır ve iyi müminlerdir. Ne var ki ötekilerin de bizimle akrabalığı var ve ben ona riayet edeceğim.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ömer bin Hattab'ın torunu Salim'in babası Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: Abdullah ne iyi adamdır. Bir de gece kalkıp namaz kılsa. Hadisi rivayet eden Salim diyor ki, ondan sonra babam Abdullah bin Ömer geceleri az uyur oldu.

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vitir namazını sabah namazından evvel kılın buyurdu.

Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildi ve sellem, cenazeyi olabildiğince çabuk defnedin. Eğer iyi, salih bir kimse ise onu bir an evvel yerine ulaştırmış olursunuz. Eğer böyle değil de kötü bir kimse ise bir an evvel omuzlarınızdan bırakmış olursunuz buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Geçim bakımından insanların en hayırlısı atının dizginini tutup da Allah yoluna düşendir. O savaşa çağıran veya yardım isteyen bir ses duyduğunda ölümün kol gezdiği yere uçarcasına gider. Yahut da şu tepelerden veya derelerden birinde küçük bir davar sürüsünün başında olup namazını kılan, zekatını veren ve ölünceye kadar Rabbine ibadet edip daima insanların yararına işler yapan kimsedir.

0: Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Bir Müslümana, kardeşine 3 geceden fazla küsmesi helal değildir. Birbirleriyle karşılaşırlar, o 100 çevirir. Bu da 100 çevirir. Onların en hayırlısı ilk selam verendir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran.
1: Değerli dinleyicilerimiz, İslam tarihinden kesitler sunduğumuz yeni bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Sözlerimizin başında hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Bugünkü programımızda da sizlere Hulefai Raşidini, yani Hazreti Peygamber'in Raşid halifeleri konusunu anlatmaya devam edeceğiz. Değerli dostlar, asr-ı saadette dini bilginin kaynağını Kur'an ve sünnet teşkil ettiğinden Hazreti Peygamber'in açıklamaları, uygulamaları ve onayları sahabe açısından hem dini eğitim hem dini konularda bilgilenme ve öğrenim anlamına geliyordu. Bundan dolayı Hazreti Peygamber'le uzun süre birlikte kalan sahabiler aynı zamanda iyi bir dini eğitim ve öğrenim görmüş oldular. Dinin tebliğinin tamamlanması ve Hazreti Peygamber'in vefatı, ashabı, Kur'an'ı koruma, anlama ve yorumlama, sünneti tespit etme ve öğrenme gayretine sevk etti. Müslümanların hızla gelişen fetihler sonucunda farklı gelenek ve kültürlere sahip yeni toplumlarla karşılaşması, yeni problemlerle yüz yüze gelmesi hem sahabenin Kur'an ve sünnet etrafında toparlanmasını hem de bu iki kaynağın yeni problemlerin çözümüne ışık tutacak şekilde yorumlanmasını hızlandırdı. Bu sebeple Hulefai Raşid'in döneminde Kur'an ve sünnet etrafında yoğunlaşan bir dini bilgilenme, bu çerçevede bir anlama ve yorumlama faaliyetinin ön plana çıktığı görülür. Bu faaliyette başta dört halife olmak üzere Kur'an ve sünneti iyi bilen sahabiler etkin rol oynamış, bu arada onların temsil ettiği farklı anlayış ve temayüller de belirginleşmeye başlamıştır. Bu dönemde gerek Medine'de bulunan, gerekse dini öğretmek amacıyla Medine dışındaki değişik bölgelere dağılan sahabilerin etrafında ilim halkalarının oluştuğu ve dini yaşayışla bütünleşen bir ilmi geleneğin başladığı görülmektedir. Değerli dinleyicilerimiz, dört halife döneminde daha sonraki devirlerde çeşitli dini ilimlerin konularını teşkil edecek olan bilgiler bir bütün halinde ele alınıyordu. Dinin anlaşılmasına, Kur'an ve sünnette yer alan hükümlerin yorumlanmasına ve dini bilgilenmede derinleşmeye yönelik bütün bu çabalar ileride kıraat, tefsir, hadis, fıkıh, kelam gibi farklı ilim dalları şeklinde ortaya çıkacak olan dini ilimler için bir başlangıç teşkil etmiş, onların oluşumunda vazgeçilmez bir önem taşımıştır. Bilindiği üzere Kur'an ayetleri Hazreti Peygamber hayattayken bir kitap haline getirilmemiş, bu iş ilk halife Hazreti Ebubekir'in halifeliği döneminde Zeyd bin Sabit'in başkanlığında oluşturulan bir heyet tarafından gerçekleştirilmişti. Üçüncü halife olan Hazreti Osman döneminde de Kur'an'ın nüshaları çoğaltılarak birisi Medine'de kalmak üzere diğer nüshalar Mekke, Küfe, Basra, Dımaşk gibi merkezlere gönderildi. Ayrıca Kur'an'ı bu musaflara göre okutmak üzere Zeyd bin Sabit Medine'de, Abdullah bin Saib Mekke'de, Mugire bin Ebu Şihab Dımaşk'ta, Ebu Abdurrahman Es-Sülemi Küfe'de ve Amir bin Abdullah Basra'da görevlendirildi. Tabii bundan sonraki zamanlarda da değişik merkezlerde bu ilk nüshalar esas

0: alınarak çok sayıda mushaf istinsah edildi. Böylece Kur'an'ın sonraki nesillere Hazreti Peygamber'den geldiği şekliyle aktarılması sağlanmış oldu. Kıraat sahasında üstad kabul edilen Hazreti Osman, Hazreti Ali, Übey bin Ka'b, Zeyd bin Sabit, Abdullah bin Mes'ud, Ebu Derda ve Ebu Musa el-Eşari gibi sahabilerin verdikleri kıraat dersleri, Abdullah bin Abbas ve Abdullah bin Saib gibi genç sahabilerin yanı sıra çok sayıda tabiinin de bu alanda uzmanlık kazanmasına, böylece kıraat ilminin sonraki nesillere ehil kişiler vasıtasıyla intikal ettirilmesine imkan verdi. Hazreti Peygamber'le uzun süren beraberlikleri sayesinde Kur'an ayetlerinin hangi ortamda indiğine ve ne manaya geldiğine vakıf olan sahabiler, Hulefai Raşid'in döneminde Kur'an ayetlerinin tefsirinde Müslümanlara rehberlik etmiş, onların başlattığı bu faaliyet sonraki nesiller tarafından da geliştirilerek sürdürülmüş, Arap diliyle örf ve adetlerini, ayrıca vahiy sırasında yarımadada yaşayan ve Kur'an'da sıkça söze edilen ehli kitabı yakından tanımaları sahabi müfessirlerin açıklamalarına ayrı bir önem kazandırmıştır. Bu dönemde yapılan tefsirlerde Kur'an'da geçen kelimelerin kısa sözlük açıklamalarını yapma, ayetlerin nüzul sebebini, nasih veya mensuh oluşunu belirtme, söze edilen tarihi olayları açıklama gibi noktalarda yoğunlaştığı söylenebilir. Hulefai Raşid'in devrinde tefsir ve Kur'an ilimleri sahasında telif edilmiş herhangi bir esere rastlanmamakla birlikte İbni Mes'ud gibi bazı sahabilerin özel mushaflarına tefsir kabilinden notlar düştükleri bilinmektedir. Kaynaklarda müfessir sahabiler olarak dört halife ile birlikte Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mes'ud, Übey bin Ka'b, Ebu Musa el-Eşari, Zeyd bin Sabit ve Abdullah bin Zübeyr'in isimleri zikredilmektedir. Bu vesileyle ifade edelim, ilk üç halifeden gelen tefsir rivayetleri çok azdır. Hazreti Ali'den gelen rivayetlerin çokluğunda onun uzun süre idari işlerden uzak kalmasının yanı sıra Kur'an'ın tefsirinde duyulan ihtiyacın arttığı döneme kadar yaşamasının da önemli etkisi olmalıdır. Meşhur sahabilerin öğretimiyle başlayan tefsir faaliyetinin bu dönemde ekolleşme sürecine girdiği görülmektedir. Bunlardan Mekke, Medine ve Irak tefsir ekolleri daha fazla şöhret bulmuştur. Kendisinden en çok tefsir rivayeti gelen Abdullah bin Abbas, Mekke, Übey bin Ka'b, Medine tefsir ekolünün kurucuları olarak bilinir. Hazreti Ömer tarafından Küfe'de görevlendirilen Abdullah bin Mes'ud da burada verdiği kıraat ve tefsir dersleriyle Küfe ekolünün temellerini atmış, özellikle Irak'ta Ehli Rey hareketinin doğmasında etkili olmuştur. Değerli dinleyicilerimiz, Hulefai Raşid'in devri hadislerin naklinde titizlik gösterilen, rivayetlerin tahrif edilmesini önlemek için tedbirlerin alındığı bir dönemdir. İlk iki halifenin büyük bir özenle uyguladığı ilk tedbir, Hazreti Peygamber'den az hadis rivayet edilmesi olmuştur. Hazreti Osman da kendisinden önceki uygulamayı sürdürmüş, Ebu Bekir ve Ömer dönemlerinde nakledilmeyen hadislerin rivayetini uygun görmemiştir. Yine bir rivayetin Hazreti Peygamber'e nispetinden kesinlikle emin olma ve sahabilerden rivayet ettikleri hadisi kendileriyle birlikte Allah Resulü'nden bizzat duyan bir şahit isteyerek rivayet tariklerinin arttırılmasını sağlama gibi hususlar onların üzerinde önemli durdukları tedbirlerden bazılarıdır. Hazreti Ali'nin gerektiğinde hadis ravilerine yemin ettirmesi de bu ihtiyatın bir neticesidir. Bu dönemde rivayetlerin dinin bilinen nasları ve kaideleriyle karşılaştırılarak ilmi tenkide tabi tutulmasına başlanmış, bu hususta Hazreti Ömer'le Hazreti Ayşe'nin önemli katkıları olmuştur. Bütün bu tedbirlere, ravilere güvenilmediği için değil, hadis rivayetinde ciddiyeti sağlamak ve muhtemel suistimallerin önünü almak için başvurulmuştur. Bu dönemde her duyduğunu anlatması bir kimseye günah olarak yeter mealindeki hadis, adeta bir rivayet ilkesi kabul edilmiştir. Hazreti Peygamber'in vefatından sonra sahabe arasındaki yaygın uygulama hadislerin şifaen nakledilmesi şeklindeydi. Hazreti Osman'ın vefatını müteakip baş gösteren olaylar ve güvensizlik ortamı Hazreti Peygamber'den yapılan rivayetlerde senedi ve ravinin durumunu araştırmaya haklı kılmış, bu husus cer ve tadil ilminin temelini teşkil edecek olan rical tenkidi faaliyetinin sahabe arasında başlangıcını oluşturmuştur. Değerli dinleyicilerimiz, Hulefai Raşid'in konusunda 3 programdır yaptığımız açıklamalara ilave olarak şunları da ifade etmek isteriz. Hulefai Raşid'in döneminde gerçekleşen fetihler sonucu İslam coğrafyasındaki hızlı genişleme ve dolayısıyla çeşitli farklılıklar taşıyan yeni sosyal yapı ve kültürlerin İslam muhitine girmesi, Hazreti Osman'ın şehit edilmesi ve Hazreti Ali döneminde yaşanan Cemel ve Sıffin vakaları ve benzer hadiseler sonucu olarak bazı görüş ayrılıkları ortaya çıkmış, bütün bu gelişmeler Kur'an ve sünnet merkezli olarak kontrol edilip çözümlenme ihtiyacını da beraberinde getirmiştir. İşte bütün bu sebeplerden dolayı Hazreti Peygamber'in vefatı Müslümanları yeni fıkhi ve itikadi problemleri Kur'an ve sünnetteki ilke ve açıklamalar ışığında çözmeye zorlamış, bu süreç ileride ayrı bir ilim dalı olarak şekillenen fıkıh ve fıkıh usulü başta olmak üzere birçok ilim dalı içinde ilk adım olmuştur. Bu dönem sonraki devirlerin içtihat faaliyetlerine de örneklik etmiş, sahabenin dini hükümleri anlayış, yorumlayış ve uygulayış biçimleri ileriki dönem fakihleri nezdinde sahabi kavli adlandırmasıyla ayrı bir önem arz etmiştir. Değerli dinleyicilerimiz, bu sözlerimizle birlikte programımızın bugünkü bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki programımızda sizlerle tekrar birlikte olmak istiyoruz. Bir sonraki programımızda tekrar buluşmak dileğiyle hoşça kalınız, Allah'a emanet olunuz.
1: İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Müminlerin annesi, Abdullah'ın da annesi Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir ordu harp etmek için Kabe'ye yürüyecek. Sahra'ya geldiklerinde ise ordudakilerin hepsi yerin dibine geçirilecek. Ayşe der ki, ey Allah'ın Resulü, neden hepsi yerin dibine geçirilsin ki? İçlerinde ticaret için yola çıkanlar olduğu gibi, onlardan olmadığı halde yollarda orduya katılanlar da vardır, dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hepsi birden yerin dibine geçirilirler ve kıyamet günü niyetlerine göre haşrolunurlar buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Geçim bakımından insanların en hayırlısı atının dizginini tutup da Allah yoluna düşendir. O savaşa çağıran veya yardım isteyen bir ses duyduğunda ölümün kol gezdiği yere uçarcasına gider. Yahut da şu tepelerden veya derelerden birinde küçük bir davar sürüsünün başında olup namazını kılan, zekatını veren ve ölünceye kadar Rabbine ibadet edip daima insanların yararına işler yapan kimsedir.

Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her iyi maruf iş sadakadır. Müslim bu hadisi Huzeyfe radıyallahu anh tariki ile rivayet etmiştir.

Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha anlattığına göre yanında bir kadınla otururken Resulullah içeri girer ve Hazreti Ayşe'ye "Bu kadın kimdir?" diye sorar. Hazreti Ayşe "Bu filan kadındır." diyerek kadının kıldığı namazlardan bahseder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Tamam, anlatma. Gücünüzün yettiğini yapın. Allah'a yemin ederim ki siz usanırsınız da Allah usanmaz. Allah'ın en sevdiği ibadet, kişinin az da olsa devamlı yaptığı ibadettir." buyurdu.

Ebu İdris el-Havlani, Allah rahmet eylesin, anlatıyor. Bir gün Şam mescidine gitmiştim. Baktım ki orada nur yüzlü, güzel bir genç vardı. Halk etrafına toplanmış, ihtilafa düştükleri meselelerin çözümü için ona soru soruyor ve görüşünü de kabul ediyorlardı. Onun kim olduğunu sordum. Muaz bin Cebel diye cevap verdiler. Ertesi gün kuşluk vakti mescide gittim. O zatı orada benden evvel gelmiş ve namaz kılarken buldum. Namazı bitirinceye kadar kendisini bekledim. Sonra önüne gelerek selam verdim ve "Vallahi ben seni seviyorum." dedim. Bana "Allah için mi seviyorsun?" dedi. "Evet, Allah için seviyorum." dedim. "Allah için seviyorsun değil mi?" dedi. "Evet, Allah için seviyorum." dedim. Bunun üzerine elbisemin kenarından tutarak beni kendisine doğru çekti ve şöyle dedi: "Sana müjde. Ben Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini duydum. Allah Teala sırf benim için birbirini seven, benim için toplanan, benim için birbirini ziyaret eden ve benim için infak edenler benim sevgime hak kazanmışlardır." buyurdu.

Aslında böyle acılar hiç yaşanmamalıydı. Zaten yaşanmadı da. Modern dünyada, şu medeni çağda çocukların katledilmesi mümkün olabilir miydi? Dünya buna sessiz kalır mıydı? Böyle bir soykırıma göz yumulur muydu hiç? Koca koca ordular buna müsaade eder miydi? İnsan hakları vardı bir kere, hatta savaşın bile bir ahlakı vardı. Sonra çocuklar masumdu. Çocukları kim rahatlıkla öldürebilirdi ki? İki cihanın tüm kötüleri bir araya gelse, hepsi bir bedene girip surete bürünse bile bunu yapamazdı. Bunu yapan insan olamazdı. Bunu yapan insan olarak kalamazdı. Neyse ki bunlar yaşanmadı da, böyle bir leke milyarlarca insanın alnına sürülmemiş oldu. Eğer yaşansaydı, bu utançla kimse yaşayamazdı. Öyle film seyreder gibi izleyemezdi kimse. Ayağa kalkar, karşı çıkar ve asla buna izin vermezdi. Kim kendi çağının zalimine sessiz kalanlardan olmak ister ki? Geçmişteki bütün zalimlerin cezasını bulduğunu bildiği halde hem de...

0: kamu spotu.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
8: Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz, Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar, her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Hazreti Ayşe anlatıyor. Ya Resulallah, kâhinler bize bir şeyler söylerdi de dedikleri gerçek çıkardı dedim. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bu doğru olan sözü bir cin elde eder ve dostunun kulağına fısıldar. O da buna 100 yalan katar.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu'l-Yaksan Ammar bin Yasir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ramazan mı değil mi diye şüphe edilen günde ihtiyaten oruç tutan kimse Ebu'l-Kasım'a sallallahu aleyhi ve sellem karşı gelmiş olur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem erkekler için en uygun olan saf ilkidir. En uygunsuzuysa son saftır. Kadınlar içinse en uygun olanı son saf, en uygun olmayanı ise birinci saftır buyurdu.

aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim her sabah ve akşam 3 kere ismi anıldığında yerde ve gökteki hiçbir şeyin zarar vermeyeceği, her şeyi işiten ve bilen Allah'ın adıyla derse ona hiçbir şey zarar veremez. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Şeytan uyuyan kimsenin ensesine 3 düğüm atar ve her düğümde de uzun bir gece var uyu diyerek onu uyutur. O kimse uyanıp da Allah Teala'yı zikrettiğinde düğümlerden biri, abdest aldığında biri daha, namaz kıldığındaysa hepsi çözülür ve artık dinç ve gönlü hoş olarak sabaha çıkar. Aksi takdirde huzursuz ve tembel olarak sabahlar.

0: Sa'd bin Ebu Vakkas'ın radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında bulunuyorduk. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Sizden biri her gün 1000 sevap kazanamaz mı?" buyurdu. Orada oturanlardan biri, "Ey Allah'ın Resulü, insan 1000 sevabı nasıl kazanır?" diye sordu. Resul-i Ekrem, "100 kere Sübhanallah der, ona 1000 sevap yazılır veya ondan 1000 günah silinir." buyurdu.
1: Übey bin Ka'b, evi Mescid-i Nebi'ye uzak olmasına rağmen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte kılınan, hiçbir namazı kaçırmayan Ensardan bir zatın durumuna üzüldüklerini ve bu yüzden sıcak havalarda ve karanlıkta mescide rahat gelebilmesi için bir merkep satın almasını tavsiye ettiklerini söyler. Adamın, "Vallahi evimin mescide yakın olmasını istemem." karşılığını vermesi üzerine Übey bin Ka'b durumu Hazreti Peygamber'e iletir. Medineli sahabi durumu şöyle izah eder: "Mescide giderken ve ailemin yanına dönerken attığım her adım karşılığında Allah'tan ecir ve sevap umuyorum." Bunun üzerine Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah bütün bunları sana verdi. Hakikaten hesap ettiğin, Allah'tan umduğun şey senindir." buyurur.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme leke eslemt ve bike âment ve aleyke tevekkelt ve ileyke enebt ve bike hasamt ve ileyke hakemt فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت.
2: Allah'ım, sana teslim oldum, sana iman ettim, sana güvendim, sana yöneldim, senin yardımınla düşmana karşı koydum, senin hükmünle hükmettim. Ya Rabbi, yaptığım ve yapacağım, gizlediğim ve açığa vurduğum günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İman 70 yahut 60 küsur bölümdür. Bunların en üstünü La ilahe illallah sözüdür. En aşağısı ise sıkıntı veren şeyleri yoldan kaldırmaktır. Haya da imanın bir bölümüdür. Esma binti Ebu Bekir radıyallahu anha anlatıyor. Müşrik olan annem, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında yanıma gelmişti. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem sordum ve dedim ki, annem geldi, beni özlemiş. Ona evlatlık vazifemi yapabilir miyim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, evet, annene evlatlık vazifeni yap buyurdu.

Ebu Ümare Berâ bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize 7 şeyi emretti. Hastayı ziyaret etmeyi, cenazeye katılmayı, aksırana dua etmeyi, zayıf olana yardım etmeyi, zulüm görene destek olmayı, selamı yaymayı, yemini bozmamayı. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir: Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem 3 defa vallahi iman etmiş olmaz diye tekrarladığını işittim. Ya Resulallah, kim iman etmiş olmaz diye sordular. Komşusu şerrinden emin olmayan kimse buyurdu. Enes radıyallahu anh şöyle demiştir: Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem dizlerini büküp kalçaları üzerine oturarak hurma yerken gördüm.

Şimdi seni ananlar anıyor ağlar gibi. Ey yetimler yetimi, ey garipler garibi. Düşkünlerin kanadıydın, yoksulların sahibi. Nerede kaldın ey Resul, nerede kaldın ey Nebi?

Günler ne günlerdi ya Muhammed, çağlar ne çağlardı. Daha dünyaya gelmeden müminlerin vardı. Ve bir gün ki gaflet çöller kadardı, Halime'nin kucağında Abdullah'ın yetimi, Amine'nin emaneti ağlardı.

Hatice'nin goncası, Ayşe'nin gülüydün. Ümmetinin göz bebeği, göklerin Resulüydün. Elçi geldin, elçiler gönderdin. Ruhunu Allah'a, elini ümmetine verdin. Beşiğin, yurdun, yuvan, Mekke'de bunalırsan Medine'ye göçerdin. Biz bu dünyadan nereye göçelim ya Muhammed? Yeryüzünde riya, inkar, hıyanet, altın devrini yaşıyor. Diller, sayfalar, satırlar...

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. Herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimse sizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendine değil hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Abdullah bin Ebu Evva'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o kızının cenaze namazını kılarken 4 tekbir aldı. 4. tekbirden sonra 2 tekbir arasındaki süre kadar durup onun için istiğfarda bulundu ve dua etti. Sonra da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı dedi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müşteri kızıştırmayın. Alıcı ile satıcı arasına girip kendinizi alıcı gibi göstererek malın değerini artırmaya çalışmayın buyurmuştur. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah şehidin borç dışındaki bütün günahlarını bağışlar. Abdullah bin Hubeyb'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, ey Abdullah, sabah akşam 3 kere İhlas ve Muavizeteyn surelerini oku. Bu sureler her şeye karşı sana yeter buyurdu.

0: Abdullah bin Abbas'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sıkıntılıyken şu kelimelerle dua ederdi. İlim sahibi yüce Allah'tan başka ilah yoktur. Büyük arşın sahibi Allah'tan başka ilah yoktur. Göklerin, yerin ve kerim olan arşın sahibi Allah'tan başka ilah yoktur.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim Allah'a ve ahiret gününe iman ederse komşusuna iyilik etsin.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Peygamber tebliğ vazifesini tamamladıktan sonra ardında gönüllerdeki derin sevgisini bırakarak gitmişti. Ona doyamayan ashabından biri de Resulullah'ın müezzinlerin efendisi diye övdüğü Bilal-i Habeşi'ydi. Efendimizin vefatının ardından Bilal, üzüntüsünden Medine'de duramamış. Resulullah'tan sonra kimse için ezan okumayacağım demiş ve Şam'a gitmişti. Sonra bir gece gönlünden hiç çıkmayan Resulullah'ı rüyasında görüverdi. Ya Bilal, bu cefa nedir? Beni ziyaret edeceğin vakit gelmedi mi diyordu Resulullah. Daha fazla dayanamayan Bilal yollara düştü. Onun hatıralarıyla yüklü Medine'ye döndü ve doğruca Ravza'ya, Resulullah'ın kabrine gitti. Mübarek kabrine yüzünü sürdü ve uzun süre ağladı. Derken Efendimizin torunları Hasan ve Hüseyin çıka geldiler. Hatıraları yad etmek üzere ezan okumasını istediler Bilal'den. Bilal kabul etti ve mescidin damına çıktı. Allahu Ekber dediğinde Medine dikkat kesilmişti. Eşhedü en la ilahe illallah dediğinde Medine çalkalanmıştı. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah deyince Bilal, sanki Peygamber Efendimiz dirilmiş diye sokaklara dökülmüştü Medineliler. Bir şehir halkı ağlamıştı. Medine ağlamıştı. Bilal dizlerinin üzerine yığılıp Muhammeden Resulullah sonrasını okuyacak gücü kendinde bulamamıştı. Medineliler o gün Allah Resulü'nün vefatından sonra en hüzünlü günlerini yaşamışlardı.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vakti.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabe Hatıraları. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kum.

İman uğruna bir fedakarlık tablosu. Habab bin Eret. Cahiliye döneminde Mekke'de Arapların güçlü ve kudretli kabilelerinden Temim'e mensup olup Irak civarında esir alınan bir kimse vardı. Bu şahıs daha sonra Mekke'de Ümmü Enmar Huzaiye isimli müşrik bir kadına köle olarak satıldı ve bu itibarla Huzai nisbesiyle tanındı. Huzai okuma yazma bilen, ilme meraklı, entelektüel zihni haiz, isabetli atışlarıyla iyi bir kemankeş, kılıç ve kalkan gibi savaş aletlerini oldukça iyi kullanan, demirci ustalığı ve benzeri özellikleriyle alışılagelen kölelerden farklıydı. 10 parmağında 10 marifet bulunan bu köle, sayısız maharetiyle sahibinin gözüne girmekle kalmadı, kısa zamanda Mekke'de önemli biri haline geldi. Bir süre sonra da pek çok hüneri vesilesiyle iyi kazanç elde etti ve kendi bedelini ödeyip özgürlüğüne kavuştu. Henüz 20'li yaşlardaki bu şahıs azat edildikten sonra da yetenekli olduğu konularda Mekkelilerin işlerini görmeye devam etti ve burada bir demirci dükkanı açtı. Dükkanı çok geçmeden iş yaptırmak ve kendisiyle fikir alışverişinde bulunmak üzere Kureyş'in önde gelen simalarının uğrak mekanı oldu. Mekke'nin sevip saydığı bu demirci ustası, nübüvvetin ilk günlerinde Hazreti Ebubekir vasıtasıyla İslam'ı tanıdı. İlk zamanlar Müslüman olduğunu gizlese de bir süre sonra onun Resulullah'ın yanına gelip gittiği ve ona iman ettiği azat edilmiş bir köle olması hasebiyle hala takibinde olduğu Ümmü Enmar'ın kulağına gitti. Her mümin gibi bir çile dönemi onun için de mukadderdi. Duydukları karşısında çılgına dönen bu acımasız kadın, azatlı kölesini diğer köleleri yardımıyla güneşin kavurucu sıcağında kızgın kumlara yatırıp saatlerce bekletir, kızgın demirlerle azatlı kölesinin başını ve tüm vücudunu dağlardı. Toplattığı odunları yığarak tutuşturduğu ateşlerde, Mekke'nin kayalıklarından kopan taş parçalarını kızdırarak, üstüne de bu mazlumu sırtüstü yatırmak suretiyle, tahammülün sınırlarını aşan işkencelere maruz bırakırdı. O dönemde günlerce açlığa ve susuzluğa mahkum edilmek, artık doğal bir işkence yöntemiydi.

Ona eziyet eden sadece bu zalim kadın değildi elbette. Bir gün Siba bin Abdülüzza isimli bir müşrik, kabilesinin gücü kuvveti yerinde gençlerinden bazılarını yanına alarak hışımla demircinin dükkanına gitti ve ona şunları söyledi. Kulağıma seninle ilgili inanamadığım bir haber geldi. Etrafta atalarının dininden çıkıp da Haşimoğullarının çocuğuna uyduğun haberi dolaşıyor. Haberin doğru olduğunu demirciden de işiten müşrik şaşkına döndü. Sinirinden küpüre binen Siba ve yanında hazır bulunan gençler birden demircinin üzerine çullanıp tekme tokat girişerek dükkanda bulunan demirlerle ona saldırdılar. Tüm vücudu kan revan içinde kalıp bayılıncaya kadar vahşice vurmaya başladılar. Ancak demircinin ağzından Resulullah'ın aleyhine tek bir cümle çıkmadı. Onun bu kahramanca ve vakur tavrı müşrikleri hayretler içinde bırakırken Müslümanları da cesaretlendirdi. Mekke'de bir anda gündeme oturan bu hadiseden sonra Müslüman olduğunu gizleyenlerin bazıları İslam'a girdiklerini açıklamaya başladılar. Öte yandan o akıl almaz zulümlere maruz kalmaya devam ediyordu. Kureyşli müşrikler kollarını ve ayaklarını bağlayıp demirleri kızdırarak başı da dahil olmak üzere tüm vücudunu dağılıyorlardı. Sırtına ve omuzlarına yapıştırdıkları kızgın taşları omuzlarının yağı eriyinceye kadar üzerinde bırakıyorlardı. Derisinde yanık olmayan yer neredeyse yoktu. Çıplak bedenini dikenler üzerine yatırıp yerlerde sürüklüyorlardı. Bayılıp kendinden geçinceye kadar işkencenin her çeşidini onun üzerinde deneyen müşriklerse bir gölgeliğe ya da evlerine çekiliyorlardı. Bu mazlum nice zaman sonra kendine geliyordu. Demirci yine işkenceler altında inlediği ve artık takatinin tükendiğini düşündüğü bir gün, yorgun bir şekilde Kabe'ye yöneldi. Oraya vardığında hırkasını başının altına yastık yaparak istirahat eden Resulullah'a selam verdi. Çekinerek, "Ey Allah'ın elçisi, Allah'a dua etseniz de bize yardım edip bir çıkış yolu gösterse olmaz mı?" diye sordu. Duyduğu bu sözlerden dolayı üzülen Hazreti Peygamber, biraz da öfkelenerek ve sitemle, "Size ne oluyor ki bana böyle bir taleple geliyorsunuz? Sizden evvelki müminlerin başına çok daha ağır musibetler gelirdi. Buna rağmen onlar yine de sabrederlerdi. İçlerinden bazıları tutuklanır, kazılan çukurlara diri diri gömülürdü. Bazıları demir testerelerle başından itibaren ikiye ayrılırdı. Tırnakları etlerinden demirlerle çekilirdi. Vücutları demir taraklarla taranır ve sinirleri kemiklerinden sıyrılırdı. Bu kadar ağır işkence görmelerine rağmen yine de onlar dinlerinden dönmezlerdi. Allah'ın adına yemin ederim ki Allah nurunu elbette tamamlayacak ve dinini bütün dinlerden üstün tutacaktır. Öyle günlere şahit olacaksınız ki bir kadın hiçbir şeyden korkmadan San'a'dan Hadremut'a kadar tek başına emniyet içinde yolculuk edecektir. Fakat siz acele ediyorsunuz." Peygamber Efendimizin bu ifadeleri karşısında çileli demircinin dili tutuldu. Hiçbir şey diyemeden Allah Resulü'nün huzurundan ayrıldı. Anlaşılan tek çare sabretmek ve tüm yapılanlara göğüs germekti. Nitekim Kur'an'da, "Ey müminler! Yoksa siz geçmiş dönemlerdeki müminlerin çektiklerine benzer sıkıntılar çekmeden cennete gireceğinizi mi zannettiniz? Onlar öyle yokluklar, öyle zorluklar çekmişler ve öyle sarsılmışlardı ki, peygamberleri ve ona inananlar, Allah bizim imdadımıza ne zaman yetişecek diye feryat etmişlerdi. Şu halde siz de sabredin ve bilin ki Allah'ın yardımı yakındır" mealindeki ayetle karşılık bulan durum bu olsa gerekti. Mazlum demirci ustasının çektikleri bu kadar değildi elbette. İmtihanının bir başka boyutu da mesleğiyle ilgiliydi. Müslüman olmadan evvel şehrin gözdesi olan bu zatın dükkanı bir an olsun boş kalmazdı. Kureyş'in asilleri bile iş yaptırmak için sıra beklerdi. Kureyşliler verilen siparişleri günlerce emek sarf ederek özenle hazırlayan demircinin hakkını teslim ederlerdi. Ancak onun Müslüman olmasıyla her şey değişti. Artık verilen siparişler günlerce süren yoğun uğraşlarla tamamlanmasına rağmen Mekke'nin zorbaları emeğinin karşılığı olan meblağı
demirciye vermemeye başladılar. Bu vicdan yoksunu emek hırsızları, hak ettiğin ücreti ancak Muhammed'i inkar edersen veririz demek suretiyle, borçlarını ödememekle tehdit ederek onu yıldırmaya çalıştılar. Alacak davasını istismar edip onu Resulünden uzaklaştırmaya kalkıştılar. Ancak Resul-i Ekrem ona sabretmesini telkin etmişti. Zira bu durum karşısında sabır göstermek imanın bir gereğiydi. Bir keresinde As bin Vail isimli nefret dolu bir müşrik bu demirciye özel bir kılıç siparişi vermişti. Günlerce süren kılıç imalatı nihayet bitmişti. Ancak As bin Vail kılıcı beğenmemiş ve kılıcın yeniden yapılmasını istemişti. Her defasında kılıçla ilgili bahaneleri sıralasa da müşrik nihayet ağzından baklayı çıkarmış ve "Muhammed'i inkar etmedikçe sana asla para ödemeyeceğim" demişti. Bunun üzerine demirci ustası, "Sen ölsen ve sonra yeniden dirilsen bile yine beni Muhammed'e sadık biri olarak göreceksin. Ben onu ve getirdiklerini asla inkar etmeyeceğim" diyerek cevap vermişti. Ancak susmaya niyetli olmayan As bin Vail daha da çirkefleşerek alaylı bir tavırla, "Madem ölüp dirileceğiz o halde kıyamet günü gel beni bul. O gün benim malım da evladım da fazla fazla olacak. Ne istersen o gün sana öderim" cümlelerini sarf etmişti. Bunun üzerine demirci ustasının gönlüne su serpen şu ayetler nazil oldu. "Ayetlerimizi inkarda direnen ve o zaman nasıl olsa bana mal mülk de verilir, evlat da" diyen adamı görüyorsun değil mi? O adam ahirette olup bitecekleri öğrenmenin bir yolunu mu bulmuş? Ya da Rahman'dan bu konuda bir söz mü almış ki böyle konuşuyor? Hayır, kesinlikle. Biz onun bu sözlerini amel defterine kaydedeceğiz. Azabını da artırdıkça artıracağız. Ayrıca biz onun ikide birde sözünü ettiği malı mülkü de evladı da elinden alacağız. O bizim huzurumuza yapayalnız gelecek. Kaynaklarda muhtelif ayetlerin sebebi nüzulü kapsamında ismi geçen bu sahabi Habbab bin Eret bin Cendele'dir. Habbab bin Eret, Müslümanlığını açıkça ilan eden ilk 5 ya da 6. isim olarak kaynaklarda zikredilmiştir. Mekke'nin meşakkatli günlerinden bir gündü. Bir grup Kureyşli müşrik, Habbab, Süheyb, Bilal, Ammar gibi yoksul ve kimsesiz Müslümanlarla sohbet eden Allah Resulü'nün yanına gelerek şöyle dedi: "Ey Muhammed, kavmin arasından bu zavallıları mı seçtin? Biz yoksul kölelerle birlikte oturmayız. Yoksa Allah'ın kendilerine ihsan ettiği kişiler bunlar mıdır? Onları yanından uzaklaştır, belki o zaman sana uyarız." Bunun üzerine nazil olan şu ayet, İzzetine dokunan sözlerden dolayı hüzünlenen Habbab ve arkadaşlarının gönlüne su serpmeye yetti. "Ey Peygamber! Sabah akşam Rablerine yakaran ve onun rızasından başka bir şey düşünmeyen fakir müminleri, birkaç kibirli müşriğin hatrı için huzurundan, meclisinden uzaklaştırmaya kalkma. Çünkü senin rızkının hesabı o fakir müminlere düşmediği gibi, onların fakirliklerinin ve aynı zamanda samimi olup olmadıklarının muhasebe ve muhakemesini yapmak da sana düşmez. Onları huzurundan uzaklaştırırsan çok yanlış bir iş yapmış olursun." Habbab, okuma yazma bilen nadir insanlardan olması hasebiyle Mekke döneminde Darül Erkam'ın öğretmenlerinden biriydi. Peygamber Efendimiz onu iman ettiğini henüz açıklamayan bazı Müslümanların evlerine gizlice yeni nazil olan ayetleri bildirmek ve onlara Kur'an'ı öğretmek üzere gönderirdi. Habbab da gittiği evin ahalisine ayetleri okur ve yazılabilecek malzemelere imkan nispetinde yazar ve bırakırdı. Bu evlerden biri de Hazreti Ömer'in kız kardeşi Fatıma ile kocası Said bin Zeyd'in eviydi. Bir defasında Taha suresinin ilk ayetlerini bir sayfaya yazıp Fatıma ile Said bin Zeyd'e öğretirken, o dönemde henüz imanla şereflenmemiş olan Hazreti Ömer, kız kardeşi Fatıma ve eniştesi Said bin Zeyd'in Müslüman olduğunu duydu. Bunu hazmedemeyen Hazreti Ömer, elindeki kılıçla kız kardeşinin evine baskın yaptı.
yaşanan hengameden sonra sakinleşip duyduğu ayetlerin etkisiyle Müslüman olmak istediğini ifade edince, Habbab, vallahi ey Ömer, ben Resulullah'ın senin için dua ettiğini işittim. O birkaç gün önce, Allah'ım şu iki adamdan, Ebu Cehil ve Ömer bin Hattab'dan sana en sevimli olanıyla İslam'ı güçlendir şeklinde dua buyurdu diyerek, Müslüman olması için daha önce Resul-i Ekrem'in ettiği duadan bahsetti. Sonra da Allah Resulü'nün bulunduğu yeri ona söyledi. İşte bu sebepten olmalı ki Hazreti Ömer, Habbab'a ayrı bir muhabbet besler, her bulunduğu ortamda ondan sitayişle bahsederdi. Öyle ki ne zaman Habbab bulundukları meclise gelse, Hazreti Ömer, yaklaş, buyur baş köşeye otur derdi. Medine'ye hicret eden ilk müminler arasında yer alan Habbab, bazı bekar sahabilerle Külsum bin Hidm'in evine misafir oldu ve ev sahibinin vefatına kadar burada kalmaya devam etti. Bedir başta olmak üzere tüm gazvelere Peygamber Efendimiz'le birlikte katıldı ve onun yanı başından hiç ayrılmadı. Hazreti Ömer'in hilafet dönemiydi. Bir gün Habbab, halifenin makamına uğramıştı. Hazreti Ömer dostunu ayakta karşıladı, elinden tutup yanı başına oturttu ve ona şöyle dedi. Bu makama bir kişi haricinde senden daha layık biri yoktur. Habbab bahsettiği kişinin kim olduğunu sordu. Bilal cevabını alınca, ey müminlerin emiri, beni neden ondan geride saydın? Bilal benim kadar işkence çekmedi ki. Bilal'i müşriklerin eziyetlerinden koruyan biri vardı. Ebu Bekir onu satın alınca Bilal'in çektiği çile sona erdi. Fakat Mekke'de bana yapılan eziyetleri engelleyecek ve beni koruyacak hiç kimse yoktu, olmadı da. Dolayısıyla benim çektiğim zulüm ara vermeksizin devam etti. Benim halimi o günlerde görecektiniz. Bir gün Kureyşliler beni yakalayıp yaktıkları ateşin içine sırtüstü yatırdılar. Bir adam ayağını göğsümün üstüne bastırdı. Yer soğuyuncaya, ateş soğuk küle dönünceye kadar beni bırakmadı. Sırtım yanarak yerin serinliğini hissettim. Habbab bu sözlerin ardından ayağa kalktı ve sırtını açıp gösterdi. Oradakiler Habbab'ın sırtını gördüklerinde dehşete düştüler. Ateş yanıklarından sırtı derin izlerle doluydu. Hazreti Ömer üzülerek o güne kadar hiç bu derece yoğun ve derin yara izi görmediğini ifade etti. Zaman zaman Hazreti Ömer'in Allah yolunda gördüğün işkenceleri bize anlatır mısın ey Habbab dediğinde Habbab, sırtımda ateş yakarlardı da derimden çıkan yağlar o ateşi söndürürdü diyerek yumurta büyüklüğünde oyuklar bulunan sırtını gösterirdi. 13 yıllık çileli Mekke döneminde Habbab'ın çektikleri tahammül edilemeyecek kadar zordu. Mekke'nin kızgın kumları üzerinde sırtı ve göğsü yanar, nefesi tıkanır, işkence altında saatlerce kıvranırdı. Bu süreçten geriye yaralı ve bitkin vücutlu, kırık kalpli Habbab kalmıştı. Onun türlü eziyetler altında inlediğinin şahidi bizzat Allah Resulü'ydü. Zaman zaman müşrikler işkenceye ara verdikleri sıralarda, diğer mazlum müminleri ziyaret ettiği gibi onu da ziyaret eder, sabretmesi tavsiyesinde bulunur, Allah'ım Habbab'a yardım et diyerek dua ederdi. Ey müminler! Yapmayacağınız şeyleri niçin söylüyorsunuz? Bilin ki yapmayacağınız şeyleri söylemeniz, Allah katında çok büyük bir nefretle karşılanır mealindeki ayet gereği, yapmadıklarını başkasına tavsiye etmeyen bir karaktere sahip olan Habbab, bir defasında mescide gelip bir köşeye çekilerek sessizce bekledi. Orada bulunanlardan bazılarının, buradakiler senin yanına kendilerine Resulullah'tan işittiklerini nakletmen ya da öğüt vermen için toplandı demeleri üzerine Habbab, neden sessiz kaldığını şu ifadelerle dile getirdi. Korkum şu ki onlara yapmadığım şeyi tavsiye edebilirim. Nübüvvetin başından itibaren Peygamber Efendimizin yanı başında bulunup onun rahle-i tedrisinde yetişmesine rağmen bu kaygısından olmalı ki Resul-i Ekrem'den mükerrerleriyle birlikte sadece 32 hadisi şerif rivayet etmiştir. Allah Resulü ve 4 halife dönemine şahit olan Habbab, ömrünün son yıllarında amansız bir hastalığa yakalandı.
kendisine isabet eden bu ağır rahatsızlıktan dolayı öyle acılar yaşadı ki, çektiği ızdırabı dindirmek için ölmeyi dahi düşündü. Bizzat ifadesine göre, Resulullah yasaklamamış olsaydı, çektiğim ızdırap yüzünden ölmeyi temenni ederdim diyerek acısını dile getirirdi. Her haliyle örnek bir şahsiyet olan Habbab, vefatının İslam'ın ilk dönemlerinde değil de Müslümanların zenginleşip refaha kavuştuğu döneme kalmasından dolayı hayıflanırdı. Yokluk günlerinde yaşayıp ve şehit olan dostlarına imrenerek şöyle derdi: "Biz Resulullah'la birlikte sevabını yalnızca Allah'tan dileyerek hicret ettik. Onun nazarında mükafata hak kazandığımızı düşünüyorum. İçimizden Mus'ab bin Umeyr gibi isimler mükafatını bu dünyada almadan, hiçbir dünya malı elde edemeden göçüp gittiler. Bazılarımızsa meyvelerinin olgunlaştığını gördü, servete sahip oldu ve bahçelerinin meyvelerini topluyorlar. İslam'ın zafer yıllarını gördü ve Müslüman olmasından dolayı dünya nimetlerinden istifade etti. Ashab-ı kiramdan bir grubun Habbab'ı hasta yatağında ziyaret ettiği bir gün ona, "Ey Habbab, sana müjdeler olsun. Belki de yarın kardeşlerine kavuşmuş olacaksın." dediklerinde duygulandı ve gözyaşları içerisinde, "Evet, durum onu gösteriyor. Lakin ben öleceğimi dert etmiyor, bundan sızlanmıyorum. Hiçbir şikayetim de yoktur. Fakat siz öyle insanları bana hatırlattınız ve kardeşim olduklarını söylediniz ki, onlar bütün sevaplarını, ecirlerini eksiksiz bir şekilde alıp gittiler. Ben kavuştuğumuz bu kadar dünya nimetinin aldığımız sevapları eksiltmesinden korkuyorum." Duygusal bir yapıya sahip olan Habbab'a, hastalığının son günlerinde kendisine kefen olarak kullanılmak üzere en kaliteli Mısır keteninden yapılmış kumaştan bir parça getirildi. Kefenini görünce hıçkırıklarla şöyle dedi: "Biz böyleyiz, bakın işte. Resulullah'ın amcası Hamza öyle miydi? Şehit olduğunda kendi bürdesi, hırkası, elbisesi ona kefen yapıldı. Başını örttükleri zaman ayakları, ayaklarını örttükleri zaman başı dışarıda kalırdı. Sonunda vücudunun bir kısmı isir otuyla kapatıldı. Ben ne bir dinar ne de bir dirhemim varken kendimi Allah Resulü ile beraber bulmuştum. Şimdi ise evimin bir köşesinde sandığın içinde tam tamına 40.000 dirhemim var. İyiliklerimizin karşılığının dünya hayatımızda peşin olarak bize dünya nimeti şeklinde verilmiş olmasından korkuyorum. Endişem mükafatımızın tamamını burada almamız halinde ahirete ecir namına bir şeyimizin kalmamasıdır." Bir başka rivayette ise Habbab, getirilen bu kaliteli kefeni görünce gözyaşlarını tutamadı ve "Ey Mus'ab, sen neredesin, ben neredeyim? Sen ot bulamadın kefen yapmaya. Bunlarsa bana en güzel kumaştan kefen getirmişler." deyip kendisi için hazırlanan kefeni kabul etmedi. Onun yerine daha ucuz bir kefen biçilmesini istedi. Sıffin'de vuku bulan savaşta zor günler geçiren Hazreti Ali, yorgun bir şekilde Sıffin'den Küfe'ye dönerken vefat haberini aldığında çok üzüldüğü Habbab'ın naaşı başına gelerek gözyaşlarıyla şöyle dedi: "Allah Habbab'a rahmetiyle muamele etsin. O halis bir Müslüman oldu. İmanı uğruna hicret etti. Mücahit olarak yaşadı. Bedeniyle çok ağır imtihanlar geçirdi, bedel ödedi. Allah salih amel işleyenlerin yaptıklarını zayi etmeyeceği için ona da rızkından verecektir. İmanı uğruna çekmediği çile, görmediği eza kalmayan, sabır ve sebatıyla adını İslam tarihinin sembol simaları arasına altın harflerle yazdıran, davası uğruna geri adım atmayarak bu hususta da kendinden sonraki nesillere en güzel şekilde örnek olan Habbab bin Eret, Hicri 37, miladi 657 yılında Küfe'de ruhunu teslim etti. Naaşı oğluna söylediği, "Ey oğulcuğum, öldüğümde beni Küfe şehir mezarlığına defnetmeyin. Götürebildiğin kadar uzağa, şu karşı tepede toprağa verin. Zira beni oraya gömersen, benden sonraki nesiller, Allah Resulü'nün dostlarından biri o tepeye gömüldü diyerek cenazelerini oraya defnederler." şeklindeki vasiyetine istinaden
bahsedilen tepede toprağa verildi. Böylece yıllar yılı Küfe'de vefat edenler, peygamber dostu Habbab bin Eret'in yanında

0: Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: Benim Peygamberim. Hazırlayan Ergül Kayacık. Seslendiren Saliha Şahin.

0: Çocukluk döneminin insan hayatına etkisi ne kadar da fazlaymış meğer. Bunu fark edince gerçekten çok şaşırdım. Dupduru bir zihin, gördüğü ve duyduğu her şeyi kayıt altına alan muazzam bir hafıza. Teknik anlamda kusursuz çalışan bir makine. İnsan bu tertemiz zihin karşısında çocuğa çocuk demekten çekinir hale geliyor neredeyse. Her şey o kadar merak uyandırıcı ki çocukluk çağında. Mesela çocukluğumun sabahlarını hatırlarım. Babamın işe gitmek için hazırlanışını. Nasıl seyrederdim onu? Her bir detayı zihnime kazınmış. Ceketini giydikten sonra parmaklarını gömleğinin iki yakasından ensesine doğru kaydırarak yaptığı o düzeltme hareketi. Sonra gömleğinin kollarını ceketinin altından çekip ayarlaması. Saatini koluna takarken yapmış olduğu hareketlerin ortaya çıkardığı ahenk. Bunların hepsi çocukken gözlerimi iyice açıp bunu nasıl bu kadar hızlı ve güzel yapabiliyor diyerek hayret ve hayranlıkla izlediğim şeylerdi. Babamınsa farkında bile olmadığı günlük rutininin bir parçasıydı. Tabii en sevdiğim kısmıysa bütün bu hazırlıklarını yaptıktan sonra bana dönüp göz kırpmasıydı. Sonra da gülümsemesi. İlk kez annesini pirinç ayıklarken gören bir çocuğu düşünün. Gözlerini dikmiş bir şekilde her bir pirinç tanesini teker teker kontrol eden annesinin ne yaptığını ve yaptığı şeyi neden bu kadar dikkatle yaptığını elbette merak eder. Oysa yetişkinlerin dünyasında bunlar çok sıradan işlerdir. Uzun yıllar boyunca aynı şeyi yapmaktan alışkanlık haline gelmiş ve artık umursanmayan ne varsa çocuk için o kadar ilgi çekicidir işte. Bunu biraz şeye benzetirim, hani merak ettiğiniz, görmek istediğiniz bir yere, bir şehre ya da ülkeye gitmek için senelerce hayal kurar, aylarca birikim yapar. Sonra günlerce planlar ve saatlerce yolculuk yaparsınız ya. Sonunda hayalini kurduğunuz yere ulaşırsınız. Ama sizdeki o coşku ve heyecanın o şehirde sürekli yaşayan insanlarda olmadığını fark edersiniz. Sizin merak ettiğiniz şey onlar için alışılmış ve sıradanlaşmış hale gelmiştir. Orada yaşayanların çok umarsız insanlar olduğunu düşünebilirsiniz. Aslında öyle değildir tabii. Hayret denilen şey anlıktır. İnsan bir an şaşar, etkilenir ve alışır. Eğer bugünden itibaren bulutlar üzerine binip gezebildiğimiz araçlar haline gelecek olsaydı, buna elbette şaşardık. Ama mutlaka alışırdık. Hatta bulut avcılığı diye bir meslek bile türeyebilirdi. O girişimci ruha sahip biri çıkar, şişelenmiş bulut yapar ve hesap makinesinde hızlıca birkaç tuşa bastıktan sonra kurtarmıyor. Bize gelişi zaten bu. Ama senin güzel hatırın için şu fiyata olur diyerek bize gökteki bulutları bile satabilirdi. Ve biz buna alışırdık ve renkli renkli bulutlar satın almaya çalışırdık. Onun için her yeni şeye karşı bir çocukla aynı şaşkınlığa sahibiz. Şaşırırız ama alışırız. Sonra sürekli karşılaştığımız şey bizim için sıradanlaşır. Çoğu zaman böyledir. Ama çocuklukta bu durum benim için farklı bir hal almaya başladı. Babam her sabah aynı hazırlığı yapıyor. Annem günlük rutinlerini aynı sırayla tekrar ediyordu. Her akşam güneş batıyor, her sabah yeniden doğuyordu. Her şeyi kendini tekrar ediyordu. Saat dönüyor, aynı noktaya geri geliyordu. Sabah oluyor, gün başlıyor, akşam oluyor, gün bitiyordu. Her şey kendini tekrar ediyordu. Benim için inanılmaz bir keşifti bu. Her şey kendini tekrar ediyordu. Zihnimdeki bu cümle de öyleydi. Aklımda sürekli tekrar ediyordu. Her şey kendini tekrar ediyor, her şey kendini tekrar ediyor, her şey. Her gün 5 vakit namaz kılınıyor. Her yıl 1 ay oruç tutuluyor, her bahar çiçekler açıyor ve sonbaharda yapraklar dökülüyordu. Zihnimdeki ses aynı cümleyi tekrar ediyordu. Her şey kendini tekrar ediyor. Ağaçların yapraklarında, kar tanelerinde, kıyıya vuran dalgalarda, gökteki yıldızlarda, her şeyde ama her şeyde bir düzen vardı, bir örüntü. Rastgele değildi hiçbir şey. Kendini tekrar ediyordu her şey. Sonra matematikteki o ifadeyle tanıştım. Fraktal yapılar. Benim için bu ifadenin net bir karşılığı vardı. İlahi düzenin tecellisi. Hem de matematiksel bir düzen ve estetik bir biçimde. Bu bütünü oluşturan parçaların bütüne benzer tekrar eden yapılardan oluşması. Kendi kendini tekrar eden desenler. Yani bütünde gördüğün şeyi küçültüyorsun, yine aynı şeyi görüyorsun. Daha da küçültüyorsun, yine aynı. Sonsuza kadar böyle. Sonsuzluk hissi ne kadar da heyecan verici değil mi? Bunu en basit olarak ifade edilen yapılar içinde bile görmek. Sonsuzluğu düşünmek, sonsuzluğu var edeni düşünmek. Sonsuzluğu var edenin ve istese yok edebilecek kudrete sahip olanın, yani Yüce Allah'ın bu sonsuzluğu en küçük yapıların bile içine nakşetmesi. Muazzam, bunu fark eden ince ruhlar ve o ruhları mayalayan ilahi nefes, İslam. Bu inceliğin ortaya çıkardığı sanat algısı, o sanatın tezahür ettiği eserler, o eserlerde ortaya çıkan geometrik şekiller, birbirini tekrar eden desenler, sadece görebilen gözlerin fark edebildiği, sadece o gözlere ve o ruhlara parıldayan zerreler. Zerrelerden meydana gelen yıldızlar ve gezegenler. Nakış nakış işlenen motifler. Damlalardan oluşan nehirler. Nehirlerin döküldüğü denizler, yaklaştıkça yeni desenler, yeni güzellikler. Ve o güzellikleri yaratan sonsuz kudret. Birbirinin aynı olan küçük küçük anlar ve zamanlardan sonsuzluk tasavvuru inşa edebilen insan zekası. Bu zekanın Allah'ı tanıma isteği ve gayreti. Dilimin bu sonsuz kudreti ifade etmekte acize düştüğü anda tam da imdadıma Peygamber Efendimizin sözleri yetişiyor. Bundan asırlar önce benim peygamberim Yüce Allah'ı ruhuma kazınan şu sözlerle anlatıyor.
1: Allah'ım, göklerin ve yerin Rabbi, Rabbimiz, her şeyin Rabbi, tane ve çekirdeği çatlatıp yaran, Tevrat, İncil ve Kur'an'ı indiren, her türlü kötülük sahibinin şerrinden sana sığınırım. Onu perçeminden tutan, kudreti altında bulunduran sensin. Sen evvelsin, senden önce hiçbir şey yoktur. Sen ahirsin, senden sonra da hiçbir şey olmayacaktır. Zahir, varlığı delillerle apaçık olan sensin. Varlığı seninkinden daha aşikar hiçbir şey yoktur. Batın, mahiyeti idrak edilemeyen, zatı insanlar için gizli olan sensin. Senin mahiyetinden daha gizli olan hiçbir şey yoktur.

Harise bin Vehb'in radıyallahu anh, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Cennetliklerin kimler olduğunu size bildireyim mi? İnsanlar tarafından hor görülüp hiçe sayılan, zayıf, alçak gönüllü kimselerdir. Eğer Allah'a yemin etse, Allah onu yeminin de doğru çıkarır. Cehennemliklerin kim olduğunu bildireyim mi? Onlar da katı kalpli, kaba saba ve kurularak yürüyen kibirli kimselerdir.

Ömer bin Hattab radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem esirler arasında koşuşturan bir kadın gördü. Kadın rast geldiği bir çocuğu hemen kucağına aldı ve emzirmeye başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arkadaşlarına "Bu kadın çocuğunu hiç ateşe atar mı? Ne dersiniz?" dedi. Onlar, "Hayır, asla atmaz," dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "O halde bilin ki Allah'ın kullarına merhameti, bu kadının çocuğuna olan merhametinden çok daha fazladır," buyurdu.

Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, ey Abdullah, sen geceleri ibadet etmeyi alışkanlık haline getirip de sonradan terk eden falan kimse gibi olma, dedi.

İbn-i Şümase anlatıyor. Amr bin As radıyallahu anh ölüm döşeğindeyken biz de yanındaydık. O uzun uzun ağladı ve yüzünü duvara çevirdi. Oğlu da, "Babacığım, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana şu müjdeyi vermedi mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana bu müjdeyi vermedi mi?" diyerek onu teskin etmeye çalıştı. Bunun üzerine Amr bin As oğluna dönerek, "Ahiret için hazırlığımızın en iyisi Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in de sallallahu aleyhi ve sellem onun elçisi olduğuna şehadet etmektir. Ancak benim hayatımda üç devir vardır. Bir zamanlar Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem benden daha fazla kin besleyen yoktu. Öyle ki bana göre en çok istediğim şey bir yolunu bulup onu öldürmekti. Eğer o vakit ölmüş olsaydım cehennemlik olacaktım. Allah İslam'ın sevgisini kalbime koyunca peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldim ve "Uzat elini, sana biat edeceğim," dedim. Elini uzattı. Ben elimi geri çektim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ya Amr, ne yapıyorsun?" dedi. "Şart koşmak istiyorum," dedim. "Neyi şart koşacaksın?" diye sordu. "Bağışlanmamı," dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "İslamiyeti kabul etmenin

0: kendisinden evvelki günahları, hicret ve haccında kendilerinden evvelki günahları giderdiğini bilmiyor musun?" dedi. Bundan sonra benim için Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem daha sevgili ve daha değerli kimse olmadı. Ona duyduğum saygı nedeniyle gözümü dikip ona doya doya bakamazdım. Onu tavsif etmemi isteseler, doya doya ona bakamadığım için anlatamazdım. İşte bu hal üzere ölmüş olsaydım, cennet ehlinden olmayı umabilirdim. Sonra bana bazı görevler verildi. Bu görevlerim esnasında durumumun nasıl olduğunu bilmiyorum. Ben ölürsem ne ağıt yakanlar ne de ateş taşıyanlar cenazeme katılsın. Beni defnederken üzerime toprağı yavaş yavaş atın. Sonra bir devenin kesilip etinin dağıtılacağı kadar bir süre kabrimin yanında kalın ki sizinle yeni yerime alışayım. Rabbimin elçilerine nasıl cevap vereceğimi düşüneyim.
1: Hadislerin hikayeleri.

0: Allah'ın kutlu elçisi ve bir grup sahabi birlikte sefere çıkmışlardı. Sahabiler arasında Ebu Ümame el-Bahili de vardı. Ebu Ümame daha önce Allah'ın Resulü ile birçok gazveye katılmıştı. Katılmış olduğu gazvelerin üçünde şehit olması için Resul-i Ekrem'den dua etmesini istemiş ve her seferinde kutlu Nebi kendisine selamet ve ganimet temennisinde bulunmuştu. Ebu Ümame eline geçeni muhtaçlara dağıtır, hiçbir fakiri geri çevirmezdi. Gösterişi, aşırılığı ve taşkınlığı da sevmezdi. Allah'ın kutlu elçisiyle vakit geçirmeyi ve ondan yeni şeyler öğrenmeyi severdi. Çıktıkları bu seferde de Allah'ın Resulünden işittiği söz, onun tabiatını, yaşayışını ve hayata bakışını kurduğu dengeyi ifade eder nitelikteydi. Allah Resulü, ashabını birer birer çok iyi bilir ve her birini bir inci tanesi gibi kendi kabuğunun içinde, kendi seciyelerinin el verdiği biçimde işlerdi. Sonra da gökteki yıldızlar gibi inananların yollarını aydınlatan, kaybolana pusula olan birer kandil haline getirirdi. Günlük hayatın içinde başlarına gelen herhangi bir olay bile Allah'ın kutlu elçisinin dilinde öyle bir ifadeye dönüşür ve öyle bir manaya kavuşurdu ki akıllardaki karmaşa biter, kalpler huzura ererdi. Çıktıkları bu sefer esnasında da öyle olmuş, o an sorana ve o andan sonra soracak olanlara da cevap olmuştu.
1: Ebu Ümame, Ebu Ümame, şuraya bak.
2: Nereye?
1: Gördün mü?
2: Hayır, görmedim. Nereye bakayım?
1: Mağaraya. Bak, orada bir mağara var.
2: Evet, şimdi gördüm. Bunu Resulullah'a haber verelim.
1: Hadi yanına gidelim de söyleyelim.
0: İki sahabi Allah Resulü'nün yanına gelmiş ve gördüklerini anlatıyorlardı.
1: Ey Allah'ın Resulü! Şurada geride az önce geçtiğimiz yerde bir mağara gördüm. Müsaade buyurursanız gidip içine bakmak isterim.
0: Allah'ın elçisi kendisine anlatılanları dinledi ve sahabinin gidip mağaraya bakmasına izin verdi.
1: Ne kadar da sessiz ve serin. Hay Allah! Bu da ne böyle? Bir ibrik... Biri yaşıyor burada. Evet, işte şurada da birkaç parça yiyecek var. Ama şimdi nerede acaba? Bu ıssız yerde bir başına yaşıyor ha? İmrendim doğrusu. Keşke ben de böyle yaşasaydım. Ben de bir mağara bulsam, her şeyden ve herkesten uzak olsam.

0: nasıl olurdu acaba?
1: Mağaraya giden sahabi, Allah Resulü'nün yanına geri geldi. Orada gördüklerini anlattı ve bir de aklından geçirdiği düşünceyi söyledi.
0: Mağara boş değil ey Allah'ın Resulü.
1: Hazreti Peygamber anlatılanları dikkatle dinliyordu. Ashab, mağaradan dönen sahabiye sorular sormaya başladı.
2: Nasıl boş değil?
0: İçinde biri yaşıyor ama şu an orada değil.
2: Bundan emin misin?
0: Evet eminim. İçinde su olan bir ibrik var içeride. Biraz da yiyecek var, bir miktarda yeşillik.
2: Yalnız ha, burada bir başına öyle mi?
3: Bu kimsenin uğramadığı ıssız yerde hem de.
0: Evet öyle görünüyor. İçerisi çok serin ve etraf çok sessiz.
2: Uzlet hayatı yaşıyor demek ki.
0: Açıkçası tam da istediğim gibi. Siz ne buyurursunuz bu konuda ey Allah'ın Resulü? Çok imrendim ben bu adamın hayatına. Ben de böyle yaşasam olur mu?
1: Allah'ın elçisinin gözleri ashabının üzerinde gezindi ve konuşmaya başladı. Ben ne Yahudilik ne de Hristiyanlıkla gönderildim. Ben ancak hanif ve kolay olan bir dinle gönderildim. Muhammed'in varlığını elinde tutan Allah'a yemin olsun ki Allah yolunda sabah ya da akşam vakti çıkılacak bir yolculuk dünya ve dünyadaki her şeyden daha hayırlıdır. Müslümanlar arasında yer almanız, tek başınıza uzlette kılacağınız 60 senelik namazdan daha hayırlıdır dedi.
4: Hadislerin hikayeleri.
5: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
4: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
6: Yap ki göresin. Abdullah bin Ömer'den nakledildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Atalarınıza iyilikte bulunun ki çocuklarınız da size iyilikte bulunsunlar. Siz iffetli olun ki kadınlarınız da iffetli olsunlar. Hadis-i şerif, biri ana babaya iyilikte bulunmak, diğeri iffetli olmak gibi iki önemli konuya dikkat çekmektedir. Hadisin ilk kısmında yer alan atalara iyilikte bulunma tavsiyesi, Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde emredilen bir husustur. Sevgili Peygamberimiz bir yandan Cenab-ı Hakk'ın bu emrini bize hatırlatırken, diğer yandan bunun yöntemini öğretmektedir. Yani siz ana babanıza iyi davranın, onlara saygı ve merhametle muamele edin ki, bunu sizden öğrenen çocuklarınız da size aynı saygıyı göstersin. Bir toplumda aile bireylerinin birbirlerine karşı nasıl davranacakları, dini ve kültürel mirasla aktarılan bir geleneğe bağlıdır. Ve bunun en iyi öğrenileceği mektepler de şüphesiz aile yuvalarıdır. Dolayısıyla birbirlerine karşı sevgi, saygı, şefkat ve merhamet hisleriyle davranan aile bireylerinden, aynı özellikleri taşıyan nesillerin yetişeceği aşikardır. Ebeveynine saygı göstermeyen ve iyi muamelede bulunmayan bir evladın kendi çocuğundan bundan daha fazlasını beklemeye hakkı yoktur. Sözlükte fena ve kötü işlerden uzak durmak, namuslu olmak, haramlardan sakınmak, sabrederek başkalarından istememek gibi anlamlara gelen iffet kavramı, dilimizde daha çok namus kelimesiyle karşılanmakta ve cinsel içerikli gayrimeşru davranışlardan uzak durmayı ifade etmektedir. Zina gibi büyük bir günahtan uzak durarak afif yani temiz kalabilmek ve meşru olanla yetinmek, kişinin ahlaki yapısının temel taşını oluşturduğundan, İffet kavramının daha çok namusun korunması bağlamında kullanılması doğaldır. Nitekim Cenab-ı Hakk'ın evlenme imkanı bulamayanlardan Allah'ın lütfuyla bu imkanı elde edinceye kadar iffetlerini korumalarını istemesi bu manayı pekiştirmektedir. Hadis-i şerifin de ifade ettiği gibi iffet, kadın erkek herkes için aynı derecede önemli ve gereklidir. Namus ve iffeti kadınlara has kılıp erkekleri sadece bunun bekçisi gibi kabul etmek İslami düşünceye aykırıdır. İslam'da herkes yaptığından sorumludur. İyiliklere sarılmak, kötülüklerden kaçınmak her bireyin sorumluluğunda olduğu gibi iyiliği tavsiye edip kötülükten sakındırmak da kadın erkek her Müslümanın görevidir. Dolayısıyla herkes kendi namusunun ve iffetinin bekçisidir. Müslümanlara düşen bu konuda birbirlerine yardımcı olmaktan ibarettir. Namus kavramını kadınla özdeşleştiren yanlış anlayış, kendi döneminde de egemen olduğu için sevgili Peygamberimiz erkeklere hitaben "Siz iffetli olun ki kadınlarınız da iffetli olsunlar" buyurmuştur. Yani önce siz kadınlarınızda aradığınız o ahlaki özelliği kendi şahsınızda gerçekleştirin ve onlara örnek olun ki onlardan da aynı duyarlılığı bekleyebilirsiniz. Sizin iffetli tutumunuz onlara da örnek olsun. İğneyi önce kendinize batırın ki çuvaldızı başkasına batırmaya hakkınız olsun. İffet uyarısını ilk önce erkeklere yönelten Kur'an-ı Kerim ayetlerinde de bu inceliği görüyoruz. Bilindiği gibi Nur suresinin 30 ve 31. ayetlerinde önce mümin erkeklere sonra da mümin kadınlara gözlerini haramdan sakınmaları ve ırzlarını korumaları emredilmektedir. Sanki toplumda daha ön planda olan ailede yönetici pozisyonunda bulunan erkeğe bu konudaki sorumluluğu öncelikle hatırlatılmaktadır. Mütakip ayette kadına hatırlatılan hususlarsa karşı cins için cezbedici özellikleri konusunda alması gereken önlemlerle ilgilidir. Namus ve iffetten sadece kadınları sorumlu tutan bir anlayışın varlığına ne yazık ki ülkemizde de şahit oluyoruz. Bilindiği gibi namus adına işlenen cinayetlerin bir kısmına verilen ad namus temizlemedir. Tecavüze maruz kalan veya kendi tercihiyle karşı cinsle ilişki kuran kadın, yakınlarının kararıyla öldürülünce hem kendisinin hem de o yakınlarının namusu temizlenmiş olmaktadır. Kendi iffetsizlikleri konusunda kılları kıpırdamayan erkekler, kadınların kızlarının maruz kaldığı talihsiz olaylar karşısında aslan kesilmekte, mağdur edenden ziyade mağdur olanı suçlu görüp cezalandırmaktadırlar. Halbuki bir kimse ancak kendisine ve yakınlarına yapılacak bir saldırı karşısında meşru müdafaa hakkına sahiptir. Namusunu korurken öldürülen kimse dinimizce şehittir. Meşru savunma esnasında öldürülen saldırgandan dolayı da dinen bir sorumluluk doğmaz. Yani ancak böyle zorunlu bir durumda öldürme eylemi kaçınılmaz olabilir. Aksi halde kendi tercihiyle ilişkiye giren veya zorla tecavüze maruz kalan kimseyi öldüren kimse namus temizlemiş olmaz, sadece cinayet işlemiş olur. Kendisine de cani ve katil denir. Hem bu dünyada hem de ahirette en büyük cezaya müstahak olur. Yakını bile olsa hiçbir günahkar başkasının günahını yüklenmez. Ayeti gereği yakınlarımıza karşı görevlerimizi yerine getirmediğimizden dolayı sorumlu olsak bile onların günahını yüklenecek değiliz. Çünkü her nefis elde ettiği günahı ancak kendi aleyhine kazanır. Dolayısıyla namus cinayeti dediğimiz şey aslında kendi ihmal ve sorumluluklarımızın bedelini çaresiz insanlara ödetmekten ibarettir. Kendisinin ve yakınlarının namusuna önem veren kimse önce onlara karşı akrabalıktan doğan görevlerini yerine getirmeli, İffetli ve nezih yaşantısıyla onlara güzel örnek olmalıdır. Aksi takdirde Ziya Paşa'nın "Anlar ki verir laf ile dünyaya nizamat, bin türlü teseyyüp bulunur hanelerinde" beytinde tasvir ettiği kişilerin durumuna düşer. Sözün özü, iyilikleri, güzellikleri başkasında aramadan önce kendimize dönüp bunların ne kadarına sahip olduğumuzun sağlamasını yapmalıyız. Herkes önce kendisine bakarsa başkasında kusur aramaya fırsat da, ihtiyaç da kalmayacaktır.
4: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
7: Şifa-i Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Kıymetli kardeşlerim, Şifa-i Şerif dersimize başlıyoruz. Birkaç derstir Allah Teala Hazretlerinin Celle Celaluhu kendi Esma-i Hüsna'sından Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme lütfedip verdiği bazı isimleri okuyorduk. Müellifimiz Hadi İyas, Allah ona rahmet eylesin, diyor ki: "Ve min esmaihi Teala el-afuvu ve manahu es-safuh." Allah Teala Hazretlerinin güzel isimlerinden biri de el-afüvdür. Afüv manası günahları büsbütün tamamen affede manasındadır. Afu affede. Fakat vasafallahu teala bihaza nebiyyehu fil Kur'ani ve fit Tevrati ve emerahu bil affi ve kale teala uzil affe ve emur bil urfi ve arid anil cahili. Allah Teala Hazretleri Nebi-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendinize hem Kur'an-ı Kerim'de hem de Tevrat'ta onun affedici vasfına temas etmiş. Yani affedici olduğunu belirtmiş ve Araf suresinin 199. ayeti kerimesinde de Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme affetmesini emretmiştir. Ve şöyle buyurmuş: "Ey benim peygamberim, sen af yolunu tut. Huzil affe. Affedici ol. İyiliği emret. Kendini bilmez cahillere aldırma, onlara uyma. Cahillere aldırma, onlara uyma." buyuruyor. Yani bir cahil gelir, sana takılır. Ki bize de aynı şekilde Allah Teala'nın bu emri sadece Efendimiz'i ilgilendirmiyor. Onun şahsında bütün ümmetini de ilgilendiriyor. Kendini bilmezin biri gelir size olmadık sözler söyler, canınızı sıkar. Ya o şeytandır veya şeytanın yellediği biridir ya. Onun için Allah Teala uyma buyuruyor. Onlara uyma. Affet. Aldırma. Üzerinde durma. Git kardeşim işine bak. Ben seninle uğraşamam de. Euzu besmele çek. Ondan uzaklaş. Bunları bize Rabbimiz tavsiye ediyor. Ve kal fa'fu anhum vasfa. Maide suresinin 13. ayeti kerimesinde de sen onları bağışla ve kendilerine aldırış etme buyuruyor. Evet. Ve kâle lehu Cibril. Peygamberi Alişan Efendimiz Cebrail aleyhisselama bazen yaptığı gibi fakat se'elehu an kavlihi huzul affe. Sen af yolunu tut ayeti kerimesinin manasını sordu, inceliklerini sordu. Peygamber Efendimiz bu ayeti kerime kendisine nazil olunca bunun neler ihtiva ettiğini sordu. Se'elehu an kavlihi huzul affe. Kale en ta'füve ammen zalemek. Peygamber Efendimizin hocası durumundadır Cebrail aleyhisselam. Efendimiz bilmediği konuları ona sorar. Bazı ayeti kerimelerin açıklamasını ona sorar. Bunun üzerine Efendimizin sorması üzerine Cebrail aleyhisselam da ona şu cevabı verdi: "Bu ayeti kerimenin manası sana zulmedeni bağışla demektir. Huzil affe, af yolunu tut ayeti kerimesinin manası sana zulmedeni bağışla demektir." Bir başka hadisi şerif var bu konuda. Peygamber Efendimiz Cebrail aleyhisselama bu af yolunu tut ayeti kerimesinin manasını sorduğu vakit Cebrail aleyhisselam diyor ki: "Ben de bilemiyorum. Ben Allah Teala'ya sorayım, cevabını sana getireyim." diyor. Nitekim gidiyor Allah Teala'ya soruyor Cebrail aleyhisselam ve şu cevabı getiriyor. Efendimiz size buyuruyor ki Allah Teala: "Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem,
Allah Teala sana şunu emrediyor. Seninle ilgisini kesenle sen ilgini kesme. Bir adam seninle ilgisini kesiyorsa sen onunla ilgisini kesme. Sana vermeyene sen vermeye devam et. Biri senden bir şeyler esirgiyorsa o vermezse ben de vermem ona deme. O vermezse vermesin. Sen ona vermeye devam et. Ve sana zulmedeni bağışla. Bu ayeti kerimenin manasını Cebrail aleyhisselam Allah Teala hazretlerinden öğreniyor ve Efendimiz'e gelerek böyle açıklıyor. Bunun manası bu. Vermeyene ver, seninle ilgisini kesenle ilgini kesme ve zulmedeni de bağışla. Ve kâle fit tevrati vel incil fil hadisil meşhur fi sıfatihi leyse bi fazzın ve la galizin ve lakin ya'fu ve yasfa. Güzel kardeşlerim, meşhur bir hadisi şerif var. Bu hadisi şeriften şunu öğreniyoruz. Cenab-ı Hak hem Tevrat'ta hem İncil'de Efendimizin özelliklerinden bahsediyor. Hem Tevrat'ta hem İncil'de. Yani şöyle bir peygamber gelecek diye. Şöyle diyor Allah Teala. Benim peygamberim kötü huylu değildir. Katı kalpli değildir. O affeder ve bağışlar. Hem Tevrat'ta hem İncil'de Allah Teala Hazretleri Efendimizin özelliklerini böyle belirtti. Evet. Ama dediğim gibi, daha önceki derslerimde belirttiğim gibi, hem Yahudiler, hahamlar, hem Hristiyanlar, onların papazları, rahipleri, kitaplarını bozmuşlardır. Kitaplarını tahrif etmişler. Efendimizle ilgili ayetleri çıkartmışlardır orada. Evet. Bir başka Esma-i Hüsna'sına geçiyoruz. Allah Teala'nın ve dolayısıyla Efendimiz'e verilen bir başka isme. Ve min Esma-ihi Teala el-Hadi. Allah Teala'nın güzel isimlerinden, Esma-i Hüsna'sından biri de el-Hadi. Ve huve bimana tevfikillah limen erade min ibadihi ve bimana dilaleti ve dua. El-Hadi ismi şerifinin manası nedir? Allah Teala dilediği kullarını doğru yola iletir demektir. Hidayet verir diyoruz ya biz. İşte hidayet vermek demek doğru yola iletir. Kimi? Dilediği kullarını. El-Hadi doğru yolu gösteren ve doğru yola davet eden demektir aynı zamanda. Kâle Allahu Teala, Estağfirullah. Vallahu yed'u ila daris selam ve yehdi men yeşâ'u ila sıratın müstakim. Bu okuduğu ayeti kerime Yunus suresinin 25. ayeti kerimesidir. Neyi anlatıyor bize? Şunu. Allah Teala kullarını huzur yurdu, barış yurdu olan cennete davet eder. Ey kullarım, ben cenneti sizin için yarattım. Haydi gelin. Cenneti kazanın der ya. Allah Celle Celaluhu dilediğini doğru yola iletir buyuruyor. Ayet-i Kerime böyle ifade ediyor. Allah dilediğini doğru yola iletir. Neye göre diler, nasıl diler, kimi doğru yola iletir bunu hiçbirimiz bilemiyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de bu konuda fazla bir açıklama yapmamıştır. Allah Teala dilediğini doğru yola iletir. Evet. Elhamdülillah bizi doğru yola iletmiştir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i öğrenmeye çalışıyoruz. İbadetlerimizi yapmaya gayret ediyoruz. Bunlar yüce Rabbimizin bize birer ihsanıdır. Doğru yola iletmediğini, niye iletmediğini de o bilir. O kendisine soru sorulmayandır. Buna biz soramayız. Ama o bize soru sorar. Niye böyle yaptın, niye yapmadın diye o sorar. Ama biz ona niye bütün kullarını hidayete erdirmedin Rabbim diye soramayız. Haşa. Kimi hidayete erdireceğini, doğru yola erdireceğini, kimi erdirmeyeceğini o bilir. Onun ölçüsü başkadır ve bize de malum değildir o. Bize kapalıdır.
Raslul cemi'i minel meyl ve kıyıl minet takdib. Hem elhadi doğru yolu göstermek ifadesinde hem de doğru yola davet etmek ifadesinde meyletmek, meylettirmek manaları vardır. Elhadi, birini bir şeye iletmek, götürmek manası da vardır. Ve kîle fî tefsiri Taha, innehu ya Tahir, ya Hadi, gene Elhadi ismini açıklıyoruz. Yani ennebiyye sallallahu aleyhi ve sellem, ve kâlallahu teâlâ lehu, estağfirullah, ve inneke letehdi ilâ sırâtın müstakîm. Bazı alimlerimiz Taha ismi şerifini açıklarken, tefsir ederken şöyle demişlerdir. Demişler ki Taha ifadesi Resulullah Efendimiz'e hitaptır. Manası ya Tahir demektir. Ey tertemiz insan. Bir de ya Hadi, Tahir temiz derken her türlü günahtan, ayıptan arınmış insan demek oluyor. Efendimiz Allah Teala böyle hitap ediyor. Her türlü günahtan, ayıptan, kusurdan temizlenmiş, arınmış insan demektir. Bir de ya Hadi var. Yani ey doğru yola, her hayra götüren kimse demektir. Her hayra götüren kimse, doğru yola götüren kimse demektir. Hadi. Allah Teala Fahri Alem Efendimiz'e Şura Suresinin 52. ayeti kerimesinde şöyle buyurmuştur. Demin okuduğumuz gibi Estağfirullah ve inneke letehdi ila sıratı müstakim. Ey Resulüm, şüphesiz sen dost doğru bir yola rehberlik ediyorsun. Kılavuzluk ediyorsun. Yani insanları doğru bir yola götürüyorsun demektir. Demek ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çağırdığı yol doğru yol. Bunu kim söylüyor? Allah Teala. Sen benim kullarımı doğru yola iletirsin, götürürsün, o yola davet edersin buyuruyor. Yüce Rabbim hepimizi o doğru yoldan ayırmasın. Ve kâle fîhi ve dâiyen ilallâhi biiznihi. Yine Allah Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakkında Ahzab suresinin 46. ayeti kerimesinde şöyle buyurmuştur. Biz seni Allah'ın izniyle Allah'a çağıran bir davetçi olarak gönderdik. Biz seni Allah'ın izniyle Allah'a çağıran bir davetçi olarak gönderdik. Demek ki Efendimiz Allah Teala kendisine emir vermiş, benim kullarımı doğru yola çağır diye, o da kullarını, Cenab-ı Hakk'ın kullarını doğru yola çağırıyor. Kallahu Teala muhtassun bil manel evve. Kallahu Teala esrullah inneke la tehdi men ahbebte velakinallahi yehdi men yeşa. Allah Teala hidayeti yaratır. Doğru yolu yaratır. Böylece kuluna rızasına uygun işler yaptırır. Rızasına uygun işler yaptırır. Bir de rızasına uygun işler yaptırmadıkları var. Onlar hidayetten uzak adamlar işte. Perişan adamlar. İşte bu manada Rabbimiz şöyle buyurmuştur sevgili kardeşlerim. Sen sevdiğin kimseyi doğru yola iletemezsin. Ey Habibim, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sen sevdiğin, İstediğin kimseyi doğru yola iletemez. Ama Allah Teala dilediğini doğru yola iletir. Allah Teala neyi belirtiyor? Kendisinden başka hiç kimsenin bir başkasını doğru yola iletemeyeceğini söylüyor. Hatırlayınız, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisini himaye eden amcası Ebu Talib'i doğru yola getirmek için ne kadar uğraştı değil mi? Ne kadar çırpındı. Olmadı. Derler ki işte bu ayeti kerime de o zaman nazil oldu derler. Sen istediğini doğru yola iletemezsin. Ben istediğimi doğru yola iletirim buyuruyor Allah Teala. Onun için biz Rabbimize sığınalım. Diyelim ki ya Rabbi bizi doğru yoldan ayırma. Ya Rabbi bizi yolda
devamlı surette bize yaşamayı nasip eyle diyelim. Ve bimanet dilaleti yantaliku ala gayrihi ta'ala. Hidayet ne demek? Doğru yolu göstermek demektir. Hidayet doğru yolu göstermek. Bu kelime bu manada hem Allah Teala hakkında kullanılır, hadi doğru yolu gösteren, hem Efendimiz hakkında kullanılır, hem de alimler hakkında kullanılır. Çünkü onlar da doğru yolu gösterirler. Ne sayesinde? Ayeti kerimeye dayanarak, hadisi şeriflere dayanarak Allah'ın kullarına yardımcı olurlar. Evet, burada kalalım güzel kardeşlerim. Sıkıntıda olan bütün kardeşlerimize yardım eylesin Rabbi. Ve hepimizi Resulullah Efendimizin şefaatine nail eylesin. Amin ve elhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.

0: Şifa-i Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Düşmanla karşılaşmayı arzu etmeyin. Karşılaştığınızda da sabredip dayanın."

0: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazda insanların en fazla sevap alanı evi camiye en uzak olanıdır. İmamla birlikte namaz kılmak için bekleyen kimse tek başına namaz kılıp da uyuyan kimseden daha fazla sevap alır demiştir. Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Cennette Reyyan denilen bir kapı vardır ki kıyamet gününde oradan ancak dünyadayken oruç tutanlar girer. Onlardan başkası giremez. Oruçlular nerede diye seslenilir. Onlar da kalkıp kapıdan girerler ve onlardan başkası giremez. Onlar girdikten sonra kapı kapanır ve artık oradan hiç kimse giremez. Ebu Ümame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alimin abid yani çok ibadet eden kişiye üstünlüğü benim sizin en sıradan birinize olan üstünlüğüm gibidir buyurdu ve sözüne şöyle devam etti. Allah ve melekleri, göktekilerle yerdekiler, hatta yuvasındaki karıncaya ve denizlerdeki balıklara varıncaya kadar her şey insanlara hayır ve iyilik öğretenler için dua ederler. Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Rüzgar şiddetlendiği zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım senden bu rüzgarın hayrını, taşıdığı ve getirdiği şeylerin de hayrını diler, bunun şerrinden ve yapacağı zararlardan da sana sığınırım şeklinde dua ederdi.
1: Hanımlarımız hakkında ne dersiniz diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz, yediklerinizden onlara da yedirin, giydiklerinizden onlara da giydirin, onları dövmeyin ve kötülemeyin buyurmuştur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, dikkat edin, sizin hanımlarınız üzerinde hakkınız olduğu gibi, hanımlarınızın da sizin üzerinizde hakları vardır diye hatırlatmada bulunmuştur.

0: cana yakın olmak. Resulullah Aleyhisselam'ın en belirgin özelliği cana yakın olmasıydı. Mütebessim çehresiyle herkesin gününü aydınlatırdı. Yüzünün asık olduğuna dair hiçbir rivayete rastlamıyoruz. Sadece Allah'ın gazabına sebep olan durumlarda yüzünün renginin değiştiğini, hatta alnındaki damarlardan birinin belirginleştiğini aktarıyor ashabı. Haksızlığa ve adaletsizliğe tahammülü yok. İnsanların kendi elleriyle kendilerini tehlikeye atmalarına müsaadesi yok. Ama lüzumsuz yere sarf edilen, maksadını aşan sözlerden dolayı öfkelendiğine şahit olmuyoruz. Şahsına karşı yapılan büyük saygısızlıkları bile büyük bir olgunluk ve sükunetle karşılıyor. İnsanlara karşı hep hüsnü zan sahibi, onların daha iyi olacağını düşünüyor. Bilselerdi yapmazlardı diyor. En büyük düşmanlarını bile pişmanlığını gördüğünde affeden bir insan o. Onu tanıyanlar derin bir muhabbetle bağlanıyorlar ona. Çoluk çocuk herkesin yüreğinde taht kuruyor. Onun sağlam karakteri ve güzel ahlakı etrafında muhabbete dayalı bir kalkan oluşturuyor. Onun uğruna canını feda etmeyecek bir sahabisi bile yok. Çünkü herkesin hayatına dokunmuşluğu var. İnsanların dertleriyle dertlenen, onları kendilerinden çok düşünen bir peygamber. Nezaketi, letafeti, zarafeti en dikkat çekici özelliklerinden. Onu görenlerin ilk izlenimi, onun gibi birinin yalan söyleyemeyeceği oluyor. Bu yüz, yalancı yüzü değildir diye İslam'ı tercih edenler var. Müminlerin üzerine titriyor. Onların olabilecekleri en iyi hale gelmesini istiyor. Hemen her sözünde ve her hareketinde Müslümanların nasıl olması gerektiğini anlatıyor bizlere. Mesela, mümin korkak olabilir, cimri olabilir ama yalancı olamaz diyor. Emanete riayet etmenin, sözünde durmanın, dürüst ve doğru olmanın önemini vurguluyor her fırsatta ve şöyle diyor sevgili peygamberimiz: mümin cana yakındır. İnsanlarla yakınlık kurmayan ve kendisiyle yakınlık kurulamayan kimsede hayır yoktur. Başka bir seferinde şöyle diyor: kendisi cehennem ateşine ve cehennem ateşi de kendisine haram olan kişiyi size bildireyim mi? Cana yakın, yumuşak huylu, kolaylaştırıcı kimse. Tıpkı kendisi gibi. Kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
6: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: doyamadım.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Enes'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefatına kadar donatılmış bir sofrada yemek yememiştir. Ölünceye kadar halis undan yapılmış ekmek de yemiş değildir. Buhari'nin bir rivayetinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem asla kızartılmış koyun görmedi denilmiştir. İbn Ömer'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minberde iffetinden dolayı sadaka istemekten kaçınmanın faziletinden bahsetti ve üstteki

El, alttaki elden hayırlıdır buyurdu. Üstteki el, veren el, alttaki el ise isteyen, dilenen eldir.

Ebu Katade el-Haris bin Rib'i el-Ensari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ben uzun kılmak niyetiyle namaza dururum. Arkadan bir çocuğun ağladığını duyunca annesine sıkıntı vermek istemediğim için namazı kısa keserim.

Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem katiplerinden birisi olan Katip Ebu Rib'i Hanzala bin Rebi el-Üseyyidi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Ebu Bekir radıyallahu anh bana rastladı ve Hanzala nasılsın dedi. Hanzala münafık oldu dedim. Subhanallah, sen ne diyorsun dedi. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda bulunuyoruz. Bize cennet ve cehennemi hatırlatıyor. Sanki onları gözlerimizle görüyor gibi oluyoruz. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem huzurundan çıkıp da çoluk çocuğumuza ve işimizin başına dönünce bu öğütlerin çoğunu unutuyoruz dedim. Ebu Bekir radıyallahu anh, vallahi biz de aynı haldeyiz dedi. Sonra Ebu Bekir'le beraber yürüdük. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna girdik. Ya Resulallah, Hanzala münafık oldu dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o nasıl söz dedi. Ya Resulallah, senin yanında bulunuyoruz. Bize cennet ve cehennemi hatırlatıyorsun. Onları gözümüzle görür gibi oluyoruz. Senin yanından çıkıp da çoluk çocuğumuza ve işimizin başına dönünce çoğunu unutuyoruz dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki yanımda bulunduğunuz hal üzere kalıp zikre devam edebilseydiniz hem yataklarınızda hem de yollarınızda melekler sizinle musafaha ederlerdi. Fakat ey Hanzala, insan bu, bazen öyle, bazen böyle. Bir müddet ibadetle, bir müddet de işlerinizle uğraşmanız yeterlidir diye 3 defa tekrarladı.

Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh anlatıyor. Mağarada müşrikler başımızın ucunda bizi ararlar iken onların ayaklarına baktım da, "Ya Resulallah, eğer bunların birisi eğilip ayağının altına bakacak olursa muhakkak bizi görür," dedim. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Ey Ebu Bekir, üçüncüleri Allah olan bu iki kişi için neden telaş ediyorsun?"

zamanlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey, özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne,

Onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

0: İşte bu yüzden ona duyulan özlem, yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Cabir'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: biz savaşa giderken yokuş çıktığımızda tekbir getirir, indiğimizde de Allah'ı tesbih ederdik.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İki cümle vardır ki dilde hafif, mizanda ağır. Rahman olan Allah'a ise sevimlidir. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona hamd ederim. Yüce Allah'ı tesbih ederim. Osman bin Affan'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazını cemaatle kılan bir kimse gece yarısına kadar ibadet etmiş gibi olur. Sabah namazını cemaatle kılan bir kimse de bütün geceyi ibadetle geçirmiş gibi sevap kazanır buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki umre aralarında işlenen günahlara kefarettir. Kabul olunmuş bir haccın mükafatı ise ancak cennettir buyurdu.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Helal belli, haram da bellidir. İkisi arasında bir takım şüpheli şeyler vardır ki insanların çoğu bunları bilmezler. Her kim şüpheli şeylerden sakınırsa dinini ve onurunu tertemiz tutmuş olur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir kimse hastalanır veya cihat maksadıyla sefere çıkarsa, sağlıklı ve mukim iken ne tür ameller yapıyor idiyse ona aynı amellerin sevabı yazılır.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlara her sabah iki melek gelir. Birisi, Allah'ım malını hayır yolunda harcayan şu kişiye harcadığı malın yerine yenisini ver der. Diğeri de, Allah'ım malını hayır yolunda harcamayarak elinde tutan, cimrilik eden şu kişinin malını telef et der.

Ebu Abdurrahman Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın en sevdiği amel nedir diye sordum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vaktinde kılınan namazdır buyurdu. Sonra hangisidir dedim. Anne babaya iyilik etmektir buyurdu. Sonra hangisidir dedim. Allah yolunda cihad etmektir buyurdu.

Ebu Cürey el-Hüzeymi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem geldim ve aleykesselam ya Resulallah dedim. Resulullah aleykesselam deme, zira aleykesselam ölülere verilen selam şeklidir buyurdu. Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana kardeşini güler yüzle karşılamak dahi olsa yapacağın hiçbir iyiliği küçümseme dedi.

Hüsnü Hal. Henüz 5 yaşındaydı çocuk. Dünyadan habersizdi. Dünyada ondan. Annesi ve kardeşleriyle birlikte derme çatma bir evde yaşıyordu. Babası başka bir ülkeye sürgün edilen zayıf, uzun boylu bir adamdı. Yüzünü hayal meyal hatırlıyordu. Görse tanıyamazdı ama dayak yemekten yüzü gözü şişmiş bütün adamların yüzünü babasının yüzüne benzetirdi. Zaten yaşadığı kamptaki adamların yüzleri birbirine çok benzerdi. Avurtları bir mengenede sıkılmış gibi çökük dururdu. Elmacık kemiklerini kaplayan derileri iyice incelmiş ve gözleri yuvalarından fırlayacak gibi bakarlardı. Çeneleri her zaman sıkı sıkıya kapalıydı bu adamların. Ağızlarını açtı.

bastıklarında eksik dişleri ve ellerini gösterdiklerinde tırnaksız parmakları fark edilirdi. Çocuk bu adamları çok severdi. Onlar da küçük çocuğu. Çok büyümeden bu adamların neden böyle göründüklerini öğrenecekti ve bu neden onu gördüğü adamlar gibi olmaktan geri bırakmayacaktı. Sonunda onun da birkaç dişi eksilecekti. Çocuğun arkadaşları da kendisine benziyordu. Aynı ağaçtan toplanarak küçük bir kaba sıkıştırılmış irili ufaklı zeytin taneleri gibiydiler. Tıkıştırıldıkları çukur tabaklarda üzerlerine gelen sivri çatallardan kaçışmaya çalışırlar, lakin birer birer yakalanarak eksilirlerdi. 3000 yaşında olduğu söylenen, göz bağlayıcılıkta ustalaşmış çöl sürgünü bir hortlağın demir çenesi tarafından öğütülürlerdi. Neredeyse yok denecek kadar kısacık kesilmiş saçları, güneş altında susuz kalmaktan sararmış otlara benzerdi. Toprağa sıkıca tutunmuş, vakti geldiğinde yeşermeyi bekleyen otlara. Yürekleri pamuklara sarılmış ay ışığı gibi parlak ve yumuşacıktı ama ayakkabısız yürümekten ayak tabanları sertleşmişti bu çocukların. İyi beslenemedikleri gibi eğitimden de mahrum bırakılıyorlardı. Yeryüzünün hiçbir ülkesinde hiçbir çocuğun oynamadığı tuhaf oyunlar oynarlardı. Mermilerden kaçma, bombalardan saklanma ve hayatta kalma oyunları. Henüz 5 yaşındaki çocuk da silah seslerini, bombaları, gece yarısı götürülen ve dövülen adamları hep oyunun bir parçası sanıyordu. Yontulmuş birkaç tahta parçası, irili ufaklı deniz taşları ve boş mermi kovanları sayılmazsa oyuncağı da yoktu çocuğun. Zamanla büyüdü küçük çocuk. Onu hapseden duvarlarda büyüdü. Bir yanı duvar, diğer yanı denizdi. Duvarı aşıp dışarı çıkmasına da, yüzerek denize geçmesine de izin verilmiyordu. Çatısı olmayan bir hapishanede çürümeye bırakılmışlardı. Üstelik hayatta kalmakla suçlanıyorlardı. Topraklarını savunmak, işkenceye rıza göstermemek suçların en büyüğüydü. Taşlar tanklara karşı suçluydu. Derisi kemiğine yapışmış eller silahlara karşı suçluydu. Babalar vatanını, anneler evladını korumakla suçluydu. Gövdeleri bombalara siper olmakla suçluydu. Sevmek suçtu, gülmek suçtu, kalmak suç, gitmek suçtu. Küçük çocuk büyümüş ve ömrünün baharında, henüz ilk gençlik çağında birçok akranı gibi herhangi bir gerekçe gösterilmeden bilekleri kelepçelenmişti. Yaşadığı şehir böyleydi. Çocuklar büyüdükçe hapsedildikleri yerler küçülüyordu. Büyük duvarlar küçük çocuklar için, küçük hücrelerse büyük insanlar içindi. Artık bir genç olduğu için taşların insan kanı koktuğu, ışığın karanlık tarafından yutulduğu, donmuş kemiklerin buz parçaları gibi çatır çatır kırıldığı ve mahkumların günlerce aç bırakıldığı hücrelere hapsedilebilirdi. Böyle de oldu. Sevdiği her insanın öldürüleceğiyle tehdit edildi. Vücudu iyileştirilemez şekilde dövüldü ve inandığı her değer aşağılanarak eziyet edildi. Elbette dişleri de söküldü. Küçükken gördüğü ağzı kapalı adamlar gibiydi artık. Ancak vazgeçmedi. Güneş kendisini ısıtmıyordu ama onun varlığını biliyordu. Ayın ışığı bulunduğu hücreyi aydınlatmıyordu ama gökyüzünde parladığını biliyordu. Tıpkı bir gün özgür olacağını bildiği gibi. Umudunu yitirmedi. Nehirden denize kadar özgür olacağı bir günü düşledi. İşte o an demirden kubbeler birer kağıt gibi yırtıldı. Parmaklıklar tel gibi büküldü ve bileklerindeki zincirler kırılarak bin parçaya bölündü. Gökyüzü çocukların önüne serilmiş, duvarlar yıkılmıştı. Denizin üstünden batan güneşi seyrederken hayal etti kendini ve gün batımına gülümsedi. Bu da tüm hikayeler gibi iyi bitmeliydi. Çocuklar sonsuza kadar mutlu yaşamalıydı. Aslında böyle acılar hiç yaşanmamalıydı. Zaten yaşanmadı da.
Modern dünyada şu medeni çağda çocukların katledilmesi mümkün olabilir miydi? Dünya buna sessiz kalır mıydı? Böyle bir soykırıma göz yumulur muydu hiç? Koca koca ordular buna müsaade eder miydi? İnsan hakları vardı bir kere, hatta savaşın bile bir ahlakı vardı. Sonra çocuklar masumdu. Çocukları kim rahatlıkla öldürebilirdi ki? İki cihanın tüm kötüleri bir araya gelse, hepsi bir bedene girip surete bürünse bile bunu yapamazdı. Bunu yapan insan olamazdı. Bunu yapan insan olarak kalamazdı. Neyse ki bunlar yaşanmadı da, böyle bir leke milyarlarca insanın alnına sürülmemiş oldu. Eğer yaşansaydı, bu utançla kimse yaşayamazdı. Öyle film seyreder gibi izleyemezdi kimse. Ayağa kalkar, karşı çıkar ve asla buna izin vermezdi. Kim kendi çağının zalimine sessiz kalanlardan olmak ister ki? Geçmişteki bütün zalimlerin cezasını bulduğunu bildiği halde hem de...

Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine maşallah ve maşite, Allah dilerse ve sen dilersen her şey olur diyen kişiyi, beni Allah'a denk mi tutuyorsun? Bilakis maşallah de diyerek ikaz etmiştir. Ne kadar saygıdeğer olursa olsun, Allah'tan başka herhangi bir şey adına yemin edilmesini yasaklamış, Hazreti Ömer'in cahiliyeden kalma bir alışkanlıkla babasının adına yemin ettiğini duyunca, Allah atalarınız adına yemin etmenizi yasaklamıştır. Yemin edecek kimse Allah adına yemin etmeli veya susmalıdır buyurmuştur.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin el-emin. Rabbena atina min ladunka rahmeten ve hayyi lana min emrina rashada. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyazus Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Sıradaki hadisimiz 541 nolu hadis. Bu başlık altındaki bu bölümdeki ilk hadisimiz وَعَنْ أَبِي عَبْدِ اللّٰهِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ Ebu Abdullah, Zübeyir bin el-Avvam'dan gelen bir rivayet radıyallahu anhu, Allah Azze ve Celle kendisinden razı olsun. Kâle dedi ki, Kâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, لَاَنْ يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ اَحْبُلَهُ Birinizin iplerini alıp, ثُمَّ يَأْتِ الْجَبَلَ Çıkıp dağa gelmesi, yani kişi iplerini alacak ve bu ipleriyle varıp dağa gidecek. Dağda ne var? Dağda odun var. Odunlar var. O odunları toplayacak. فَيَأْتِي بِحُزْمَةٍ مِنْ حَطَبٍ Dağdan demet demet odunlar getirecek. Bunları bağlamış böyle. عَلَى ظَهْرِهِ Bunları sırtında getirecek. Öyle bineği falan da yok. Taşıyacağı araba falan da. Bunlara da malik değil. En fakir insanın en yalın haliyle yapabileceği bir iş. Bir ip illaki bulur oradan buradan. Bununla gidip dağdan bir hüzme odunu demet şeklinde bağlayıp sırtına alabilir. Ve o odunu şehre yürüyerek getirebilir. Getirdiğinde pazara birilerinin illaki oduna ihtiyacı olur. O da onlara bu getirdiği odunları satar. فَيَبِيعَهَا Getirip de insanlara satması خَيْرٌ لَهُ مِنْ اَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ Gidip de insanlardan bir şeyler talep etmesinden daha hayırlıdır. Ondan bundan istemesinden daha hayırlıdır. Herkes kendi emeğinden yemeye çalışsın. Herkes kendi kazancından yemeye çalışsın. Herkes toplumun üretim sahasında ortaya koyduğu şeylere katkı sunmaya çalışsın. Tüketme hakkı dediğimiz bu paraya erişimimiz topluma sunduğumuz katkılar karşılığında olsun. Beleşten olmasın. Karşılıksız olmasın. Birileri toplumun sırtından hiçbir şey üretmeksizin, topluma hiçbir hizmet sunmaksızın, geçinmeyi adet haline getirmesin. Çalışan, üretken bir toplum, faal bir toplumdur, verimli bir toplumdur. Ama ne zaman ki üretmek, çalışmak, çabalamak belli kesimlerin üzerine kalır, diğerleri hiçbir hizmet üretmeden, hiçbir ürün ortaya koymadan, topluma hiçbir katkı sunmadan öylece refahtan pay almaya başlarsa o toplumun üretkenliği düşer, verimliliği düşer, sosyal barışı bundan yara alır, adalet ilkesi zedelenir. Hangi sebeple olursa olsun toplumun hiçbir kesimi böylesi bir atalete, eylemsizliğe yönelmemelidir. Hele hele dini gerekçe göstererek bir kesim ataleti seçiyorsa ve toplumdan din mukabilinde gelir umuyorsa Bu hiç olacak bir şey değil. Herkesin dindarlığı kendine. Allah'a bir kulluğumuz varsa bunu Rabbimizi severek sayarak yerine getirelim. Ama yanı sıra yine Cenab-ı Hakk'ın emriyle çalışmaktan geri durmayalım. Çabalayalım. Toplumun üretkenliğine katkı sağlayalım. Topluma hizmet üretelim. Toplumun ihtiyaç duyduğu bütün mecralarda. İster ürün üretirken, ister hizmet sunarken buna eğitim, öğretim de dahil. İnsanların çocuklarına bir şeyler öğretmek de dahil. Bir şeye yarayalım. İnsanlar Allah razı olsun desinler. Ama ben hiçbir şey yapmayayım, bana maaş bağlansın, hiç kimseye hayrım olmasın, topluma hiçbir faydam dokunmasın, öylece yiyip içeyim kabilinden bir beklenti sadece miskinlik olur. Sadece tembellik olur. Ne insanlar bundan memnun kalırlar, ne de Hak Teala böylesinden razı olur. O yüzden Hazreti Ömer radıyallahu anh bazılarının mescitte pinekleyip güya sözüm ona tevekkül ettiklerini ve sadece Allah'a kulluğa adandıklarını söylediklerinde onları yadırgamış, siz mütevekkiller değil, müteekkillersiniz. Milletin sırtından geçiniyorsunuz, haydin bakayım işe diye onları azarlamıştır. İmam Nevevi bu açtığı başlık ile ve önümüze koyduğu bu ayet-i kerime ve sonrasında gelen bu hadis-i şerif ile çok temel bir şeyi öğretiyor. İslam'da sadece ibadete yönelip hayattan kopmak gibi bir şey hoş karşılanmaz. İbadetler ile hayat iç içedir. Bu anlamda çalışmak da bir ibadet olarak kabul edilir. Kul bunu rolünü sahiplenmesi bir baba olarak mesela erkeğin yahut rolüyle barışık olarak bir kadının sorumluluğunu yerine getirmesi Hak katında kabul görür. Ecir ve sevap ile karşılanır. Cenab-ı Hakk'ın bize yarattığı bu hayatı her birimiz üzerimize düşen sorumluluğu rolümüze uygun olarak erkekse erkek, kadınsa kadın, büyükse büyük, küçükse küçük ne yapmamız gerekiyorsa o anda, eğitimse eğitim, koşturmacaysa koşturmaca, çocukları büyütmekse çocukları büyütmek, cenge gidip savaş etmekse savaş etmek, hangisi önümüze geliyorsa en iyi şekilde yapıp bir toplum olarak iş bölümü halinde birbirimizi tamamlayarak sürdürmeliyiz. Çünkü sistemin yaratıcısı, var edicisi Cenab-ı Hak, madem ki bu hak ve ödevleri bir sorumluluk olarak yerleştirdi, sistemin sahibine duyduğumuz sevgi ve saygıyla sistemdeki rolümüzü sahiplenmek, üzerimize düşeni aşkla yerine getirmek. En basit haliyle toplumun odun ihtiyacını sağlamaksa, gönül hoşluğuyla bana düşen de buysa deyip yapmak. Ama aynı şeye talip olmak. Cenab-ı Hakk'ın rızasına ve onun vaat ettiği sonsuz gelecekteki muazzam mutluluklara. Dolayısıyla hayatın bütün katmanlarından Cenab-ı Hakk'ın rızasına bir yol vardır. En alttan yahut en üstten fark etmez, ucu cennetin doruklarına açılır. Bir kimse dünyada çok fakir olduğu için odun taşıyarak maişetini sağlıyor diye cennetin alt katmanlarında kalmaz. Cennetteki mertebesi onun Cenab-ı Hakk'a duyduğu sevgi ve saygıyla orantılıdır. Burada en alt düzlemde olan kişinin, yük taşıyıcı mesela, eğer kalbi Cenab-ı Hak'la irtibat halindeyse, Allah'ın emir ve yasaklarına karşı dikkati ve özeni, yani takvası yüksek bir düzeyde ise cennetin en üst noktalarına ulaşabilir. Çünkü Allah katındaki değerin birimi takvadır. O yüzden bu okuduğumuz hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aman ha milletin sırtından geçinmeyin, dilinerek, ona buna el açarak, şundan bundan isteyerek, kamudan yahut etrafınızdaki akrabalarınızdan beslenerek onlara yük olmayın. Hele hele iş beğenmeyerek, şöyle bir iş olsa ancak o zaman yaparım. Diğer işler onlar bana göre değil diye evde atalet üzere eylemsiz bir biçimde tembel tembel köz köz oturarak değil, ne iş olsa yaparım deyip silkinerek kalkınarak koşup bir baltaya sap olmak üzere toplumdaki Cenab-ı Hakk'ın nasip ettiği işe sarılmak. Bugün o işi nasip eder, yarın bir bakmışsın o işin patronluğunu nasip eder. Nice girdikleri işletmede, sanayide, fabrikada, en alttan başladıkları iş hayatına birileri bir zaman sonra oranın sahibi olmak imkanına kavuşabilmişlerdir. Bu dünyadaki rolümüzü günden güne değiştiren, halden hale sokan Allah Azze ve Celle'dir. Dolayısıyla Hazreti Peygamber'in seçtiği örneğe baktığımızda en basit, en yalın, en primer, hani hiç kimsenin yapmak istemeyeceği bir iş olsun. Bu bile olsa alnının akıyla bunu yap. Başkalarının önünde yüz suyu dökerek bir şeyler istemek zilletinden kurtul. O yüzden arada bir ifade vardı, onu okuyayım. Feyekuffallahu biha vecehahu. Böylece Allah onun yüzünün suyunu kurtarır. Böylece Allah onun onurunu kurtarır, izzetini kurtarır. O taşıdığı odun ile kendi emeğinin, kendi kazancının neticesine kavuşur. Başkalarının sırtından geçinmekten kurtulur. Çünkü başkalarından isteme, el açmak, el açarak olmasa bile evine gidip dayı bana şu kadar para ver, amca bana şu kadar para ver, hatta babadan bile, anneden bile istemek yetişkin bir insan açısından zuldür. Öyle yapmamalı, artık topluma katılmalı, sorumluluğuna sahip çıkmalı. Ne yapabiliyorsa, topluma hangi açıdan katkı sunabiliyorsa, hepimiz farklı farklı yaratılıştayız. Becerilerimiz, hünerlerimiz, imkanlarımız farklı. Kimi fiziksel gücüyle katkı sunuyor, kimi el becerisiyle katkı sunuyor, kimi zekasıyla katkı sunuyor. Bu Hak Teala'nın bizi yarattığı temelle alakalı olan bir donanım. Bununla barışık olmalıyız. Neticede bir süreçten geçiyoruz. Yarınlarda kimin eline ne geçer belli olmaz. Bugün okul okurken adamın zeki olan çocuğu sanıyor ki yarın o çok güzel bir hayat yaşar, çok müreffeh olur. Neden? Çünkü derslerin hepsi çok iyi. Ötekinin puanları düşük, bu da hayatta yorulur, sıkıntıya girer, belki fakir düşer diye endişe ediyor bir baba gözüyle. Hiç de öyle olmayabilir. Derslerinde çok başarılı olanın hayatta önü sığ bir alanda kapanabilir. Dar bir geçim ile bütün ömrü geçebilir. Ötekinin eline Hak Teala yürü ya kulum deyip, tabii helal süreçlerle, geniş imkanlar nasip edebilir. Yaratılışımızdan yola çıkıp Cenab-ı Hak ile aramızı bozmayalım. Ona karşı küskünlük oluşturmayalım. O bize nasıl bir hayat kitapçığı hazırlamışsa sayfa sayfa oradan geçeceğiz. Burası sadece bir sınav süreci. Açılan her yaprakta sadece tepkilerimizi ortaya koyacak, kararlarımızı irademiz ile oluşturacak ve son yaprak tamamlandığında ebedi ve sonsuz geleceğimize gitmek üzere buradan ayrılacağız. Dolayısıyla onurumuzu koruyarak yaşamak esas olmalı. Şundan bundan isteyerek, dilenerek değil, en basit iş bile olsa iş beğenmezlik etmeyerek çalışıp çabalamak az bir şey değil. İnsanın onurunu kurtarır. Böylesine izzetine sarılanlara Cenab-ı Hak daha fazla izzet nasip eder. Sonra yıllar sonra anlatırsın, hem de böyle onurla, gururla, ben biliyor musun bu işe şuradan başladım, odun toplayarak başladım. O zaman en basit işi yapmasını bile iftiharla sunan insan, ilk baştan onu yapmaya girişirken ne kadar da çok kendisini mahzun hissediyor. Hiç de mahzun olmamalı. Atalarımız kâr eden ar etmez buyurmuş. Tabii helal bir süreçte, ister masa başı bir iş olsun, ister bir yakıt istasyonunda bir iş olsun, ister bir yük taşıma işi olsun, ister bir inşaat branşındaki bir iş olsun, ne kadar alt iş olursa olsun, faydalı olabildiğimizde, bir şeyler üretebildiğimizde, oradan sağladığımız kazanç ile başımız dik, alnımız ak, tabii ibadetlerimizi aksatmadan yaşayabilmeyi başardığımızda hayra ereriz. Allah mutluluğu kalbimize indirir. Sonrasında adım adım hayatımızı güzelleştirir ve bizi o sonsuz güzelliğe doğru eriştirir inşallah. Hadisin sonunda Hazreti Peygamber buyurmuş ki, böyle hüzmesiyle dağdan odun getirip satarak maişetini sağlayan ve böylece Allah'ın bununla onun onurunu kurtardığı, izzetini koruduğu kimse, varıp insanlardan bir şeyler isteyen kimseden kesinlikle daha hayırlıdır. A'tavhu ev mena'uhu. Vermişler vermemişler fark etmez. İster versinler, ister vermesinler. Yani insanlardan isteyerek çokça bir şeylere kavuşsa bile, dilencilik yaparak servet, düzeltiyorum, dilencilik yaparak servet edinse bile, hala o kişi dağdan sırtında odun getirerek kendi el emeğiyle geçinen kimseden daha hayırlı değildir, olamaz. İşte İslam peygamberi vahyin ikliminde kendilerini bir dine davet ettiği insanlara hayatı yaşarken herkesi hem de bir birey olarak hayata karşı sorumluluğunu asla aksatmamaya davet etti. Hem ibadetinizi vakitlice Cenab-ı Hakk'a karşı bir sorumluluk olarak yapacaksınız, hem de hemen sonrasında işlerinizi, güçlerinizi asla aksatmayacaksınız. Allah'ın sizden beklediği budur. İbadetin de çalışma hayatının da aslında yönü Cenab-ı Hakk'a doğrudur. وَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Elin boşaldığında hemen yeni iş tut. وَاِلَى رَبِّكَ فَرَغَبْ. Ve her halükarda Rabbine doğru rağbet et. Ona kavuşacağın günün özlemiyle yaşa. Okuduğumuz bu rivayeti İmam Buhari sahihine almış. Ravahul Buhariyu. Okuduğumuz bu rivayetin Hazreti Ebu Hüreyre'den gelen bir benzeri var. Hemen hemen aynı ifadelerle geliyor. İmam Nevevi onu sıradaki bir hadis olarak vermiş. Rivayetin o şeklini hem İmam Buhari hem İmam Müslim ayrıca sahihlerine almışlar. Dolayısıyla muttefakun aleyh bir rivayet. Hızlıca okuyalım. 542 no'lu hadis. Ve an Ebi Hureyre'te, Ebu Hureyre'den gelen bir rivayet. Radıyallahu anhu. Allah Azze ve Celle kendisinden razı olsun. Kale dedi ki, Kale Resulullahi sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Le en yehtatiba ahadukum. Birinizin odun toplaması, huzmeten ala zahrihi ve bunları demet haline getirip bağlaması, sırtına alıp şehre getirmesi, hayrun lehu min en yes'ele ahaden. Varıp da birilerinden ihtiyacını görmek üzere bir şeyler istemesinden daha hayırlıdır. Feyu'tiyahu ev yemna'ahu. İster versinler, ister vermesinler. Hiç fark etmez, odunculuk yapıp hem de en küçük şekliyle sırtına taşıyabileceği kadar odun toplayıp bir kimsenin getirip satması onun için daha hayırlıdır. Yukarıdaki rivayet Abdullah bin Zübeyir bin Avvam'dan gelen bir rivayetti. Bu rivayet Hazreti Ebu Hureyre'den, farklı iki sahabiden gelen bu rivayetlerin lafızları oldukça farklı ama anlam olarak hemen hemen aynı, söz dizgi kalıplarının farklı sahabilerden olunca bir rivayet farklılaşması gayet olağan bir durumdur. Kimi ayrıntıların eksik ya da fazla olması da söz konusudur, bunlar da olağandır. İki farklı görgü tanığının olayı anlatma biçimleri bunlar ama mesaj gördüğünüz üzere aynı. Burada Ebu Hureyre rivayeti daha kısa, bir kimse odunculuk yaparak bir demet odunu sırtında getirmesi onun için başkalarından bir şeyler isteyerek geçinmesinden daha hayırlıdır. İster versinler, ister vermesinler. Okuduğumuz bu rivayet muttefakkun aleyh bir rivayet. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, bugün de hadis sohbeti programımızın sonuna geldik. Bir sonraki hadis sohbetinde buluşmak ümidi ve dileğiyle. Allah'a emanet olunuz efendim.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İsra gecesi Miraç'a çıkarıldığım zaman İbrahim aleyhisselamla karşılaştım. Bana, ey Muhammed, ümmetine benden selam söyle ve onlara haber ver ki cennetin toprağı güzeldir, suyu tatlıdır ve orası düzlüktür. Cennetin ağacıysa Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Hamd ona mahsustur. Allah'tan başka ilah yoktur ve o en büyüktür zikridir.''

0: Cerir bin Abdullah el-Beceli radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda bulunuyorduk. Dolunaya baktı ve şöyle buyurdu. Siz Rabbinizi bu ayı gördüğünüz gibi görecek, onu görmekte zorluk çekmeyeceksiniz. Gücünüz yettiğince sabahla ikindi namazlarını vaktinde kılmaya gayret edin. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Yüksek ateş yani humma, cehennem ateşinden bir parçadır. Onu suyla soğutun. Zeyd bin Erkam radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'la bir sefere Beni Mustalik Savaşı'na çıkmıştık. Yiyecek sıkıntısı baş gösterdi. Abdullah bin Übey etrafındaki münafıklara, Resulullah'ın yanındakilere yardım etmeyin de onun etrafından dağılsınlar. Eğer Medine'ye dönersek göreceksiniz, bizim gibi güçlü olanlar güçsüz olan o Müslümanları oradan çıkaracaktır dedi. Ben peygambere gelip bunu haber verdim. Bunun üzerine Resul-i Ekrem Abdullah bin Ubey'i çağırdı. Onun böyle bir şey söylemediğine dair yeminler etmesi üzerine oradakiler, Zeyd, Resulullah'a yalan söyledi dediler. Bu sözlerden dolayı son derece üzülmüştüm ki, Allah Teala peygamberine beni tasdik eden Münafikun suresini indirdi. Sonra Resul-i Ekrem günahları için istiğfar dilemek üzere onları çağırdıysa da onlar buna yanaşmadılar. Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh gelen rivayete göre peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennette müminler için 60 mil yüksekliğinde içi boş tek bir inciden yapılma bir çadır vardır. Burada müminlerin aileleri bulunur. Müminler onları ziyaret eder. Mesafenin genişliğinden ailelerden bazıları bazılarını göremez.
1: Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ben dünyada ve ahirette her müminin diğer insanlardan öncelikli olan velisiyim. Dilerseniz peygamber müminlere kendi canlarından daha yakındır ayetini okuyun. Geride mal bırakan her mümine asabesi, baba tarafından akrabası olanlar mirasçı olsun. Eğer borç ya da himayeye muhtaç çoluk çocuk bırakırsa bana gelsin. Zira onun velisi benim.

0: 40 hadiste iyilik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
1: Men senne fil İslami sünneten haseneten felehu ecruha ve ecru men amile biha ba'deh min gayri en yenkusa min ucurihim şey. وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٍ.
0: Kim İslam'da güzel bir davranışa öncülük ederse, hem kendi yaptığının sevabını, hem de kendisinden sonra o işi yapanların sevaplarını alır. Üstelik onların sevaplarından da bir şey eksilmez. Kim de İslam'da kötü bir davranışa ön ayak olursa, hem kendi günahını hem de kendisinden sonra onu yapanların günahını alır. Yine onların günahından da bir şey eksilmez. Medine'de bir öğle vakti, üstlerinde perişan kıyafetlerle Mudar kabilesine mensup fakir adamlar mescide girdi. Onların bu hallerinden etkilenen Allah Resulü, namazdan sonra orada bulunanları Allah'tan sakınmaya ve ahiret için hazırlığa teşvik etti. Akabinde sahabileri fakir zengin ayrımı yapmadan bu adamlara yardım etmeye çağırdı. Dindar ve dirhemi olanlar paralarıyla, evde elbisesi olanlar giyecek yardımıyla geldi. Bu çağrıya kayıtsız kalmayan sahabe, mescidin ortasında iki kocaman yiyecek ve giyecek yığını oluşturdu. Bu manzara karşısında Allah Resulü, hayırlı bir işe öncülük etmenin faziletine dikkat çekti. Allah Resulü'nün bir dediğini ikiletmeyen sahabe, hayra, iyiliğe öncülük etmek için adeta yarıştı. Bu hadis, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem, hayırda önce olduğunu biz ümmetine gösteren bir hadistir. Bu anlatıma göre, insan kendi iyiliklerine karşılık sevaplar kazandığı gibi, başkalarının iyilik yapmasına önce olursa, onların sevabından da kazanabilir. Hayırda ve iyilikte önce olanlar, bunun en güzel örneğidir. Bir kişinin zaman yetersizliğinden ve insan olmanın sınırlılığından dolayı, her iyiliği bizzat kendisinin yapması mümkün değildir. Böyle durumlarda, bir mümin bilgisiyle, bedeniyle ve malıyla diğer müminlere iyilikte öncülük edip, yol göstererek, o amelleri işlemiş gibi sevap kazanabilir. İnsanlık tarihi boyunca iyi çığır açanlar hep hayırla anılırlar ve tarihe isimleri güzel bir damga olarak vurulur. Nitekim Allah, kim iyi bir işe aracılık ederse onun da o işten bir nasibi olur. Kim kötü bir işe aracılık ederse onun da ondan bir payı olur. Allah her şeyi gözetleyicidir buyurmuştur. Ayete göre iyiliğe öncülük eden iyi karşılık alacak, kötülüğe öncülük eden kötü karşılık alacaktır. Bu pay hem bu dünyada hem de öteki dünyada verilecektir. İslam, müminin iyilikte önce olmasını istemek, müminin iyilikte önce olmasını istemek, etmeyi, kötülükte yardımlaşmayı, kötülüğe göz yummayı ve kötülükte önce olmayı da yermiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ümmetinin iyilik konusuna gösterdiği hassasiyeti, kötülüğün giderilmesi konusunda da göstermesini istemiştir. Kırk hadiste iyilik.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Şüreyh Hüveylid bin Amr el-Huzai'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ım, ben iki zayıfın yani yetimin ve kadının haklarını hatırlatıyorum. Onların haklarını çiğnemenin haram olduğunu üzerine basarak bildiriyorum.

İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İsrailoğulları arasında bozgunluk ilk defa şöyle başladı. Onlardan biri günah işleyen birine rastlayınca "Be adam, Allah'tan kork, yapmakta olduğun işi bırak, zira o iş sana helal değildir" derdi. Ertesi gün yine o adama aynı işi yaparken rastlar. Fakat o adamla yiyip içmekten ve onunla oturup kalkmaktan çekinmezdi. Onlar böyle yapınca Allah Teala kalplerini birbirine benzetti. Sonra İsrail oğullarından inkar edenler Davud ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle lanetlendiler. Çünkü onlar isyan etmiş ve hadlerini aşmışlardı. İşledikleri herhangi bir kötülükten birbirlerini vazgeçirmeye çalışmamışlardı. Yaptıkları ne kötüydü. Onlardan birçoğunun inkar edenleri dost edindiklerini görürsün. Nefisleri kendilerine ne kötülükler yaptırmış. Allah da bu yüzden onlara gazap etmiştir. Onlar azap içinde ebedi kalacaklardır. Eğer Allah'a, peygambere ve ona indirilene

Kur'an'a inanıyor olsalardı, onları, müşrikleri dost edinmezlerdi. Fakat onların çoğu fasık kimselerdir mealindeki ayeti okudu, sonra da şöyle buyurdu. Hayır, vallahi ya iyiliği emredersiniz ve kötülükten sakındırırsınız, zalimin zulmetmesine engel olur, onu hakka çevirir ve hak üzerinde durdurursunuz, ya da Allah kalplerinizi birbirine benzetir, sonra sizi de İsrail oğullarını lanetlediği gibi lanetler. Bu metin Ebu Davud'un olup Tirmizi'nin ibaresi de şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İsrail oğulları günaha daldıkları zaman alimleri onları nehyettiler. Ancak İsrail oğulları günah işlemekten vazgeçmediler. Sonra alimler onlarla beraber oturdular ve onlarla yiyip içmeye devam ettiler. Bundan dolayı Allah Teala onların kalplerini birbirine benzetti. Davud ve Meryem oğlu İsa'nın diliyle onlara lanet etti. Bu iş onların boyun eğmemeleri ve zulmetmeleri yüzünden oldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dayanmakta olduğu yerden doğrulup oturdu ve hayır, bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki onları hakka boyun eğdirmediğiniz sürece bu böyle olacaktır buyurdu.

Ebu Abdurrahman Avf bin Malik el-Eşcai radıyallahu anh anlatıyor. Biz 9 veya 8 ya da 7 kişi Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında oturuyorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem biat etmeyecek misiniz dedi. Halbuki biz ona yeni biat etmiştik. Ya Resulallah, sana biat ettik ya dedik. Sonra yine Allah'ın Resulüne biat etmeyecek misiniz buyurdu. Bunun üzerine peygambere sallallahu aleyhi ve sellem ellerimizi uzattık ve ya Resulallah, sana biat etmiştik. İkinci defa ne diye biat edeceğiz dedik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yalnız Allah'a ibadet edip ona hiçbir şeyi ortak koşmamak, 5 vakit namaz kılmak ve itaat etmek üzere biat edin dedi ve yavaşça şu sözü söyledi. Kimseden bir şey istemeyin. Ravi diyor ki, orada bulunanlardan herhangi birinin kamçısının yere düştüğünü görürdüm de, o kamçının bile kendisine verilmesini asla kimseden istemezdi. İmran bin Hüseyin radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip "Esselamu aleyküm" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de aynı şekilde karşılık verdi. Sonra selam veren zat oturdu. Bunun üzerine peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 10 sevap kazandı buyurdu. Sonra bir başkası gelip "Esselamu aleyküm ve rahmetullah" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de aynı şekilde cevap verince selam veren oturdu. Resulullah 20 sevap kazandı buyurdu. Sonra bir adam daha geldi ve "Esselamu aleyküm ve rahmetullahi"

ilişkilerimi sürdürüyorum. Fakat onlar benimle ilişkiyi kesiyorlar. Onlara iyilik yapıyorum, onlar bana kötülük ediyorlar. Onlara yumuşak davranıyorum, onlar bana kaba davranıyorlar dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, eğer dediğin gibi yapıyorsan, senin bu tutumun onlara ağır geliyor. Adeta iyiliklerin karşısında sıcak kül yutmuş gibi zorlanıyorlar. Böyle ilişkiyi ve iyiliği sürdürerek davranmaya devam ettiğin sürece onlara karşı Allah'ın desteği seninle olur buyurdu.

Aile sorumluluğu. Sahabi Numan bin Beşir'in naklettiğine göre, Hazreti Ebubekir, Allah'ın rahmeti üzerine olsun, bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına girmek için izin istedi. Bu arada kızı Hazreti Ayşe'nin yükselen sesini işitti. İçeri girince tokat atmak niyetiyle onu yakaladı ve "Bir daha Resulullah'a karşı sesini yükselttiğini görmeyeyim." dedi. Allah Resulü onun vurmasına engel oldu. Hazreti Ebubekir öfkeli bir şekilde oradan ayrıldı. O dışarı çıkarken Hazreti Peygamber eşine hitaben "Adamın elinden seni nasıl kurtardığımı gördün mü?" diye takıldı. Hazreti Ebubekir günler sonra tekrar Resulullah'ın yanına girmek için izin istedi. İçeri girdiğinde onları barışmış halde buldu ve "Beni kavganıza dahil ettiğiniz gibi barışınıza da dahil edin." dedi. Onlar da "Tamam, öyle olsun." dediler. Sevgili Peygamberimizin aile hayatından bir kesiti yansıtan bu haber, onun eşlerine nasıl davrandığı konusunda bir fikir verirken, aynı zamanda ağırbaşlı ve yumuşak karakterine de işaret etmektedir. Burada muhtemelen her aile içinde görülebilecek türden bir tartışma veya Hazreti Ayşe'nin bir itirazı ya da şikayeti söz konusudur. Allah elçisi genç yaştaki eşinin sitemlerini olgunlukla karşıladığı gibi babası Hazreti Ebubekir'in ona karşı sert davranışına da engel olmuş ve ardından da şaka yaparak aradaki soğukluğu gidermek istemiştir. Hazreti Ebubekir'in o esnada kızına karşı takındığı sert tavır hiç şüphesiz onun Hazreti Peygamber'e duyduğu derin sevgi ve saygının bir sonucudur. Hazreti Ayşe'nin Allah Resulü'nü üzmüş olabileceği endişesine dayanmaktadır. Bilindiği gibi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kadınlara karşı oldukça sert davranan bir toplum içinde yetişmiştir. Cahiliye dönemi bir tarafa, İslami dönemde bile bu sertliğin bazı örneklerine rastlamak mümkündür. Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'in Allah Resulü'nün eşleri olan kızlarına karşı onu üzdükleri düşüncesiyle zaman zaman takındıkları sert tutum bunun basit bir tezahürü sayılabilir. Her konuda olduğu gibi Allah Resulü bu konuda da müstesna bir tavra sahiptir. Başta hadis eserleri olmak üzere İslami kaynaklar hayatıyla ilgili bütün bilgileri en ince detayına kadar verdikleri halde Hazreti Peygamber'in eşlerine karşı şiddet uygulamak bir yana en küçük bir hakaret veya kırıcı bir sözünden bahsetmemişlerdir. Bu da ancak Allah tarafından seçilip yüce ahlak sahibi olduğu bildirilen bir peygamberin her konuda olduğu gibi bu konuda da insanlara örnek olmasıyla açıklanabilecek bir husustur. Rivayetin yer aldığı kaynakta bu habere Hazreti Peygamber'in şakaları bölümünde yer verilmiştir. Ancak olayın aile hayatına bakan yönü oldukça önemlidir. Dikkat edileceği üzere Hazreti Peygamber aile içi bir meselede eşi Hazreti Ayşe'ye babasının müdahalesini bile uygun bulmamış ve onun kızına karşı sert davranışına engel olmuştur. Çünkü aile kişilerin hür iradeleriyle kurulmuş meşru bir beraberliktir ve aile içinde ortaya çıkan problemlerin çözümü ilk önce eşlere düşen bir görevdir. Başkalarından yardım talep etmedikleri ve acil müdahaleyi de gerektiren bir durum olmadığı sürece aile içi problemlere karışmak doğru değildir. Ülkemizde görülen ailevi huzursuzlukların önemli bir kısmında eşlerin anne babalarının evli çocuklarına müdahale ve yönlendirme arzuları rol oynamaktadır.

0: Örneğin bir annenin evli kızına veya oğluna şöyle şöyle yaparsan sana hakkımı sütümü helal etmem gibi manevi baskı uygulaması çok görülen bir olgudur. Bu baskı her zaman evladın bir harama, günaha düşmesi veya yanlış bir yola gitmesinden dolayı değil, bazen de onların meşru talepleriyle ilgilidir. Örneğin eşini anne babasına göndermeyeceksin veya dışarı çıkartmayacaksın gibi evli bir erkeğe yapılan ebeveyn telkini gayrimeşrudur. Böyle bir talepte bulunan ebeveyn günahkar olduğu gibi bunu yerine getiren evlat da günahkar olur. Böyle meşru isteklere karşı çıkıp oğullarını, kızlarını, gelinlerini huzursuz eden anne babaların onlara haklarını helal etmemelerinin de bir önemi yoktur. Çünkü anne babasının isteği de olsa hiç kimsenin yanlışa ve günaha boyun eğmesi doğru değildir. Dinimize göre ergenlik çağına gelen herkes kendi yaptığından sorumlu olduğu için böyle bir durumla karşılaşan kişi vebali ana babasına yüklemekle sorumluluktan kurtulamaz. Bazı anne babalar çocuklarının büyüdüklerini kabul etmemekte ve onları her zaman kendilerine bağımlı görmek istemektedirler. Bağımlılık ebeveynine her zaman gösterilmesi gereken sevgi, saygı, bağlılık ve hizmetten farklıdır. Bağımlı olmak insanın kişilik gelişimine engel olur. Onun hür iradesiyle ve sorumluluğunu üstlenerek yapmak istediklerine ket vurur. Hayatta kendi ayakları üzerinde durarak başarıya ulaşmasını zorlaştırır. Aile hayatında eşi ve çocuklarıyla ilişkisinde genellikle ebeveynin telkin ve baskıları belirleyici olur. Geleneksel aile yapımızda geçmişten tevarüz ede geldiğimiz çok güzel adetlerimizin yanı sıra dine, akla ve vicdana uymayan adetlerimiz de bulunduğu için bu telkin ve manevi baskı bazen olumsuz sonuçlara yol açar. İslam dini birey, aile ve toplum hayatında meşru olanla olmayanın sınırlarını net olarak belirlemiştir. Bu noktadan itibaren her müminin diğerine iyiliği tavsiye ve kötülükten sakındırma, emri bil maruf, nehy anel münker ilkesi gereğince yardımcı olması esastır. Ebeveynlerin yetişkin evlatlarına yapacakları manevi katkı da bu çerçevede olmalıdır. Anne-baba yakınlığının bu konuda başkalarına göre bir öncelik hakkı doğurduğu şüphesizdir. Ancak iyiliği tavsiye ve kötülükten sakındırma görevinde en belirleyici unsur iman, amel ve bilgi üçlüsü olduğu için bu süreç her zaman ebeveynden evlatlara doğru değil, bazen evlatlardan ebeveynlere doğru da işleyebilir. Örneğin eğitimsiz ve dini yönden bilgisiz birçok anne babanın doğru olanla olmayan konusunda sahip oldukları hayat tecrübesi dışında çocuklarına verebilecekleri fazla bir şey yoktur. Dolayısıyla onların da eğitimli ve bilgili evlatlarından yararlanmaları emri bil maruf ilkesinin bir gereğidir. Bu idrak içinde olmayan ebeveynlerin evlatları tarafından incitilmeden uyarılmaları, sonuç alınmadığı takdirde saygıda ve hizmette kusur etmeden onlardan gelebilecek yanlış telkin ve yönlendirmelerden uzak durulması gerekir. Bu olgunluk içinde davranabilen evlatlar, onların rızasını da kazanmış olarak hem kendi aile düzenlerine zarar verebilecek makul olmayan bazı telkinlerden korunmuş, hem de hayatın zorlukları karşısında onların sahip oldukları tecrübelerden yararlanmış olurlar.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Said'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennette Tuğba denilen bir ağaç vardır ki idmanlı seri bir ata binen mahir bir süvari 100 sene onun gölgesinde gider de yine onun dışına çıkamaz. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Bir gün Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem, ey Allah'ın Resulü, şöyle şöyle olan Safiye sana yeter demiştim. Ravilerden bazılarının dediğine göre o bununla onun kısa boylu oluşunu kastetmişti. Bunun üzerine

0: Ne Resulullah? Ey Ayşe, öyle bir söz söyledin ki, eğer o söz denizin suyuyla karışsaydı onu dahi bozardı, buyurdu. Abdullah bin Semüre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: ne putlar adına ne de babalarınız adına yemin edin. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: faziletine inanarak ve mükafatını umarak Kadir gecesini ihya eden kimsenin geçmiş günahları bağışlanır. Ebu'l-Münzir Übey bin Ka'b'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: rüzgara sövmeyin. Hoşunuza gitmeyen tarafını gördüğünüzde, Allah'ım senden bu rüzgarın hayrını, onun getireceği ve sebep olacağı şeylerin hayrını isteriz. Onun kötülüğünden, getireceği ve sebep olacağı zararların kötülüğünden de sana sığınırız diye dua edin.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah sizin görünüşünüze ve mallarınıza bakmaz. Lakin kalplerinize ve amellerinize bakar.
2: Bir gün Allah Resulü sahabilerine, birinizin kapısı önünde günde 5 defa yıkandığı bir nehir olsa, o kimsede kir namına bir şey kalabileceğini düşünebilir misiniz diye sordu. Sahabe, hiç kir kalmaz ey Allah'ın Resulü dedi. Bunun üzerine Efendimiz, işte 5 vakit namaz da böyledir. Allah bu namazlarla günahları yok eder buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir. Şimdi Ankara için akşam ezanı vakti.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor. Kaynak Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Nasreddin Hoca ve talebeleri o gün çok heyecanlıydılar. Akşehir tarihi bir gün yaşıyordu. Kadın, erkek, çocuk, yaşlı, adeta tüm şehir meydana akın etmişti. İnsanlar birbirlerine yiyecekler, içecekler ikram ediyorlar, yolda azık olacak tatlıları ve börekleri sunuyorlardı. Şehrin ileri gelen zenginlerinden tatlıcı Cafer Usta, kuyumcu Ali ve Reşat Efendi, tüccar Salih, Müslüm, Tabur, Beşir, Mehmet Efendiler, yağ ve sabun tüccarları Hasan ve Halil Efendi ve Nasreddin Hoca'nın talebelerinden Celalettin Hoca hacca gidiyordu. Hacca gidenlerin yakınları daha bir heyecanlı, hatta ağlamaklıydılar. Yol uzundu. Evet, yolculuk kutsaldı ama yine de herkeste sevincin yanı sıra bir tedirginlik vardı. Çünkü yollarda eşkıyalar bazen hacı bile dinlemiyor, kimi bulsalar soyup soğana çeviriyor, hatta bazen öldürüyorlardı. İşte bu yüzden sevinçle endişe aynı anda yaşanıyordu. Ama bir yerde Nasreddin Hoca varsa elbette sevinç ve neşe daha fazla olur, kaygılar unutulurdu. Nasreddin Hoca sarılmaların

0: Ağlamaların, sevinçlerin bitmeyeceğini görünce söze başladı.
1: Muhterem Akşehirliler, biraz sonra mübarek yolun yolcularını uğurlayacağız. Allah onların yolunu açık eylesin, her türlü kaza ve beladan muhafaza eylesin. Sağ salim hacı olmayı, günahlardan arınmayı nasip eylesin. Ey hac yolcuları, sakın Konya'da, Şam'da kalıp da biz hacı olduk diye gelmeyin. Alışverişe dalıp görevlerinizi ihmal etmeyin. Kabe'de, Medine'de bol bol ibadet ve dua edin. Bizleri de unutmayın. Şeytan taşlamayı iyice yapın ki gördüğünüzde sizinle uğraşmasınlar. Siz oradan tertemiz olarak geleceksiniz ve bir daha şeytanın adımlarını izlemeyeceksiniz.
0: Topluluk sessizce dinlerken Nasrettin Hoca yeni bir tavsiyede daha bulundu.
1: Yolculuk ve gurbet biraz da meşakkatlidir, zahmetlidir. Siz oraya gezmeye gitmiyorsunuz. Bazı sıkıntılara katlanacaksınız elbette. Burada bulduğunuz her şeyi orada bulamayabilirsiniz. Bunun için şikayet etmeyin. Hani nazik ve midesine düşkün bir adam hacca gitmiş. Hac dediğim gibi meşakkattir. Evin dışında olmak hasrettir, zordur. Yemekler evinizdeki gibi değildir. Bizim hacı oraların yemeğini beğenmez, hep şikayet edermiş. Bir gün bir bakkaldan yoğurt almış ama onu da beğenmemiş. Ertesi gün yine yoğurt yemek zorunda kalınca çevresindekileri hayıflanmış. Ah, nerede bizim memleketin yoğurdu? Gece yatınca rüyasında peygamberimiz kendisine şöyle buyurmuş. Memleketine git de yoğurdunu ye. Tabii bizim hacı uyarıyı alınca dönünceye kadar ağzını hiç açmamış, hiçbir şeyden şikayet etmemiş. Bilirim siz böyle yapmazsınız ama yine de hatırlatmak istedim.
0: Nasrettin Hoca bundan sonra hacın öneminden, faziletinden bahsetti. Talebelerinden birine Kur'an-ı Kerim okuttu. Kendisi de dua etti ve tüm şehir halkı hacılarını uğurladı. Ertesi gün öğrencileriyle buluşan Nasrettin Hoca, hacdan biraz bahsettikten sonra Peygamber Efendimizin dönemine geçti.
1: Evet çocuklar, dün sizin de katıldığınız güzel bir uğurlama töreni yaptık. Maddi durumu ve şartları uygun olan kardeşlerimizi hacca uğurladık. Allah yollarını açık eylesin. Sizin de bildiğiniz gibi hacca gitmek farzdır, yani Allah'ın emridir. Bundan asırlar önce Peygamber Efendimiz de Medine'den hac için Mekke'ye gitmişti. Ama sadece 10 kişi değil, tam 40 bin kişiyle yola çıkmıştı.
0: 40 bin sayısını duyanlar şaşırdı. Sude dayanamayıp sordu.
2: Hocam 40 bin Müslüman var mıydı Medine'de?
0: Nasrettin Hoca hemen cevapladı.
1: Medine'de toplam olarak bile o kadar insan yoktu elbette. Ancak çevreden gelen Müslümanlarla o sayıya ulaşılmıştı. Tabii bu da birkaç sene içerisinde İslamiyet'in nasıl bir hızla yayıldığını göstermesi açısından önemli. Şunu hemen belirteyim, Allah Resulü'nün Tebük seferinden dönüşünden sonra hacın farz olduğunu bildiren ilahi emir geldi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz, Hazreti Ebubekir'i bir grup Müslümanla birlikte Mekke'ye gönderdi. Daha sonra da Hazreti Ali'yi gönderdi. Bu iki büyük sahabi Mekke'de hacla ilgili bilgileri Müslümanlara anlattılar. Yeni gelen ayetleri ilettiler. Ve ertesi yıl Hicret'in 10. yılında Allah Resulü hac için hazırlık emri verdi. Medine'deki Müslümanların yanı sıra çevre kabilelerden de insanlar akın akın Medine'ye geldiler. Az önce de dediğim gibi yolda katılanlarla birlikte tam 40 bin Müslüman hac yolculuğunda Peygamber Efendimizle birlikteydi. Müslümanlar büyük bir sevinç ve coşku içerisinde Mekke'ye doğru yol alıyorlardı. Mekke'yi fethederken de tarifi imkansız sevinçler yaşanmıştı. Ama şimdi savaş veya başka bir amaçla değil, putlardan kurtarılmış Mekke'ye doğru bir ibadet için gidiliyordu. Tekbir, tesbih, hamd ve lebbeyk sesleri çölleri inletiyordu. Allahu Ekber, Allah en büyüktür. Lebbeyk, Allahümme lebbeyk, buyur Allah'ım, emret Allah'ım. Davetini duydum, sana yöneldim ki senin asla ortağın yoktur. Senin emrine geldim, buyur Allah'ım. Tüm övgüler sana aittir, nimetler senindir, mülk senindir. Senin asla bir ortağın yoktur Allah'ım. Peygamber Efendimiz ve Müslümanlar Allah'ın çağrısına koşuyor, Arap Yarımadası'nı İslam yurdu yapmanın heyecanını yaşıyorlardı. 9 gün

süren yolculuk sonrasında Mekke'ye ulaştılar. Allah Resulü ve Müslümanlar Mekke'ye bir kuşluk vakti girdiler. Mekke adeta coşuyordu o gün. Bambaşka bir Mekke'ydi. Allah Resulü'nü misafir etmenin mutluluğunu yaşıyordu. Putlardan arınmış olmanın sevincini yaşıyordu. İslam için fedakarlıkta bulunan gayretli çilekeş Müslümanları ağırlamanın bahtiyarlığını yaşıyordu. İbrahim peygamberden sonra işlenen günahlardan ve benimsenen şirk inancından kurtulmanın hazzını yaşıyordu. Ve bundan sonra emin ellerde olmanın rahatlığını yaşıyordu. Tüm Mekke halkı yollara düşmüştü. Kadınlar, erkekler, yaşlılar ve özellikle de çocuklar. Çocuklar Peygamber Efendimiz'i nasıl da seviyordu. Ve Peygamber Efendimiz, o da çocukları çok seviyor, onlarla şakalaşıyor, bineğine alıyor, hediyeler veriyordu. Mekke çocukları o gün dünyanın en mutlu ve bahtiyar çocuklarıydı. Nasrettin Hoca çocukların biraz duygulandıklarını görünce teselli verdi. Hiç endişe etmeyin çocuklar. Allah Resulü ile bizim de buluşmamız olacak inşallah. Rabbimizin izniyle cennette Kevser Havzu'nun başında bizler de görüşüp doya doya sohbet ederiz. Çocuklar, size bir soru soracağım. Peygamber Efendimiz ömründe kaç defa hac yapmıştır? Tüm öğrenciler birbirinin yüzüne, sonra da Rümeysa ile Akif'e baktılar. Onlar da tereddütteydi. Emin olamadıkları için cevap vermek istemediler. Fakat Serra parmağını kaldırmıştı. Evet Serra, seni dinliyoruz. Çok gitmiştir hocam. Çocuklar Serra'nın bu cevabına güldüler. Serra da güldü. Nasrettin Hoca hafif bir tebessümden sonra cevap verdi. Peygamber Efendimiz Mekke'deyken Kabe'yi sık sık ziyaret ederdi. Ama o zaman hac farz değildi. O zaman günlük ibadet ve dua için giderdi. Hudeybiye antlaşmasından sonra ve Medine'nin fethinde de umre yaptı. İlk ve tek hacını hicretin 10. yılında yaptı çocuklar. Anlaşıldı mı? Evet hocam, anlaşıldı. Peki o zaman beni dikkatle dinleyin. Allah Resulü hicretin 10. yılı Mekke'ye geldiği zaman Kusva adlı devesinin üzerinde önce Kabe'yi tavaf etti. Sonra Safa ve Merve arasında sa'i yaptı. Merve kızımızın ismi buradan geliyor, değil mi Merve? Merve utangaç bir tavırla mırıldandı. Evet hocam. Aferin kızıma. Zilhicce ayının 8. günü toplanan Müslümanlarla birlikte Lebbeyk nidaları arasında Mina'ya gitti. Geceyi orada geçirdi. Ertesi gün Müzdelife'ye gitti. Orada bir müddet kaldıktan sonra Arafat'a geçti. Öğleden sonra 124 bin civarındaki Müslümana çok önemli bir konuşma yaptı çocuklar. Burada şu ayet indi. Bugün size dininizi tamamladım. Üzerinize olan nimetimi de tamamladım. Ve size din olarak İslam'ı seçtim. Bu ayetle birlikte İslam dininin temel ilke ve esaslarının gönderildiği Hazreti Muhammed'in görevinin de artık sona erdiği mesajı veriliyordu. O akşam Peygamber Efendimiz Müzdelife'ye geçti. Ertesi gün şeytan taşladı. Müslümanlara konuşma yaptı, kurban kesti, Kabe'ye giderek tavaf etti. Diğer günlerde de şeytan taşlama, konuşma ve veda tavafıyla hac görevi sona ermiş oldu. Mekke'de toplam 10 gün kalan Allah Resulü Medine'ye doğru yola çıktı. Evet çocuklar, veda hutbesi Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Arafat'ta 100 binden fazla Müslümana hitaben yaptığı konuşmaya denir. Veda hutbesi denmesinin sebepleri de var elbette. Bu konuşma Peygamber Efendimizin kalabalık bir topluluğa yaptığı son konuşma. Bu konuşma veda hacında gerçekleşti. Hac için toplanan Müslümanların sayısı 124 bin kişiydi. Bu hacca veda hacı denilmiştir. Peygamber Efendimizin Müslümanlara son defa uyarı ve hatırlatmalarda bulunduğu hac olmuştur. Mekke'de toplanan Müslümanlar Peygamber Efendimiz'i can kulağıyla dinliyor, emirlerini kavramaya çalışıyorlardı. İşte o gün Allah Resulü'nün insanlığa sunduğu evrensel ilke, tavsiye ve kurallardan bazıları şunlardı arkadaşlar. Tüm hayırlı işlerinize Allah'a hamd ederek başlayın. Allah'tan başka ilah yoktur. Her zaman sadece O'ndan yardım isteyin. Bir insanın canı, malı, namusu, hürriyeti dokunulmazdır, saygı değerdir. İslam öncesi cahiliye dönemine ait tüm uygulamalar kaldırılmıştır. Haksız kazanç ve faiz yasaklanmıştır. Kan davaları, töre cinayetleri kaldırılmıştır. Emanetler sahiplenmiştir.

0: sahiplerine verilmelidir. Kadınlarla erkeklerin karşılıklı hakları vardır. Kadınlar ve erkekler namus ve iffetlerini korumalıdırlar. Erkekler de kadınlara haksızlık yapmamalıdır. Hizmetçilere insanca muamele edilmelidir. Tüm insanlar eşittir. Kimse din, ırk ve renginden dolayı kınanmamalıdır. Başkasının malına izinsiz dokunulmamalıdır. Herkes kendi işlediği suçtan sorumludur. Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimizin hadisleri bizlere en büyük iki emanettir sevgili arkadaşlar. Allah Resulü bu ve diğer ilkeleri ashabına bildirdikten sonra sordu. Ahirette size benden sorulacak. Siz benim hakkımda ne diyeceksiniz? Ashab-ı kiram cevap verdi. Senin Allah'ın emirlerini bize bildirdiğine, bizlere nasihatte bulunduğuna şahitlik ederiz. Bunun üzerine üç kere şahit ol ya Rab dedi. Allah Resulü Mekke'de kaldığı 10 gün boyunca Müslümanlarla birlikte oldu, onlarla sohbet etti. Hacın nasıl yapılacağını gösterdi. İslam'ın temel kurallarını bir kez daha ifade etti. Siz de benim Allah Resulü'nün hayatını anlattığıma şahit misiniz arkadaşlar? Çocuklar hep bir ağızdan cevap verdiler. Evet hocam, biz de şahidiz. Ey Allah'ım, sen de şahit ol ki ben yavrularıma sevgili peygamberimizin hayatını anlattım. Sevgili çocuklar, siz de bu öğrendiklerinizi iyice kavrayın, diğer arkadaşlarınıza anlatın ve her zaman Peygamber Efendimiz'i örnek alın.
1: Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor. Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren: Nisan Kumru.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sevgili Ümmü Mektum gibi seni görmeden sana sesleniyoruz. Alıp verdiğin nefesi duyar gibi, sanki açınca gözlerimizi seni görecekmişiz gibi sana sesleniyoruz. Senin huzurunda ses yükselmez, edeple konuşulur, edeple susulur. Hele biz ki bu kapının dilencileri, el açıp beklemekten başka bize bir şey düşmezdi ama şu araya giren yıllar olmasa, Medine'ne uzak yollar olmasa, ismin anılınca yürek yanmasa, kapında beklemekten başka bize bir şey düşmezdi. Bekliyoruz sultanım. Rüyada olsa bile belki teşrif edersin diye, hem de hiç kimseyi beklemediğimiz kadar seni bekliyoruz. Gelseydin bizim için cennet olurdu gelişin. Gelseydin saadetli asrından gönderdiğin selamını, kardeşlerim deyişini, birbirimize nasıl anlattığımızı görürdüm. Gelseydin, dolaşsaydın sofralarımızı, bir tabak fazla görecektin. Bir bardak, bir kaşık fazla. Ve sofrada bir yer boş, baş köşe. Ola ki sen lütfeder gelirsin diye. Gelseydin, dolaşsaydın gecelerimizi, o kutlu doğum gecelerini, anneler görecektin. Sen yeni doğmuşsun gibi, yeryüzünü yeni teşrif etmişsin gibi, mışıl mışıl uyuyasın diye seni sabahlara kadar hayalen ayaklarında sallayan anneler görecektim. Sevgili, gelseydin Medine-i Münevvere'den dünyaya yayılan ashabın gibi, Eyüp Sultan gibi, Kab bin Malik gibi, bir fecir vaktinde, henüz 20'sinde, 25'inde bırakarak yurtlarını, ocaklarını, hedeflerine ilahi rızayı koyan, arkalarına bakmayı arsayan yiğitler görecekti. Onlar senin yiğidin, elleri, o öpülesi elleri kim bilir hangi memleketin zemheri soğuklarında üşürken senin köyünün hayaliyle ısındılar. Gelseydin gecenin zifiri karanlığında, uykunun en tatlı aralığında, Rabiatül Adeviye gibi Rabbi ile baş başa gençler görecektin. Gözyaşı dökerken günahlarına, Veysel Karani'den istediğin gibi insanlığa dua eden gençler görecektin. Gelseydin asrı saadet gibi olmasa da koklanmaya değer güllerimiz vardı, yine senin ikliminde yetişen. Ama sen gelseydin dikenler bile gül kokardı efendim. Seninle göz göze gelmeden gizli gizli seni seyretmek, Hazreti Vahşi gibi. Hani sen Hane-i Saadet'ten Mescid-i Nebevi'ye giderken Ayşe annemiz ardından hayran hayran bakardı. Seni mescidin önünde bekleyen ashabınınsa bakışları yerdeydi. Edepten göz göze gelmezlerdi. Sen de tebessümle nazar ederdin. Mütebessim çehreni bir Ebu Bekir görürdü, bir de Ömer. Şimdi okununca ezanı Muhammed'i pencerelerde, kapı önlerinde seni bekleyen nemli gözler var. Gelseydin ve yürüyüp geçseydin önümüzden, gülleri bayıltan o enfes kokunu çekerdik içimize. Sevgili, hakiki aşıkların sana doğru uçarken bizim bu yaptığımız yolda emeklemekti. Dünya güzelliğiyle kollarını açarken bize düşen el açıp kapında beklemekti. Sevgili, bekliyoruz.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: veren el alan elden hayırlıdır. İnfak ederken önce bakmakla yükümlü olduklarından başla. En hayırlı sadaka, ihtiyaç fazlası olan maldan gönüllü olarak verilen sadakadır. Bir kimse istemekten sakınırsa Allah onu iffetli kılar. Kanaat edenleri de Allah başkalarına muhtaç etmez.''

Said bin Abdülaziz'in Rebia bin Yezid'den, onun Ebu İdris el-Havlani'den, onun da Ebu Zer Cündüb bin Cünade'den radıyallahu anhüm rivayet ettiğine göre, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'dan naklederek şöyle demiştir: "Ey kullarım! Zulmetmeyi kendime haram kıldığım gibi sizin aranızda da haram kıldım. Birbirinize zulmetmeyin, haksızlık yapmayın. Ey kullarım! Benim doğru yola eriştirdiklerimden başka hepiniz yolunuzu şaşırmışsınız. Benden hidayet isteyin ki sizi doğru yola ileteyim."

diyeyim. Ey kullarım, benim doyurduklarımdan başka hepiniz açsınız. Benden yiyecek isteyin ki sizi doyurayım. Ey kullarım, benim giydirdiklerim müstesna, hepiniz çıplaksınız. Giydirmemi isteyin ki sizi giydireyim. Ey kullarım, gece gündüz günah işliyorsunuz. Ben de bütün günahları bağışlıyorum. İstiğfar edin ki sizi bağışlayayım. Ey kullarım, bana zarar vermek elinizden gelmez ki bana zarar verebilesiniz. Bana fayda vermek de elinizden gelmez ki bana faydanız dokunsun. Ey kullarım, sizden evvelkiler ve sonra gelecekler, bütün insanlar ve cinler, en iyi, en müttaki insanın duygu ve düşüncesini taşısalar, yine de benim mülkümde en küçük bir artma olmaz. Ey kullarım, sizden evvelkiler ve sonrakiler, bütün insanlar ve cinler, en günahkar kişinin duygu ve düşüncesini taşısalar, yine de benim mülkümde en küçük bir eksilme olmaz. Ey kullarım, sizden evvelkiler ve sonra gelecekler, bütün insanlar ve cinler bir yerde toplanıp benden dilek dileyecek olsalar, ben de herkesin dileğini yerine getirsem, bu benim mülkümden ancak bir iğne denize daldırıldığında onun denizden eksilttiği kadar azaltır. Ey kullarım, amellerinizi size gösterir, sonra hiç eksiksiz olarak ecirlerinizi veririm. Şu halde iyiliğe nail olanlar Allah'a hamd etsin. Bir kötülükle karşılaşanlar ise kendisinden başka kimseyi kınamasın. Said diyor ki, Ebu İdris bu hadisi rivayet ederken diz çökerdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İmkanları sizden daha aşağıda olanlara bakın. Sizden iyi olanlara bakmayın. Allah'ın size verdiği nimeti hor görmemeniz için uygun olan davranış budur.

Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman kabirde sorguya çekildiği zaman eşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah der. İşte Allah iman edenleri hem dünya hayatında hem de ahirette sabit bir sözle sağlamlaştırır. Mealindeki ayet bunu ifade eder.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kaçınanlar hariç ümmetimin hepsi cennete girecektir. Ya Resulallah, kim cennete girmekten kaçınır ki denildi. Bana uyan cennete girer. Uymayıp isyan eden cennete girmekten kaçınmış demektir buyurdu.

Ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nur-u nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına, Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahira çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına, bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi! Annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Bekaya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin. Eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emini. Ey Nebi! Sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin. Çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi! Günler pazartesiydi, tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi! Merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim! Öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

0: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3'te Diyanet Risalet Radyo'da.
1: İbni Abbas anlatıyor. Bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında bineğe oturmuş gidiyordum. Bana şöyle buyurdu: "Evladım, sana bazı sözler öğreteceğim. Allah'ın hakkını koru ki o da seni korusun. Allah'ın hakkını koru ki onu hep yanında bulasın. Bir şey isteyeceğinde Allah'tan iste. Yardım dileyeceğinde Allah'tan yardım dile. Şunu bilmelisin ki bütün toplum, varlık alemi bir konuda senin yararına bir şey yapmak için bir araya gelse, ancak Allah yazmışsa sana destek verebilirler. Yine bütün varlık alemi bir konuda sana zarar vermek için bir araya gelse, ancak Allah yazmışsa sana zarar verebilirler.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbni Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Biz Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem oturduğu bir mecliste tam 100 defa şöyle dediğini sayardık. Ya Rab, beni bağışla, tövbemi kabul et. Çünkü sen tövbeleri çokça kabul edensin, çok merhamet edensin. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Sizden biri oruçluyken unutur da bir şey yer veya içerse yine de orucuna devam etsin. Zira onu Allah yedirmiş veya içirmiştir. Ebu Abdurrahman Avf bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir cenazenin namazını kıldı. Onun yaptığı duayı hafızamda tuttum. Şöyle diyordu. Allah'ım, bu mevtaya mağfiret ve rahmet buyur. Onu azaptan koru. Kusurlarını affet. Ona vardığı yerde ikram et. Kabrini genişlet. Onun günahlarını su, kar ve buzla yıka. Beyaz elbiseyi kirden temizler gibi onu hatalarından temizle. Ona kendi evinden daha hayırlı bir ev, ailesinden daha hayırlı bir aile ve eşinden daha hayırlı bir eş ver. Onu cennete koy. Kabir ve cehennem azabından onu koru. Bu duanın üzerine ben o ölünün yerinde olmayı arzu ettim. İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eylem ve söylemlerinde aşırıya kaçanlar helak oldu buyurmuş ve bu sözü 3 defa tekrarlamıştır. Ebu Hureyre'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre bir adam borcunu istemek için Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi ve ona ağır konuştu. Bunun üzerine Peygamber'in ashabı ona haddini bildirmeyi düşündüler. Resulullah onu bırakın, zira hak sahibi söz hakkı vardır dedi ve ona aldığım deveyle yeşit bir deve verin diye emretti. Bunun üzerine ashab, ya Resulallah, dengini bulamıyoruz. Ancak onun devesinden daha kıymetlisini bulabiliyoruz, dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. O halde onu verin. Çünkü en hayırlınız, borcunu en iyi şekilde ödeyendir.

0: Sahabe-i kiramdan Abdullah bin Mesud, kalplerinizi onunla, Kur'an'la mamur kılın buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Adi bin Hatim'den radıyallahu anh rivayet olunduğuna göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir hurmanın yarısı ile de olsa sadaka vererek kendinizi ateşten koruyun.

Ebu Bişr Kabisa bin Muharik radıyallahu anh anlatıyor. Kefil olduğum için borç edindim. Sonra bu hususta yardım istemek üzere Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem müracaat ettim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de sadaka malı gelinceye kadar bekle. Ondan sana verilmesini emrederiz, dedi. Sonra, ya Kabisa, istemek yalnız üç kimse için helaldir. Kefalet üstlenen kimse için borcunu ödeyinceye kadar istemesi helaldir. Sonra istemeyi bırakır. Büyük bir kazaya uğrayıp bütün malını kaybeden kimsenin geçimini yoluna koyacak kadar istemesi helaldir. Biri son derece fakir düşer de kavminden aklı başında en az üç kişi çok fakir kaldı derlerse o takdirde o kimsenin geçimini temin edecek kadar istemesi de helal olur. İşte ya Kabisa, bunun haricindeki istemeler haramdır. Bunu yapan şüphesiz haram yemiş olur. Ebu Cürey, Cabir bin Süleym radıyallahu anh anlatıyor. Halkın görüşüne başvurduğu ve söylediği her şeyi kabul ettikleri birini gördüm. Kim o diye sordum. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dediler. Ben de iki defa aleykesselam, sana selam olsun ey Allah'ın Resulü dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, aleykesselam deme. Bu şekilde selam yalnızca ölülere verilir. Esselamu aleyke, selam sana olsun de, buyurdu. Sen Allah'ın Resulü müsün dedim. Evet, ben Allah'ın Resulüyüm. O Allah ki, başına bir sıkıntı gelip dua ettiğinde, senden o sıkıntıyı def eder. Kıtlık zamanında dua ettiğinde, senin için mahsul bitirir. Çölde veya sahrada deveni kaybedip de kendisine dua ettiğinde onu sana döndürür, buyurdu. Bunun üzerine ben, bana tavsiyede bulun dedim. Kimseye sövme, dedi. Ben de bundan sonra bir daha hür olsun, köle olsun hiçbir insana, hatta deveye ve koyuna dahi küfretmedim. Allah Resulü sözlerine şöyle devam etti. Hiçbir iyiliği, maruf, sadaka, küçümseme. Kardeşinle güler yüzle konuşman da bir iyiliktir. Sadaka. Elbiseni baldırlarının ortasına kadar çek. Eğer bu hoşuna gitmezse topuklarına kadar sarkıt. Fakat eteklerini yerde sürmekten kaçın. Çünkü bu kibirlenme alametidir. Allah ise kibri sevmez. Eğer bir kişi sana söver ve seni sende var olduğunu bildiği bir şeyle kötülerse, sen onun hakkında bildiğin çirkin şeylerle onu ayıplama. Bu işin vebali ona aittir, buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuş:

buyurmuştur: Allah, kibrinden dolayı elbisesini yerde sürükleyen kimseye kıyamet gününde rahmet nazarıyla bakmaz.

0: Herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimsesizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendini değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: zenginin borcunu geciktirmesi zulümdür. Biriniz alacağının ödenmesi için durumu iyi olan birine havale edildiğinde ona başvursun. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İnsanlar ezandaki ve ilk saftaki fazileti bilselerdi ve bunu elde etmek için kura çekmekten başka çare bulamasalardı mutlaka kura çekerlerdi. Ve eğer camiye erken gitmenin faziletini bilselerdi bu hususta yarış ederlerdi. Şayet yatsı namazıyla sabah namazının sevabını bilselerdi, emekleyerek dahi olsa bu iki namaza gelirlerdi. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alışverişinde ve borcunu tahsilde kolaylık gösteren kimseye Allah rahmet etsin buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala da kıskanır, gücenir. Allah'ın kıskanması, gücenmesi kişinin haram kıldığı şeylere yaklaşması dolayısıyladır.

0: Cerir bin Abdullah radıyallahu anh anlatıyor. Bir gece Resul-i Ekrem'le sallallahu aleyhi ve sellem birlikteydik. Peygamber Efendimiz Dolunay'a baktı ve "Siz şu ayı zahmetsizce nasıl rahat görüyorsanız Rabbinizi de öylece göreceksiniz" buyurdu.
1: Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Allah Teala bazı şeyleri farz kılmıştır. Onları koruyunuz. Bazı sınırlar, yasaklar koymuştur. Onları aşmayınız. Bazı şeyleri haram kılmıştır. Onlara da yaklaşmayınız. Bazı şeyleri de unuttuğu için değil, size merhametinden dolayı onlardan söz etmemiştir. Onları da soruşturmayın.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tulum, büyük testi ve benzeri su kaplarını ağzına dayayarak su içmeyi yasaklamıştır. Abdullah bin Yezid'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem mescitte bir ayağını diğerinin üzerine atarak sırtüstü uzandığını görmüştür. Hazreti Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ipek elbiseyi ancak nasibi olmayanlar giyer dediğini işittim. Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir yemeğe asla kusur bulmazdı. İştahı varsa yer, hoşlanmazsa yemezdi. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cenaze tabuta konulup da insanlar onu omuzlarına aldığı zaman ölen kimse salihlerden ise beni bir an evvel yerime ulaştırın der. Eğer salihlerden değilse eyvah beni nereye götürüyorsunuz der. Ve onun sesini insanlardan başka her şey duyar. Eğer insan bu sesi duysaydı, dehşetten bayılıp düşerdi.''

Asırlar geçiyor, şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey, özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne,

Onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

İşte bu yüzden ona duyulan özlem, yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.

kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Hicretin 9. senesinde Arap Yarımadası'nın muhtelif bölgelerinden insanlar heyetler halinde Medine'ye geliyor, sevgili peygamberimizi ziyaret edip ondan İslam hakkında bilgi alıyorlardı. Bahreyn bölgesinde yaşayan Rabia kabilesinin Abdülkays koluna mensup 13 kişilik bir heyet Medine'ye gelir. Hazreti Peygamber onları hoş geldiniz diyerek karşılar. Abdullah bin Avf söz alır ve ey Allah'ın Resulü, bizler sana uzak beldelerden meşakkatli yolculuklar yaparak geliyoruz. Ayrıca bizim memleketimizle Medine arasında kafir olan ve bize düşmanlık eden Mudar kabilesi yaşadığından bizler sana ancak savaşmanın yasak olduğu haram aylarda gelebiliriz. Bize özlü bir şeyler tavsiye et de onları geride bıraktığımız kabilemizin insanlarına anlatalım. Hem de cennete girmemize vesile olsun der. Bunun üzerine Allah Resulü onlara yalnızca tek olan Allah'a iman etmelerini söyler. Peşinden de yalnızca tek olan Allah'a iman etmek ne demektir bilir misiniz diye sorar. Onların Allah ve Resulü daha iyi bilir diyerek cevap vermeleri üzerine Hazreti Peygamber Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna iman etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekatı vermek, Ramazan orucunu tutmaktır buyurdu. Daha sonra da onları söylediklerimi iyice ezberleyin ve geride bıraktığınız kabile halkına da anlatın diyerek uğurlar.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

sahabi Selman bin Amir et-Tabbi'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden biri hurmayla, onu bulamazsa suyla iftar etsin. Çünkü su temiz ve temizleyicidir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: her Müslümanın diğer Müslümana kanı, şeref ve namusuyla malı haramdır. Saygın ve dokunulmazdır.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Biriniz dua ederken, "Allah'ım, istersen beni bağışla, istersen bana rahmet et" demesin. Dileğini kesin olarak istesin. Çünkü Allah'ı zorlayan hiçbir kuvvet yoktur.

İbni Mesud'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: yalnız şu iki kişiye gıpta edilir. Biri Allah'ın kendisine verdiği malı hak yolunda harcamaya düşkün olan kimse, diğeri ise Allah'ın kendisine bahşettiği ilim ve hikmete göre karar veren ve onu başkalarına öğreten kimse. İbn Abbas'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem satılık eşyası ile pazara gelen köylüleri pazar dışında karşılayıp mallarını satın almayın. Şehirli de köylünün namına onun malını satmasın buyurdu. Tabinden olan Ravi Tavuz İbn Abbas'a şehirli köylünün malını satmasın sözünün manası nedir diye sordu. İbn Abbas ücretle

0: İmsarlık etmesin cevabını verdi.
1: Abdullah bin Mesud anlatıyor. Biz Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem yanında olan ve evlenme imkanı bulamayan gençlerdik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize şöyle buyurdu. Ey gençler! Evlenme imkanı bulanınız evlensin. Çünkü evlenmek, gözü haramdan çevirmek ve iffeti korumak için en iyi yoldur. Evlenme imkanı bulamayan da oruç tutsun. Çünkü orucun kişi için şehveti kesme özelliği vardır.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
4: Allahümme gfirli ma kaddemtu ve ma ahhart ve ma esrartu ve ma a'lent ve ma esraftu ve ma ente a'lemu bihi minni entel mukaddimu ve entel muakhir la ilahe illa ent.
5: Allah'ım, evvelce işlediğim ve bundan sonra işleyebileceğim, gizli ve açıkça yaptığım, ölçüyü aştığım ve benden daha iyi bildiğin bütün günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur.

Muaz bin Cebel anlatıyor. Yatsı namazı için Resulullah'ı bekledik. O kadar gecikti ki artık gelmeyeceğini zannettik. İçimizden biri, herhalde Resulullah namazını kıldı. Bize namaz kıldırmaya çıkmayacak dedi. Bir müddet sonra Efendimiz çıka geldi. Kendisine, ey Allah'ın Resulü, senin gelmeyeceğini zannettik. Hatta içimizden biri, herhalde Resulullah namazını kıldı, bize namaz kıldırmaya çıkmayacak bile dedi. Deyince, Resulullah, bu namazı gece karanlığında kılın. Bu namaz nedeniyle diğer ümmetlere üstün kılındınız. Çünkü sizden önce bunu hiçbir ümmet kılmamıştı buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit yatsı namazı vaktidir. Şimdi Ankara için yatsı ezanı vakti.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Efendime söyleyeyim. 18 bin aleme server olan Muhammed. 33 bin ashaba rehber olan Muhammed. Yalınlık açlığa kanaatli Muhammed. Asi cafi ümmete şefaatli Muhammed. Geceler yatıp uyumaz tilavetli Muhammed. Garip ile yetime mürüvvetli Muhammed. Yoldan azan gümraha hidayetli Muhammed. Muhtaç düşse herkese kifayetli Muhammed. Melun lain şeytana siyasetli Muhammed. Şeriatın yoluna inayetli Muhammed. Duaları müstecab icabetli Muhammed. Yamanlığa yahşilik kerametli Muhammed. Miskin Ahmet kuluna kitabetli Muhammed. Yetim fakir garibe sehavetli Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ahmet Yesevi.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. واعف عنا يا كريم، واعف عنا يا رحيم، واغفر لنا ذنوبنا بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم زيننا بزينة القرآن، وأكرمنا بكرامة القرآن، وشرفنا بشرافة القرآن، وألبسنا بخلعة القرآن، وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن، وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن، وارحم جميع أمة محمد بحرمة القرآن. يا رب العالمين، yalnızca sana kulluk ediyor ve ancak senden yardım diliyoruz. Bizleri hidayetten ayırma. Bizleri nimet verdiklerinin yoluna ilet. Azıp sapmışların yolunda olmaktan bizleri koru ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, ellerimizi açtık, huzuruna yöneldik. Okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'i dergah-ı uluhiyetinde kabullerin en güzeliyle makbul eyle. Hasıl olan sevabı öncelikle ve özellikle kainatın efendisi, sevgili Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamın aziz, latif, mübarek, mutahhar, ruh-i tayyibelerine hediye eyledik. Ulaştır ya Rabbi. Bizleri onun şefaati uzmasına nail eyle ya Rabbi. Hasıl olan sevabı ayrıca bütün peygamberlerin, cümle enbiyanın, evliyanın, şühedanın, fukahanın, ulemanın, sulahanın, kurranın ve tullabın, cümle ehli iman ve ehli İslam'dan ahirete irtihal edenlerin ruhlarına hediye eyledik. Ulaştır ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, hasıl olan sevabı ayrıca bu programı dinleyen, şu anda el açıp amin diyen bütün dinleyicilerimizin de ahirete irtihal etmiş olanlarının ruhlarına da hediye eyledik. Ulaştır ya Rabbi. Hasaten hepimizin âbâ-ı ecdat, ümmehât-ı ceddat ve akrabayı taallukatımızdan ahirete irtihal edenlerin ruhlarına hediye eyledik. Vasıl eyle ya Rabbi. Kabirlerini Kur'an-ı Kerim'in nuru ile pür ziya eyle ya Rabbi. Makamlarını cennet, derecelerini âli eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, okunan Kur'an-ı Kerim'den hasıl olan sevabı ayrıca vatanımızın, milletimizin, memleketimizin mukaddesatı uğrunda seve seve canını feda eden şühedanın ruhlarına hediye eyledik. Ulaştır ya Rabbi. Ya Rab, Kur'an-ı Kerim'in hürmetine, sevgili Peygamberimiz hürmetine, değer verdiğin şeyler hürmetine bizleri iki cihanda aziz eyle. Bizleri dünyada her türlü afetten, musibetten, kötülükten, şerden, her türlü olumsuzluklardan muhafaza eyle. Ahiretin azabından, mahşer günü gazabından cümlemizi koru ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, vatanımızı, milletimizi ve memleketimizi her türlü tehlikeden muhafaza eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, bu güzel hizmetin sunulmasına sebep olan, bu sistemleri oluşturan, emeği geçen, katkısı bulunan, programı yapan ve yapmakta emeği olan bütün emeği geçenlerin de geçmişlerini rahmetle anıyoruz. Cümlesine rahmetinle muamele eyle ya Rabbi. Hayatta olanlara sağlık, sıhhat, afiyet ihsan eyle ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, dualarımızı, ibadetlerimizi, dileklerimizi, temennilerimizi

0: Kabul ettiğin dualara ilhak ile müstecab eyle ya Rabbi. Amin. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evvelin vel Ahirin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.
1: Yasin ve Dua.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: İbni Abbas radıyallahu an anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir adamın elinde altın yüzük görmüş ve onu parmağından çıkarıp atarak sizden biri ateşli koru alıp eline mi takıyor demişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gittikten sonra o kimseye yüzüğünü al da satmak suretiyle ondan istifade et demişlerdi. Hayır, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu alıp attıktan sonra vallahi bir daha onu elime sürmem karşılığını vermişti.

Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kadınla dört şey için evlenilir. Zenginliği, soyu, güzelliği ve dindarlığı için. Sen dindar olanı seç ki elin bereket görsün.''

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse mecliste oturup uzun uzadıya boş şeyler konuşur. Ancak oradan ayrılmadan önce Allah'ım seni her türlü noksan sıfatlardan tenzih eder ve sana hamd ederim. Senden başka ilah olmadığına şehadet ederim. Senden beni bağışlamanı diler ve sana tövbe ederim anlamına gelen Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyke duasını okursa o mecliste yaptığı hataları bağışlanır. İbn Mesud'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse muhtaç olur da bunun için insanlara başvurursa ihtiyacı karşılanmaz. Ama bir kimse ihtiyacını Allah'a arz ederse Allah'ın hemen veya ileride ona rızık vermesi umulur.

Ve İyas bin Salebe el-Harisi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem

şöyle buyurmuştur: bir kimse yalan yere yemin ederek bir Müslümanın hakkını gasp ederse, Allah o kimseye cehennemi vacip kılar ve cenneti haram eder. Bunun üzerine bir adam, "Ya Resulallah, eğer o hak küçük bir şey ise," deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "İstersen misvak ağacından bir dal parçası olsun," buyurdu.

Cebrail, efil efil esen bir cennet rüzgarı. İşte bu, dedi. Bu Sabi. Ardından bulutları dağıtan bir uğultu. Melekler bir ağızdan, işte bu, dediler birbirlerine. İşte doğdu. Ölüler bir daha hayıflandılar. Yeryüzünün bütün ölüleri. Bir el usulca okşadı köleleri. Döküldü sırtlarından kabuklar. O günün garip sevinciyle o günkü güneşin doğduğu yere işaret koydular. Kendilerince köleler, yetimler ve çocuklar. Amine doğan güneşe karşı tuttu çocuğu. Dünya kabaran bir gül tomurcuğu. Çocuk ne yana baksa Mikail orada kurar sofrasını. Meyveye duracak ağaçlar filizlenir. Ard arda güzelleşir Mekke'nin bebekleri. Mekke'nin bu nazardan emin bebekleri. Çocuk ne yana baksa o yana bakar Azrail. Eskilerin toprağa dökülür gözleri. Eskiler bilinen eskiler değil. Cebrail Amine'den aldı çocuğu. Gözlerine baktı. İki deniz birbirine aktı ve buluştu. Cebrail neredeyse tutuşacaktı. Muhammed, dedi. Muhammed'sin sen. Melekler tek ağız, tek beden. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu aleyhi ve sellem.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Peygamberimiz ve güzel ahlak. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Müminin şaşmaz pusulası, iman ve ahlak. Doktor öğretim üyesi Elif Erdem. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. Ey hükümdar, biz cahiliye toplumuyduk. Putlara tapar, leş yer, çirkin işler yapardık. Akraba ilişkilerini keser, etrafımızdakilere kötülük ederdik. Güçlülerimiz zayıflarımızı ezerdi. Hazreti Peygamber'in en çok sevdiği amcasının oğlu Cafer bin Ebu Talib'in ülkesine sığındıkları Habeş Necaşi'si Asame'ye söylediği bu sözler, Mekke ahalisinin ilahi vahiy ile buluşmadan önceki içler acısı halini anlatıyordu. Batıl inançların sarmalında ahlaki yozlaşmanın tüm kılcallarına yayıldığı, çürümeye yüz tutmuş bir toplumdu bahsettiği. Doğruyu yanlışı, haklıyı haksızı, soylu, zengin ve güçlü kimselerin belirlediği, başta adalet olmak üzere ahlaki erdemlerin ters yüz edildiği bu toplum, ilahi çağrıya kulak verince bambaşka bir hale bürünmüştü. Hazreti Cafer, sözlerinin devamında bu çarpıcı değişime dikkat çekti. Biz bu haldeyken, neticede Allah bize içimizden soyunu, doğruluğunu, güvenilirliğini ve iffetini iyi bildiğimiz bir Rasul gönderdi. Bu peygamber bizi Allah'a, tevhid inancına ve ona ibadet etmeye davet etti. Bizim ve atalarımızın Allah'ın dışında tapmış olduğumuz taşlardan ve putlardan kurtulmamızı öğütledi. Doğruyu söylemeyi, emanete riayet etmeyi, akraba ile iyi ilişkiler kurmayı, komşulara iyi muamelede bulunmayı, haram yemeye ve kan dökmeye son vermeyi emretti. Aynı şekilde çirkinlikleri, yalan sözü, yetim malı yemeyi, namuslu kadına iftira etmeyi de yasakladı. İslam'ın gelişiyle toplumda meydana gelen değişikliği gözler önüne seren bu tabloda, inançla ahlak arasındaki sıkı ilişkiyi gözlemlemek mümkündür. İnancın bozuk olduğu yerde ahlak da bozulup özünü kaybetmekte, hidayetin kök saldığı yerde ise ahlaki güzellikler kemale ermektedir. Kur'an'ın diğer din ve inanç sistemlerine yönelttiği eleştirilere baktığımızda da aynı vurguyu görürüz. İlgili ayetlerde teorik bir inanç eleştirisinden ziyade tarihi süreçte itikattaki sapmanın nasıl ahlaki bozulmalara sebep olduğu ve nihayetinde toplumları nasıl ifsada götürdüğü açıklanır. Buna göre toplumları helake götüren başlıca sebep, hakkı inkar etmeleri ve zulüm, kötülük, hilekarlık, bozgunculuk, kibir, cinsel sapkınlık, kötülüğe göz yumma gibi ahlaki tutumları benimseyip yaygınlaştırmalarıdır. Nitekim cahiliye toplumu da şirkle karışık inançları, kabile asabiyetine dayalı bu gayri ahlaki tutum ve davranışlarından dolayı Kur'an'daki eleştirilerin odağı olmuştur. Zira inanmak kişinin özgür iradesiyle belli bir varlık anlayışına, muayyen bir ahlak ve değerler sistemine aidiyet beyanında bulunmasıdır. İnsan hangi dine inanıyorsa onun hayata bakışını benimser ve varlıkla ilişkisini de onun getirdiği değerlere göre inşa eder. Dolayısıyla insanın diğer varlıklarla ilişkisini ve buna yönelik eylemlerini düzenleyip anlamlandıran, ilke, kural ve değerler bütününü ifade eden ahlakla iman arasında zorunlu bir ilişki vardır. Önceki toplumların inanç ve ahlak düzleminde düştüğü hataları ortaya koyan İslam, bunların yerine tevhide dayalı bir inanç ve ahlak sistemi öngörür. İman, ibadet ve ahlak birlikteliği esasına dayanan bu dinde inandım demek tek başına yeterli değildir. Kalpteki imanın dışa yansımalarının olması beklenir. Kur'an-ı Kerim'de sık sık tekrarlanan iman edenler ve salih amel işleyenler ifadesi bunun en açık göstergesidir. Salih amel ifadesi ibadet ve ahlaka karşılık gelir. Bu bakımdan İslam imanı soyut fikirler manzumesi değil, ahlaki, ameli bir imandır. Yüce Allah tarafından gönderilen bütün peygamberler, dini ve ahlaki değerlerin zirvesini temsil eder. Peygamberler zincirinin son halkası olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, insanlığa en güzel örnek olarak tanıtılırken, onun yüce bir ahlak üzere olduğuna özellikle dikkat çekilir. Allah Resulü'nün gelişiyle hem ilahi vahiy süreci tamamlanmış hem de ahlaki güzellikler kemal bulmuştur. Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim sözüyle bu gerçeğe işaret eden Hazreti Peygamber'in kendisi, ahlak timsali bir hayat sürmüş ve İslam'ın ahlakıyla ahlaklanan bir toplum oluşturmaya gayret etmiştir. Onun mümini nasıl tanımladığına baktığımızda imanla ahlakın ne kadar iç içe olduğu çok daha iyi anlaşılır. Buna göre Müslüman, diğer Müslümanların elinden ve dilinden güvende olduğu kimsedir. Mümin de insanların canları ve mallarının güvende olduğu kişidir. Aynı zamanda mümin saf ve âli cenaptır. Yani iyi niyetli, onurlu ve cömerttir. Bal arısına benzer. Güzel şeyler yer, güzel şeyler üretir, güzel yerlere konar. Konduğu yeri de kırmaz ve bozmaz. Güzel koku satan kimseye benzer. Onunla bir arada bulunduğunda güzel kokusu üstüne siner, sana faydası olur. İyilik yapmak hoşuna giderken kötülük yapmaktan üzüntü duyar. Mümin ne insanları karalayan, ne lanet eden, ne kaba ve kötü sözlü, ne de hayasız birisidir. Hazreti Peygamber'in yaptığı tüm bu mümin tanımları, ahlakın, imanın ayrılmaz bir parçası ve sorumluluk alanı olduğunu ortaya koymaktadır. Resulullah çeşitli vesilelerle yaptığı mümin tanımlarıyla, dolaylı olarak İslam dinini kabul etmenin bazı ahlaki kazanımları elde etmeyi gerektirdiğini bildirdiği gibi, iman iddiasında bulunanlara doğrudan emirleriyle de bu hususa dikkatleri çekmiştir. Her kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa, komşusuna eziyet etmesin. Her kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa, misafirine ikramda bulunsun. Her kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa, ya hayır söylesin ya da sussun. Burada kul hakkına riayet, saygı ve adalet ilkelerinin bir gereği olan komşuya eziyet etmeme, misafirperverlik, doğruluk, iffet ve hikmetin bir sonucu olan hayır söylemeye yönelik emirlerin ayrı ayrı tekrarlanmak suretiyle vurgulu bir biçimde Allah'a ve ahiret gününe imanla ilişkilendirilmesi önemlidir. Çünkü bu iki unsur, Peygamber'e imanla birlikte İslam itikadının üç ana esasını oluşturur. Hazreti Peygamber bu ana esasları benimseyen kimsenin söz konusu ahlaki ilkeleri de muhakkak yerine getirmesi gerektiğini belirterek, ahlaki ilkelere uygun yaşamanın imani bir zorunluluk olduğunu anlatmaktadır. Allah Resulü'nün bir takım ahlaki erdemleri içselleştirmeden imanın kalbe tam anlamıyla yerleşemeyeceğine dair uyarıları, konunun ehemmiyetini teyit eden bir başka husustur. Sizden biri kendisi için istediğini, mümin kardeşi için de istemedikçe iman etmiş olmaz ve birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız sözleri buna örnektir. Aynı minvalde, komşusu açken tok yatan kişinin gerçek mümin olamayacağını bildiren Resulullah, toplumun her bir ferdinin bir diğerinin ihtiyacından haberdar, acısından hissedar olması gerektiğinin altını çizmiştir. Toplumda sevgi ve kardeşliğin geliştirilmesine yönelik bu vurguların doğrudan iman varlığıyla bağdaştırılarak sunulması, ahlakın dindeki vazgeçilmez konumunu gözler önüne serer. Peygamberimiz ve Güzel Ahlak. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Pazartesi ve Perşembe günü amellerin Allah'a arz olunduğu günlerdir. ben de amellerimin oruçlu bulunduğum sırada arz olunmasını isterim. Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ya Resulallah, hangi amel daha faziletlidir dedim. Allah'a iman etmek ve onun yolunda cihad etmek buyurdu. Abdullah bin Muaffel'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem akşam namazından evvel iki rekat namaz kılın diye üç defa tekrarladı ve üçüncü defasında isteyen kılsın sözünü ilave etti. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem biri gelip, ''Ya Resulallah, dün gece beni ısıran akrepten neler çektim?'' dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ''Eğer sen akşam olunca, ben yarattıklarının şerrinden bütün mükemmel kelimeleriyle Allah'a sığınıyorum diye dua etseydin, o şey sana zarar vermezdi.'' buyurdu.

Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatından önce Allah'ı her türlü noksanlıktan yüceltir. Ona en yüce övgülerle hamd ederim. Allah'tan beni bağışla.

0: yaşamasını diler, ona tövbe ederim sözünü çokça tekrarlıyordu demiştir.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ölülerinizin iyiliklerini anın, kötülüklerini dillendirmekten kaçının.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: ben hastalandığım zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni ziyaret etti ve "Allah'ım Sa'd'a şifa ver" diye 3 kere tekrarladı. Adi bin Hatim radıyallahu anh Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir: bir hurmanın yarısıyla da olsa onu sadaka olarak vererek kendinizi ateşten koruyun. Hazreti Ali'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sabahleyin hasta kardeşini ziyaret eden bir Müslümana akşama kadar 70.000 melek rahmet okur. Eğer akşamleyin ziyaret ederse sabaha kadar da 70.000 melek onun için rahmet okur. Aynı zamanda o kimse için cennette toplanmış meyveler vardır. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minbere oturdu. Biz de etrafına oturduk ve o, benden sonra dünya nimetlerinin ve ziynetlerinin size açılmasından ve onlara gönlünüzü kaptırmanızdan endişe ediyorum buyurdu.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri kendisi için istediği bir şeyi kardeşi için de istemedikçe iman etmiş olmaz.''

0: Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Hazreti Ömer bir hutbesinde şöyle demiştir. Ey insanlar! Rey, şahsi kanaat ve düşünce ancak Resulullah'a aitse isabetlidir. Çünkü Allah ona doğruyu bizzat göstermiştir. Bizim reylerimizse doğru olanı bulmak için ortaya konan zan ve zorlama çabadan ibarettir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Hureyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Medine kabristanına gelip, "Ey müminler diyarının sakinleri, size selam olsun. İnşallah yakında biz de size katılacağız. Halbuki kardeşlerimizi görmeyi isterdim." buyurdu. Sahabiler, "Biz senin kardeşlerin değil miyiz ya Resulallah?" dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Siz benim ashabımsınız. Kardeşlerimse ümmetimden henüz dünyaya gelmemiş olanlardır." buyurdu. Sahabiler, "Ümmetinizden henüz dünyaya gelmemiş olan ümmetinizi nasıl tanıyacaksın ya Resulallah?" diye sordular. Bir kimsenin simsiyah atlar arasında alnı sakar ve üç ayağı sekili bir atı bulunsa onu tanımaz mı dedi. Sahabiler, "Tanır ya Resulallah" dediler. Allah Resulü de, "İşte kardeşlerim de abdestten dolayı yüzleri, el ve ayakları ışıl ışıl olarak geleceklerdir. Ben onları önceden havuzumun başında bekleyeceğim." buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu an nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah kıyamet gününde şu üç kişiyle ne konuşur, ne onlara bakar ve ne de onları temize çıkarır. Onlar için acıklı azap vardır. Birisi çölde ihtiyaç fazlası suyu olduğu halde onu yolculardan esirger. İkincisi malını ikindiden sonra pazara çıkarır ve "bunu şu fiyata aldım" diye yalan yere yemin eder. Yalan olmasına rağmen müşteri de ona inanır. Üçüncüsü çıkarı için devlet başkanına biat eder. Devlet başkanı ona istediğini verirse sözünde durur. Vermezse durmaz. Ebu Hureyre ve Ebu Said'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir adam geceleyin hanımını uyandırır da namaz kılarsa yahut birlikte iki rekat namaz kılarlarsa Allah Teala'nın zakirin ve zakirat, yani Allah'ı çokça anan erkekler ve hanımlar diye övdüğü kimseler arasına yazılırlar.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gazaya çıktığında şöyle dua ederdi. Allah'ım, benim desteğim ve yardımcım ancak sensin. Senin sayende düşmana karşı koyar. Senin desteğinle düşmanla savaşırım. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah Teala kıyamet gününde "Ey Ademoğlu, hastalandım da beni ziyaret etmedin." buyuracak. O, "Ya Rabbi, ben seni nasıl ziyaret edebilirim ki? Sen alemlerin Rabbisin." diyecek. Allah Teala, "Hatırlamıyor musun, falanca kulum hastalandı da sen onu ziyaret etmedin. Bilesin ki onu ziyaret etseydin, beni onun yanında bulurdun." diyecek. Sonra, "Ey Ademoğlu, senden yiyecek istedim de sen beni doyurmadın." buyuracak. Ademoğlu, "Ya Rabbi, seni nasıl doyurabilirim ki? Sen alemlerin Rabbisin." diyecek. Allah Teala, "Hatırlamıyor musun, filanca kulum senden yiyecek istedi de sen vermedin. Eğer ona yiyecek verseydin, bu yaptığının karşılığını benim yanımda bulurdun." diyecek. Sonra da, "Ey Ademoğlu, senden su istedim de vermedin." diyecek. O, "Ya Rabbi, sana nasıl su vereyim? Sen alemlerin Rabbisin." dediğinde Allah Teala, "Hatırlamıyor musun, falan kulum senden su istedi de sen vermedin. Bilesin ki eğer ona su verseydin, bu yaptığının karşılığını yanımda bulurdun." cevabını verecek.

0: Hristiyanken arayış içinde olan Adi bin Hatim'in başından geçenler konuya açıklık getirmektedir. Adi bin Hatim boynundaki altın haçıyla Hazreti Peygamber'in huzuruna gelmişti. Allah Resulü ona boynundaki putu atmasını söyledi. Ardından Adi bin Hatim, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, onlar Allah'ı bırakıp hahamlarını, papazlarını ve Meryem oğlu Mesih'i Rableri olarak kabul ettiler ayetini okuduğunu işitti. Ayet-i Kerime'yi açıklayan Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu. Doğrusu onlar din adamlarına ibadet etmiyorlardı. Ancak din adamları bir şeye helal dedikleri zaman helal, haram dedikleri zaman da haram kabul ediyorlardı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı sunar.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Sana biat ediyoruz ya Resulallah.
2: Resul-i Ekrem'in kendisini tanıdıktan sonra iyi karşılaması ve daha önce yaptıkları üzerinde durmaması Hind'i son derece şaşırtmış ve memnun etmişti. Peygamberimize şöyle dedi:
1: bir zamanlar yeryüzünde perişan olmasını en çok istediğim aile senin ailendi. Ama artık gözümde bu aile fertlerinden daha değerli kimse yok. Beni affet.
3: Peygamberimiz insanların en iyisi, akrabalık bağları en kuvvetli olanı en hoşgörülüsüdür. Onun şerefi senin şerefin, onun izzeti senin izzetin olsun.
4: Ben de öyle yapmayı düşünüyordum. Birlikte gidelim mi?
3: Gidelim tabii.
5: Eğer beni şu anda içinde bulunduğum tehlikeden kurtarırsan, Muhammed'e gidip onun eline yapışacak ve iman edeceğim. Umarım onu affedici ve ikram sahibi olarak bulurum.
2: İkrime vakit kaybetmeden peygamberimizin yanına gitti. Resulullah onu süvari muhacir, hoş geldin diyerek karşıladı ve kucakladı. İkrime'nin söyleyecek sözü kalmamıştı. Bundan sonra şehit olana dek İslam yolundan ayrılmadı. Peygamberimizin herkesi kuşatan merhamet ve sevgisi, insanların İslam'a gönüllü girmesine sebep olmuş ve koca bir şehir kan akıtılmadan fetholunmuştu.
0: 143. Bölüm.
2: Peygamberimiz fethi takip eden 2 hafta boyunca Mekke'de kaldı. Bu nedenle Ensar, doğup büyüdüğü yere kavuşan Hazreti Muhammed'in artık Mekke'ye yerleşeceğini düşünerek endişelenmeye başlamıştı.
6: Bugün 2 haftayı doldurduk. Medine'ye ne zaman döneceğiz acaba?
7: Ben de merak ediyorum. Peygamberimiz bizimle geri dönmeyecek mi diye endişeleniyorum.
8: Ben de öyle. Yıllar önce her şeyini burada bırakarak göçmek zorunda kaldı. Şimdi evine ve yurduna kavuştu. Medine'ye dönmez herhalde.
6: Beytullah burada. Burası Allah'ın haremi. Böyle mübarek bir beldeyi bırakmak istemez.
9: Adamın memleketine karşı şefkat ve merhameti arttı.
6: Allah ona yurdunu ve beldesini fethetmeyi nasip etti. Burada kalır tabii.
2: Bu konuşmaları uzaktan işiten peygamberimiz Ensar'ın yanına gelip ne konuştuklarını sordu.
6: Önemli bir şey değil ya Resulallah.
2: Peygamberimiz konuşulanlardan haberdar olmuştu. Sorusunu ısrarla yineledi.
7: Burası senin memleketin. Allah buranın fethini sana nasip etti. Artık bizimle gelmezsin diye korkuyoruz.
2: Peygamberimiz şöyle dedi: ve adamın memleketine karşı şefkat ve merhamet edeceği tuttu diyorsunuz.
7: Ama
10: yani.
2: Peygamberimiz, benim aranızda anacağınız bir ismim yok muydu ki benden adam diye bahsettiniz? Şüphesiz ki ben Allah'ın Resulüyüm dediğinde Ensar'ın başından aşağı kaynar sular dökülmüştü sanki.
6: Yanlış şeyler söyledik ama vallahi bu Allah'ın Resulüne olan düşkünlüğümüzden kaynaklanıyor.
8: Senin burada kalacağını düşününce ağzımızdan çıkanı fark etmedik.
7: Bizim için bağışlanma diler misin?
2: Peygamberimiz, hiç şüphesiz Allah ve Resulü bu sözünüzü doğrular ve sizi mazur sayar dedi. Peygamberimiz şöyle devam etti: ey Ensar, öyle bir şey yapmaktan Allah'a sığınırım. Ben sizin memleketinize hicret ettim. Hayatım da sizinle, ölümüm de sizinledir. Ensar'ın yüreğine su serpilmişti. Demek ki Allah'ın Resulü kendilerini terk etmeyecekti. Mekke artık Müslümanlara aitti. Kâbe, etrafını saran bütün putlardan arınarak yeniden tevhidin merkezi haline gelmişti. Kureyş'in yenilgiyi kabul etmesi, Mekke civarında bulunan putların ortadan kaldırılması, Taif çevresinde bulunan Hevazin'le Sakif kabilelerini rahatsız etmişti. Bu iki kabile anlaşarak Malik bin Avf'ın etrafında bir araya gelmişler ve Eftas mevkiinde karargahlarını kurmuşlardı. Bunlar Arabistan'ın en büyük iki kabilesiydi. Yaklaşık 20 bin kişilik bir ordu oluşturmuşlardı. Mekke'yi ele geçirip Kabe'ye tekrar sahip olmak istiyorlardı. Malik bin Avf, askerlerinin savaştan kaçmalarını engellemek ve her durumda savaşmalarını temin etmek için kadın ve çocuklarını, hatta bütün koyun ve develerini savaş alanına getirmelerini emretmişti. Bu durumu haber alan Peygamberimiz 2000'i Mekkelilerden olmak üzere 12 bin kişilik bir ordu oluşturdu. Mekkeli bir sahabi olan Abdullah bin Ebu Hadret el-Eslemi'yi düşman hakkında bilgi edinmek üzere gönderdi. O da kısa süre içinde 20 bin kişilik bir ordu hazırlandığı haberiyle geri döndü. Peygamberimiz hazırlıkların tam olmasını istiyor, her türlü önlemi almaya gayret ediyordu. Ashabının zırh ihtiyacını karşılamak için o sıralarda müşrik olan Saffan bin Ümeyye'den çok miktarda zırh ve silahın emaneten alınmasını istemişti. Saffan ise bu talep karşısında endişeye kapılmıştı.
10: Adamların bana gelerek benden 100 zırh istedi. Mekke'yi fethettin, kimsenin malına el koymadın. Bu bir gasp mı ya Muhammed?
2: Resulullah, hayır, zayi olduğu takdirde bedeli ödenmek üzere alınan emanettir diye cevap verdi. Böylece Saffan'dan 100 adet zırh alınıp hazırlıklar hızlandırıldı. Ashab'tan kimi zırhını giyiyor, kimi silahını kuşanıyor, kimi de atını hazırlıyordu. Hava çok sıcaktı. Öğleden sonra Kureyşli sahabi Ebu Abdurrahman el-Fihri, Efendimizin çadırına giderek savaş için bütün hazırlıkların tamamlandığını ve yola çıkma vaktinin geldiğini haber verdi. Bunun üzerine Efendimiz Hazreti Bilal'e, haydi kalk dedi.
11: Hemzin başım üstüne, canım sana fedadır.
2: Peygamberimiz Hazreti Bilal'den bineğinin eğerlenmesini istedi. Hazreti Bilal iki tarafı liften olan bir eğerle Allah Resulü'nün bineğini eğerledi. Efendimiz kendisi için hazırlanan bineğine bindi. Arkasından İslam ordusu da binitlerine binerek yola çıktı. İslam ordusu şimdiye dek görülmemiş bir ihtişamla ilerliyordu. Hiç bu kadar kalabalık olunmamıştı ve askerler hiç bu kadar teçhizata sahip olmamıştı. Ashab'tan bazıları bu kez sayımızın azlığı sebebiyle yenilmeyiz artık diye düşünmeye başlamıştı. Allah Resulü ise şöyle dua ediyordu. Allah'ım, senin yardımınla düşmana karşı durmaya çalışıyorum. Senin yardımınla hamle yapıyorum. Senin yardımınla savaşıyorum. İslam ordusu emin adımlarla ilerlerken düşman da kendi saflarını sıklaştırıyor ve tuzaklar kuruyordu.
12: Burası savaşmak için çok müsait bir vadi. Pusu kurmanız için güzel yerler var. İyi bir seçim. Ama çoluk çocuk, kadın ve hayvanlarınızın burada ne işi var?
13: Malik bin Avf'ın emri.
12: Beni ona götür.
13: Emredersiniz.
12: Bu ordunun komutanı sen misin?
14: Evet, benim.
12: Stratejik bir bölge seçmişsin. Tebrik ederim. Burada düşmanını pusuya düşürmen kolay olacaktır.
14: Öyle, sağ ol.
12: Ama bir yanlışın var.
14: Neymiş o?
12: Kadınlarınızı, çocuklarınızı ve hayvanlarınızı da beraberinizde getirmişsin.
14: Evet, her askerin ev halkını ve malını da beraberinde getirdim ki çarpışmaktan kaçmasınlar.
12: Tam bir deve çobanına yakışır hareket. Hiçbir komutan böyle düşünmez. Yenersen adamlarının bilek gücüyle yeneceksin. Kaybetme korkularıyla değil. Düşmanının seni yenebileceğini hiç düşünmedin mi? O zaman getirdiğin her şeyi onlara ganimet olarak vermiş olacaksın. Ne aileleriniz kalacak, ne de mallarınız. Yaşın genç. Ben senin ömrünün iki katını savaş meydanlarında geçirdim. Kavmini tehlikeye atıyorsun, yapma.
14: Senin sözlerinle yaptığım işi değiştirecek değilim. Kim bilir, senden sonra yetişen bir komutan senden daha ileri görüşlüdür. Yaş her zaman tecrübe kazandırmaz. Aksine bunaklığa sebep olur.
2: Malik'in dediği gibi oldu. Askerler ona itaat ettiler ve onun taktiklerine göre hareket ettiler. Peygamberimizin ordusuyla hareket ettiğini haber alan Malik, etrafındaki kalabalığa Huneyn Vadisi'ne yayılıp pusu kurmalarını emretti. Sabahın alacakaranlığında Müslümanlar Mekke'ye 10 kilometre mesafede bulunan Huneyn Vadisi'ne geldiler. Burası Eftas Dağı'nın eteklerinde yer alıyordu. İslam ordusu yolun müsait olmayışı sebebiyle birkaç kola ayrılarak vadiye girdi. Tam vadi ortasına geldiklerinde Halid bin Velid komutasındaki öncü kuvvet ani bir baskına uğradı. Müslümanlar neye uğradıklarını şaşırdılar. Evazin tarafından yağmur gibi ok yağıyordu.
8: Dikkat edin! Siper alın!
6: Nerede olduklarını görebiliyor musunuz?
15: Hayır! Kayalıkların arkasına sığının!
6: Kaçın!
8: Allah'ım yardım et! Kafirler topluluğuna karşı ayaklarımızı sabit eyle!
6: Dönüp Resulullah'a haber vermemiz gerekiyor.
8: Ordu gelmeye devam ederse burada sıkışıp kalacağız.
6: Ben gidiyorum.
15: Sen git, ben seni korurum.
8: Şu taraftan ilerle. Oraya isabet ettiremiyorlar.
15: Hadi, Allah yardımcın olsun.
2: Zorlu bir sınav yaşanıyor. Müslümanlar sayıca çok olmalarına rağmen bozguna uğramışlar. Askeri donanımları da iyiydi. Bunun başka bir izahı olmalıydı.
16: Bu insanlara ne oluyor? Neden çil yavrusu gibi dağıldılar?
14: Bu Allah'ın işidir. Bugün biz sayımızın azlığı sebebiyle yenik düşmeyeceğiz. Allah'ın bize öğretmek istediği bir şey var.
16: Haklısın. Sayımızın çok oluşu bizi gaflete düşürdü. Gücün silahtan ve sayıdan ibaret olmadığını gösteriyor Allah bize.
14: Allah Resulü'nün etrafındaki insanlar azalıyor.
15: Ey muhacirler yetişin. Ey ensar bu tarafa gelin. Abbas senin sesin daha gür. Şunlara seslen de peygamberimizin etrafında toplansınlar. Hadi toplanın. Koruyun onu. Hadi.
2: Bu hengamede bindiği hayvanı daima ileri sürerek kendini düşmanın ortasına atan tek kişi Allah Resulü'ydü. O

0: koruyacaklarına dair Müslümanlardan altında söz aldığı ağacın adıydı.
1: Ashab-ı Semure nerede? Ey Müslümanlar, Allah'a ve Resulüne verdiğiniz sözü hatırlayın. Bu tarafa gelin. Ey muhacirler, buraya. Ey Ensar, buraya. Ey Kureyş, buraya. Peygamberimizin yanına gelin.
0: Bu çağrıyı duyan müminler hızla toplanmaya başladılar. İnsanlar hep bir ağızdan "Buyur ya Resulallah" diyerek Allah Resulü'nün yanına koştular. Allah Resulü yanında toplanan ashabına "Ey Allah'ın kulları, şüphesiz ben Allah'ın kulu ve Resulüyüm. Ey Ensar topluluğu, şüphesiz ben Allah'ın kulu ve Resulüyüm" diye seslendi.
2: "Buyur ya Resulallah, emrine amadeyiz.
1: Bu tarafa gelin, buradayız."
0: Bu esnada düşman da peygamberimizin etrafını sarmıştı. Peygamberimiz bineğinden indi ve "Şüphesiz ben peygamberim, bunda yalan yok. Abdülmuttalib'in evladıyım" diyerek çarpışmaya başladı. O gün Müslümanlar büyük bir korku yaşamışlardı. Daha sonra o gün yaşadıklarını şöyle anlatacaklardı. "Vallahi savaş kızıştığında biz düşmandan Hazreti Peygamber'le korunuyorduk. Bizim en cesurumuz onunla yan yana durabilendi. Peygamberimizin cesareti müminleri harekete geçirdi. Azimle ve dualarla düşmanlarına saldırdılar. Bu durumdan memnun kalan Peygamber Efendimiz, "İşte bu savaşın şiddetlendiği andır" diyerek yerden bir avuç toprak aldı ve "Muhammed'in Rabbine yemin olsun ki hezimete uğradılar" deyip düşmanın üzerine saçtı. Artık Hevazin ordusu kaçıyor, Müslümanlar onları kovalıyordu.

0: Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Bir Ramazan bayramı sabahıydı. Resulullah bayram namazını kıldırdıktan sonra erkek saflarını yara yara hanımların arasına gelmişti. Yanında Bilal-i Habeşi vardı. Peygamberimiz hanımlara özel bir konuşma yaparak sadaka vermelerinin onlar için ne kadar faydalı olacağını anlattı. Orada bulunan hanımlar Resulullah'ın teşvikine uyarak küpelerini ve yüzüklerini çıkarıp Bilal-i Habeşi'nin sadakaları toplamak için açtığı elbisesine bırakıyorlardı. Hanımlar arasında bulunan Zeynep Es-Sekafiye, Resulullah'ın ziynetlerinizden bile olsa infak edin dediğini duyunca bu emri nasıl yerine getirebileceğini düşünmeye başlamıştı. Eşi Abdullah İbni Mesud'un ve ailesinin geçimini kendisi sağlıyordu. Üstelik evinde yetim çocuklar vardı. Onlar için de çalışıyordu. Gelirini onlara sarf ediyordu. Ailenin maddi yükü tamamen onun omuzlarındaydı. Bu şartlar altında başka birine sadaka verebileceği bir malı kalmıyordu. Acaba bu harcamalarıyla infak etmiş sayılıyor muydu? Bu harcamalar sadaka yerine geçer ve yeterli olur muydu? Eşi Abdullah bin Mesud'a bu meseleyi Efendimiz'e sormasını söyledi. Abdullah ise bizzat Zeynep'in Resulullah'a sormasından yanaydı. Zeynep bu meselenin cevabını öğrenmek üzere Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gitti. Kapıda Utbe bin Amr el-Ensari'nin eşi Zeynep'le karşılaştı. O da Allah Resulüne aynı konuda danışmak için geldi.

gelmişti. Efendimizin kapısının önünde iki hanımın buluştuklarını gören Bilal yanlarına geldi. Hanımlar sormak istedikleri soruyu Bilal'e ilettiler ve onu Hazreti Peygamber'e arz etmesini talep ettiler. Bilal Efendimizin yanına girdi ve soruyu ona yöneltti. Allah Resulü şöyle buyurdu: "Onlar hem sadaka hem de sıla-i rahim sebebiyle iki kat ecir kazanırlar." Hazreti Zeynep'in gönlü hem eşinin akrabalarını hem de ailesinin geçimini sağlamaktan dolayı iki kat sevap aldığının müjdesiyle ferahlamıştı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Abdullah bin Amr'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Akrabalarla ilişkiyi sürdüren, akrabasından gördüğü iyiliğe iyilikle karşılık veren kimse değil, akrabası kendisine iyiliği kestiğinde dahi onunla ilişkiyi sürdürendir.

Ebul Eska Vasile bin Eska'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: en büyük iftira, bir kimsenin babasından başkasına mensubiyet iddiasında bulunması veya görmediği rüyayı gördüm demesi yahut Hazreti Peygamber'in söylemediği bir sözü ona nispet etmesidir.

Enes'ten radıyallahu an rivayet olunduğuna göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Müslüman olmak karşılığında ne istenirse onu mutlaka verirdi. Bir defa kendisine bir adam gelmişti. Ona iki dağ arasında otlamakta olan koyunları vermişti. Adam döndüğü zaman, "Ey kavmim, siz de Müslüman olun. Çünkü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem fakirlik korkusu olmayan biri gibi mal dağıtıyor." Enes diyor ki, "Bazı kimseler dünyalık için Müslüman oluyorlardı. Çok geçmeden İslamiyet kendilerine dünyadan ve dünyadaki her şeyden daha sevimli hale geliyordu."

Salim bin Abdullah bin Ömer, babası Abdullah bin Ömer aracılığıyla Ömer'den radıyallahu anhüm şöyle rivayet etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana ganimetten pay verdi. Ben de ya Resulallah bunu benden daha muhtaç olan fakirlere ver dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu al. Bu maldan göz dikmeden ve istemeden eline geçen şeyden çekinme. Onu al. İstersen ye, istersen başkasına tasadduk et. Bundan başka suretle gelen malın peşinden koşma. Salim diyor ki, bunun için babam Abdullah hiç kimseden az veya çok bir şey istemedi. Ama verilen şeyi de reddetmedi.

0: Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah bir iyilik yapana onun 10 mislini hatta daha fazlasını veririm. Bir kötülük edene kötülüğü kadar ceza veririm yahut mağfiret ederim. Bana bir karış yaklaşana ben bir arşın, bir arşın yaklaşana da bir kulaç yaklaşırım. Bir kimse bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak gelirim. Bana ortak koşmayan bir kişi dünya kadar günah ile bana gelse dahi ben onu o kadar mağfiretle karşılarım buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbni Abbas'ın radıyallahu an işittiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir erkek yanında mahremi bulunmayan bir kadınla baş başa kalmasın. Bir kadın da yanında mahremi olmaksızın yolculuğa çıkmasın buyurdu. Bunun üzerine bir sahabi, ''Ya Resulallah, eşim hac etmek için yola çıkmaya hazırlandı. Ben de filan gazveye iştirak etmek üzere yazıldım.'' dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ''Git ve hanımınla beraber hac et.'' buyurdu.

0: Sehil bin Sa'd'dan radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'ye radıyallahu anh şöyle buyurmuştur. Allah'a yemin ederim ki Allah'ın senin aracılığınla birini hidayete erdirmesi senin için en değerli kızıl develere sahip olmaktan daha hayırlıdır. Amr bin As'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Beni defnettiğinizde bir devenin kesilip etinin dağıtılacağı kadar bir süre kabrimin başında durun ki sizin de yeni yerime alışayım. Rabbimin elçilerine vereceğim cevabı düşünebileyim. Sehil bin Huneyf'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala yolunda şehit olmayı gönülden isteyen kimseyi yatağında ölse dahi şehitler derecesine ulaştırır buyurdu. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin sonu cennet oluncaya kadar hayırlı hiçbir işe doymaz.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müezzinler kıyamet günü boyları en uzun insanlardır.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Amr bin Şuayb'ın babası aracılığıyla dedesinden radıyallahu anh rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Küçüklerimize merhamet etmeyen, büyüklerimizin kıymetini bilmeyen bizden değildir.

İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennet size ayakkabınızın bağından daha yakındır. Cehennem de öyledir.

zekat tahsiline memur ettiğimiz biri, bizden bir iğne veya ondan daha küçük, değersiz bir şey saklasa, hıyanet etmiş olur. Kıyamet gününde onu beraberinde getirir buyurdu. Bunun üzerine Ensar'dan siyahi bir adam ayağa kalktı. Sanki şimdi onu görüyor gibiyim. Ya Resulallah, bana vermiş olduğun görevi geri al, dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sana ne oldu, buyurdu. Adam, şu söylediklerini işittim, dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o sözü şimdi bir daha söylüyorum. Bir kimseyi herhangi bir vazifeye memur edersek, o malın büyük küçük hepsini getirsin, verileni alsın, yasaklanandan da sakınsın, buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birbirinize haset etmeyin. Alışverişte pazarlığı kızıştırarak birbirinizi aldatmayın. Birbirinize dargın durmayın ve birbirinize yüz çevirmeyin. Birbirinizin bitmemiş pazarlığını bozmayın. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez ve ona hor bakmaz. Onu yalnız ve yardımsız bırakmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem göğsüne işaret ederek 3 defa takva işte buradadır. Bir kimseye kötülük olarak Müslüman kardeşini küçük görmesi yeter. Her Müslümanın canı, malı ve kişiliği diğer Müslümanlar nezdinde saygındır, dokunulmazdır.

0: Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Güvenilir Müslüman hazine görevlisi, uhdesine tevdi edilen görevi yerine getirmek üzere emanetinde bulunan maldan kendilerine verilmesi gerekenlere gönül rahatlığıyla tam ve yeterince verirse, sadaka veren iki kişiden biri olur. Başka bir rivayete göre ise, emredileni veren denilmektedir.
1: Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
2: Yap ki göresin. Abdullah bin Ömer'den nakledildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Atalarınıza iyilikte bulunun ki çocuklarınız da size iyilikte bulunsunlar. Siz iffetli olun ki kadınlarınız da iffetli olsunlar. Hadis-i şerif biri ana babaya iyilikte bulunmak, diğeri iffetli olmak gibi iki önemli konuya dikkat çekmektedir. Hadisin ilk kısmında yer alan atalara iyilikte bulunma tavsiyesi Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde emredilen bir husustur. Sevgili Peygamberimiz bir yandan Cenab-ı Hakk'ın bu emrini bize hatırlatırken diğer yandan

bunun yöntemini öğretmektedir. Yani siz ana babanıza iyi davranın, onlara saygı ve merhametle muamele edin ki bunu sizden öğrenen çocuklarınız da size aynı saygıyı göstersin. Bir toplumda aile bireylerinin birbirlerine karşı nasıl davranacakları, dini ve kültürel mirasla aktarılan bir geleneğe bağlıdır. Ve bunun en iyi öğrenileceği mektepler de şüphesiz aile yuvalarıdır. Dolayısıyla birbirlerine karşı sevgi, saygı, şefkat ve merhamet hisleriyle davranan aile bireylerinden, aynı özellikleri taşıyan nesillerin yetişeceği aşikardır. Ebeveynine saygı göstermeyen ve iyi muamelede bulunmayan bir evladın kendi çocuğundan bundan daha fazlasını beklemeye hakkı yoktur. Sözlükte fena ve kötü işlerden uzak durmak, namuslu olmak, haramlardan sakınmak, sabrederek başkalarından istememek gibi anlamlara gelen iffet kavramı, dilimizde daha çok namus kelimesiyle karşılanmakta ve cinsel içerikli gayrimeşru davranışlardan uzak durmayı ifade etmektedir. Zina gibi büyük bir günahtan uzak durarak afif, yani temiz kalabilmek ve meşru olanla yetinmek, kişinin ahlaki yapısının temel taşını oluşturduğundan, İffet kavramının daha çok namusun korunması bağlamında kullanılması doğaldır. Nitekim Cenab-ı Hakk'ın evlenme imkanı bulamayanlardan Allah'ın lütfuyla bu imkanı elde edinceye kadar iffetlerini korumalarını istemesi bu manayı pekiştirmektedir. Hadis-i şerifin de ifade ettiği gibi iffet, kadın erkek herkes için aynı derecede önemli ve gereklidir. Namus ve iffeti kadınlara has kılıp erkekleri sadece bunun bekçisi gibi kabul etmek İslami düşünceye aykırıdır. İslam'da herkes yaptığından sorumludur. İyiliklere sarılmak, kötülüklerden kaçınmak her bireyin sorumluluğunda olduğu gibi iyiliği tavsiye edip kötülükten sakındırmak da kadın erkek her Müslümanın görevidir. Dolayısıyla herkes kendi namusunun ve iffetinin bekçisidir. Müslümanlara düşen bu konuda birbirlerine yardımcı olmaktan ibarettir. Namus kavramını kadınla özdeşleştiren yanlış anlayış, kendi döneminde de egemen olduğu için sevgili Peygamberimiz erkeklere hitaben "Siz iffetli olun ki kadınlarınız da iffetli olsunlar." buyurmuştur. Yani önce siz kadınlarınızda aradığınız o ahlaki özelliği kendi şahsınızda gerçekleştirin ve onlara örnek olun ki onlardan da aynı duyarlılığı bekleyebilirsiniz. Sizin iffetli tutumunuz onlara da örnek olsun. İğneyi önce kendinize batırın ki çuvaldızı başkasına batırmaya hakkınız olsun. İffet uyarısını ilk önce erkeklere yönelten Kur'an-ı Kerim ayetlerinde de bu inceliği görüyoruz. Bilindiği gibi Nur suresinin 30 ve 31. ayetlerinde önce mümin erkeklere sonra da mümin kadınlara gözlerini haramdan sakınmaları ve ırzlarını korumaları emredilmektedir. Sanki toplumda daha ön planda olan ailede yönetici pozisyonunda bulunan erkeğe bu konudaki sorumluluğu öncelikle hatırlatılmaktadır. Mütakip ayette kadına hatırlatılan hususlarsa karşı cins için cezbedici özellikleri konusunda alması gereken önlemlerle ilgilidir. Namus ve iffetten sadece kadınları sorumlu tutan bir anlayışın varlığına ne yazık ki ülkemizde de şahit oluyoruz. Bilindiği gibi namus adına işlenen cinayetlerin bir kısmına verilen ad namus temizlemedir. Tecavüze maruz kalan veya kendi tercihiyle karşı cinsle ilişki kuran kadın, yakınlarının kararıyla öldürülünce hem kendisinin hem de o yakınlarının namusu temizlenmiş olmaktadır. Kendi iffetsizlikleri konusunda kılları kıpırdamayan erkekler, kadınların kızlarının maruz kaldığı talihsiz olaylar karşısında aslan kesilmekte, mağdur edenden ziyade mağdur olanı suçlu görüp cezalandırmaktadırlar. Halbuki bir kimse ancak kendisine ve yakınlarına yapılacak bir saldırı karşısında meşru müdafaa hakkına sahiptir. Namusunu korurken öldürülen kimse dinimizce şehittir. Meşru savunma esnasında öldürülen saldırgandan dolayı da dinen bir sorumluluk doğmaz. Yani ancak böyle zorunlu bir durumda öldürme eylemi kaçınılmaz olabilir. Aksi halde kendi tercihiyle ilişkiye giren veya zorla tecavüze maruz kalan kimseyi öldüren kimse namus temizlemiş olmaz. Sadece cinayet işlemiş olur. Kendisine de cani ve katil denir. Hem bu dünyada hem de ahirette en büyük cezaya müstahak olur. Yakını bile olsa hiçbir günahkar başkasının günahını yüklenmez. Ayeti gereği yakınlarımıza

karşı görevlerimizi yerine getirmediğimizden dolayı sorumlu olsak bile onların günahını yüklenecek değiliz. Çünkü her nefis elde ettiği günahı ancak kendi aleyhine kazanır. Dolayısıyla namus cinayeti dediğimiz şey aslında kendi ihmal ve sorumluluklarımızın bedelini çaresiz insanlara ödetmekten ibarettir. Kendisinin ve yakınlarının namusuna önem veren kimse, önce onlara karşı akrabalıktan doğan görevlerini yerine getirmeli, iffetli ve nezih yaşantısıyla onlara güzel örnek olmalıdır. Aksi takdirde Ziya Paşa'nın "Anlar ki verir laf ile dünyaya nizamat, bin türlü teseyyüp bulunur hanelerinde" beytinde tasvir ettiği kişilerin durumuna düşer. Sözün özü, iyilikleri, güzellikleri başkasında aramadan önce kendimize dönüp bunların ne kadarına sahip olduğumuzun sağlamasını yapmalıyız. Herkes önce kendisine bakarsa, başkasında kusur aramaya fırsat da, ihtiyaç da kalmayacaktır.

0: Cabir bin Semure es-Süvai, Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında şöyle derken işittiğini anlatıyor. Bu din, kendisine düşmanlık besleyenlere üstün olmaya devam edecektir. Dine karşı duranlar ve onu terk edenlerse ona zarar veremezler.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Şaşa'dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Biz Ebu Hureyre ile birlikte mecliste oturuyorduk. Derken müezzin ezan okudu. Bir adam namazdan evvel kalkıp yürümeye başladı. Mescitten çıkıncaya kadar Ebu Hureyre onu gözüyle takip etti. Sonra da bu adam Ebul Kasım'a sallallahu aleyhi ve sellem isyan etti dedi. Ebu Zer'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Teala kıyamet gününde şu üç kişiyle ne konuşur, ne onların yüzüne bakar, ne de onları temize çıkarır. Onlar için can yakıcı azap vardır buyurdu. Hadisi nakleden kişi diyor ki, Resul-i Ekrem bu sözü üç defa tekrarladı. Bunun üzerine Ebu Zer, onlar rezil rüsva oldular. Kimdir onlar ey Allah'ın Resulü diye sordu. Resul-i Ekrem de elbisesini kibirle yerlerde sürüyen, yaptığı iyiliği başa kakan ve yalan yere yemin ederek sattığı malın değerini arttıran kimselerdir cevabını verdi.

Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İlim tahsili için yola çıkan kimse dönünceye kadar Allah yolundadır. Avf bin Malik bin Tufeil'den şöyle rivayet edilmiştir. Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha yaptığı bir satış veya bağış hakkında yeğeni Abdullah bin Zübeyr'in "Allah'a yemin ederim ki Ayşe ya bundan kendisi vazgeçer yahut onu ben engellerim" dediği kendisine haber verilince Hazreti Ayşe "Bunu o mu söyledi?" dedi. "Evet" demeleri üzerine Abdullah bin Zübeyr'le asla konuşmamak üzere "Allah adına nezir ediyorum, adak adıyorum" dedi. Dargınlığın uzaması üzerine Abdullah bin Zübeyr ona aracı göndermek istediyse de Hazreti Ayşe "Hayır, Allah'a yemin ederim ki onun hakkında ne aracılığı kabul ederim ne de adağımı bozarım" dedi. Hazreti Ayşe'nin küs durma süresi iyice uzayınca Abdullah bin Zübeyr Misver bin Mahrem'e ve Abdurrahman bin Esved bin Abdiyavuz'la konuştu ve onlara "Allah aşkına beni teyzem Ayşe'nin evine

0: götürün. Çünkü onun benimle alakayı kesmek üzere adak adaması helal olmaz dedi. Bunun üzerine Misver ve Abdurrahman onunla birlikte Hazreti Ayşe'nin evine vardılar. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun. İçeri girebilir miyiz diyerek izin aldılar. O girin dedi. Onlar hepimiz de mi dediler. O da evet hepiniz de girin dedi. Abdullah bin Zübeyir'in onların yanında olduğunu bilmiyordu. Bunlar girince Abdullah bin Zübeyir perdenin arkasına geçti ve teyzesinin boynuna sarıldı. Ağlayarak Allah aşkına beni affet diye özür diledi. Misver ve Abdurrahman da Hazreti Ayşe'ye onun özrünü kabul etmesi ve onunla konuşması için Allah andı vermeye başladılar. Ve peygamberin dargınlığı yasakladığını biliyorsun. Bir Müslümanın Müslüman kardeşiyle 3 geceden fazla küs durması helal olmaz dediler. Bu tür şeyleri hatırlatıp Hazreti Ayşe'nin üzerine fazlaca gidince o da onlara adağını hatırlatmaya ve ağlamaya başladı. Ben nezrettim yani adak adadım. Nezri bozmak zordur dedi. Onların ısrarları üzerine sonunda Hazreti Ayşe Abdullah bin Zübeyir'le konuştu ve nezrine kefaret olarak 40 köle azat etti. Daha sonraları o bu nezrini hatırlar ve gözyaşları başörtüsünü ıslatacak kadar ağlardı. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Mescitlere devam etmeyi alışkanlık haline getiren bir kimse görürseniz, onun gerçekten iman ettiğine şahit olun. Zira Allah Teala, Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inananlar imar eder buyurdu.
1: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala kıyamet günü şöyle buyurur. Nerede benim rızam için birbirlerini sevenler? Gölgem dışında hiçbir gölgenin olmadığı böyle bir günde onları kendi gölgemde gölgelendireceğim. Benim himayemden başka hiçbir himayenin olmadığı böyle bir günde onları özel himayeme alacağım.

0: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: El-Muslimu men selime'l-Muslimune min lisanihi ve yedihi. Vel-Mu'minu men eminehu'n-nasu ala dimâihim ve emvâlihim.
0: Müslüman, Müslümanların elinden ve dilinden güvende olduğu kimsedir. Mü'min de insanların canları ve mallarının güvende olduğu kişidir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanı çevresine güven veren insan olarak tanımlamıştır. Müslüman hırsızlık yapmaz, çevresindeki insanların malına zarar vermez, insanları diliyle incitmez, yalan, iftira ve dedikodudan uzak durur. Onun yanında insanlar canlarından, iffetlerinden endişe etmezler. Mü'min, çevresine huzur verendir. İman, kesin olarak inanmak, güven vermek ve emin kılmaktır. Allah'a, peygambere şüpheden arınmış bir şekilde inanan, Rabbinin tüm vaatlerinin gerçekleşeceğinden emin olan mümin, kendini güvende hisseder ve bu duygusunu çevresine yansıtır. Etrafındakiler ondan emin olur. Çünkü bir kişinin kalbinde aynı anda imanla küfür, doğrulukla yalancılık, hıyanetle emanet bir arada bulunmaz. Güven, zamanla ve emekle oluşturulan bir duygudur. Bu oluşumda doğru sözün etkisi büyüktür. Bana İslam'ı öyle tanıt ki bir daha kimseye sormayayım diyen sahabiye, Allah'a inandım de sonra dosdoğru ol buyuran Allah Resulü, doğruluğun imanı güçlendirdiğine işaret eder. Kalbi dürüst olmadıkça kulun imanı doğru olmaz. Dili doğru olmadıkça da kalbi doğru olmaz. Niyeti ve bunun yansıması olan sözleri doğru olan kimse, kendini güvende hisseden ve başkalarına güven veren insandır. Belirsizlik ve korku, bireyde ve toplumda güven duygusunun oluşumunu olumsuz etkiler. Komşusuna, alışveriş yaptığı esnafa güvenmeyen, borç verdiği zaman vaktinde ödenmeyeceğini düşünen, sırrını paylaştığı kişinin bu emaneti korumadığına şahit olan insan mutsuz olur. Güvensizlik halkalar halinde yayılarak toplumun huzurunu bozan bir kaosa dönüşür. Oysa İslam'ın öngördüğü toplum birbirine güvenen bireylerden oluşur. Sevgili Peygamberimizin Müslümanlara hedef olarak gösterdiği toplumda uzak bir mesafeden Mekke'ye doğru tek başına yola çıkan bir kadın, Kabe'yi tavaf ederek güven içinde evine dönebilecektir.
2: 40 hadiste sosyal hayat.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Benim Peygamberim. Hazırlayan Ergül Kayacık. Seslendiren Saliha Şahin.

Çocukluk döneminin insan hayatına etkisi ne kadar da fazlaymış Mer. Bunu fark edince gerçekten çok şaşırdım. Dupduru bir zihin, gördüğü ve duyduğu her şeyi kayıt altına alan muazzam bir hafıza. Teknik anlamda kusursuz çalışan bir makine. İnsan bu tertemiz zihin karşısında çocuğa çocuk demekten çekinir hale geliyor neredeyse. Her şey o kadar merak uyandırıcı ki çocukluk çağında. Mesela çocukluğumun sabahlarını hatırlarım. Babamın işe gitmek için hazırlanışını. Nasıl seyrederdim onu? Her bir detayı zihnime kazınmış. Ceketini giydikten sonra parmaklarını gömleğinin iki yakasından ensesine doğru kaydırarak yaptığı o düzeltme hareketi. Sonra gömleğinin kollarını ceketinin altından çekip ayarlaması. Saatini koluna takarken yapmış olduğu hareketlerin ortaya çıkardığı ahenk. Bunların hepsi çocukken gözlerimi iyice açıp bunu nasıl bu kadar hızlı ve güzel yapabiliyor diyerek hayret ve hayranlıkla izlediğim şeylerdi. Babamınsa farkında bile olmadığı günlük rutininin bir parçasıydı. Tabii en sevdiğim kısmıysa bütün bu hazırlıklarını yaptıktan sonra bana dönüp göz kırpmasıydı. Sonra da gülümsemesi. İlk kez annesini pirinç ayıklarken gören bir çocuğu düşünün. Gözlerini dikmiş bir şekilde her bir pirinç tanesini teker teker

Spiker kontrol eden annesinin ne yaptığını ve yaptığı şeyi neden bu kadar dikkatle yaptığını elbette merak eder. Oysa yetişkinlerin dünyasında bunlar çok sıradan işlerdir. Uzun yıllar boyunca aynı şeyi yapmaktan alışkanlık haline gelmiş ve artık umursanmayan ne varsa çocuk için o kadar ilgi çekicidir işte. Bunu biraz şeye benzetirim, hani merak ettiğiniz, görmek istediğiniz bir yere, bir şehre ya da ülkeye gitmek için senelerce hayal kurar, aylarca birikim yapar. Sonra günlerce planlar ve saatlerce yolculuk yaparsınız ya. Sonunda hayalini kurduğunuz yere ulaşırsınız. Ama sizdeki o coşku ve heyecanın o şehirde sürekli yaşayan insanlarda olmadığını fark edersiniz. Sizin merak ettiğiniz şey onlar için alışılmış ve sıradanlaşmış hale gelmiştir. Orada yaşayanların çok umarsız insanlar olduğunu düşünebilirsiniz. Aslında öyle değildir tabii. Hayret denilen şey anlıktır. İnsan bir an şaşar, etkilenir ve alışır. Eğer bugünden itibaren bulutlar üzerine binip gezebildiğimiz araçlar haline gelecek olsaydı, buna elbette şaşardık. Ama mutlaka alışırdık. Hatta bulut avcılığı diye bir meslek bile türeyebilirdi. O girişimci ruha sahip biri çıkar, şişelenmiş bulut yapar ve hesap makinesinde hızlıca birkaç tuşa bastıktan sonra "Kurtarmıyor, bize gelişi zaten bu ama senin güzel hatırın için şu fiyata olur" diyerek bize gökteki bulutları bile satabilirdi. Ve biz buna alışırdık ve renkli renkli bulutlar satın almaya çalışırdık. Onun için her yeni şeye karşı bir çocukla aynı şaşkınlığa sahibiz. Şaşırırız ama alışırız. Sonra sürekli karşılaştığımız şey bizim için sıradanlaşır. Çoğu zaman böyledir. Ama çocuklukta bu durum benim için farklı bir hal almaya başladı. Babam her sabah aynı hazırlığı yapıyor. Annem günlük rutinlerini aynı sırayla tekrar ediyordu. Her akşam güneş batıyor, her sabah yeniden doğuyordu. Her şeyi kendini tekrar ediyordu. Saat dönüyor, aynı noktaya geri geliyordu. Sabah oluyor, gün başlıyor, akşam oluyor, gün bitiyordu. Her şey kendini tekrar ediyordu. Benim için inanılmaz bir keşifti bu. Her şey kendini tekrar ediyordu. Zihnimdeki bu cümle de öyleydi. Aklımda sürekli tekrar ediyordu. Her şey kendini tekrar ediyor, her şey kendini tekrar ediyor, her şey. Her gün 5 vakit namaz kılınıyor. Her yıl 1 ay oruç tutuluyor. Her bahar çiçekler açıyor ve sonbaharda yapraklar dökülüyordu. Zihnimdeki ses aynı cümleyi tekrar ediyordu. Her şey kendini tekrar ediyor. Ağaçların yapraklarında, kar tanelerinde, kıyıya vuran dalgalarda, gökteki yıldızlarda, her şeyde ama her şeyde bir düzen vardı, bir örüntü. Rastgele değildi hiçbir şey. Kendini tekrar ediyordu her şey. Sonra matematikteki o ifadeyle tanıştım. Fraktal yapılar. Benim için bu ifadenin net bir karşılığı vardı. İlahi düzenin tecellisi. Hem de matematiksel bir düzen ve estetik bir biçimde. Bu bütünü oluşturan parçaların bütüne benzer tekrar eden yapılardan oluşması. Kendi kendini tekrar eden desenler. Yani bütünde gördüğün şeyi küçültüyorsun, yine aynı şeyi görüyorsun. Daha da küçültüyorsun, yine aynı. Sonsuza kadar böyle. Sonsuzluk hissi ne kadar da heyecan verici değil mi? Bunu en basit olarak ifade edilen yapılar içinde bile görmek. Sonsuzluğu düşünmek, sonsuzluğu var edeni düşünmek. Sonsuzluğu var edenin ve istese yok edebilecek kudrete sahip olanın, yani Yüce Allah'ın bu sonsuzluğu en küçük yapıların bile içine nakşetmesi. Muazzam! Bunu fark eden ince ruhlar ve o ruhları mayalayan ilahi nefes, İslam. Bu inceliğin ortaya çıkardığı sanat algısı, o sanatın tezahür ettiği eserler, o eserlerde ortaya çıkan geometrik şekiller, birbirini tekrar eden desenler, sadece görebilen gözlerin fark edebildiği, sadece o gözlere ve o ruhlara parıldayan zerreler.

0: Evrelerden meydana gelen yıldızlar ve gezegenler, nakış nakış işlenen motifler, damlalardan oluşan nehirler, nehirlerin döküldüğü denizler, yaklaştıkça yeni desenler, yeni güzellikler ve o güzellikleri yaratan sonsuz kudret, birbirinin aynı olan küçük küçük anlar ve zamanlardan sonsuzluk tasavvuru inşa edebilen insan zekası. Bu zekanın Allah'ı tanıma isteği ve gayreti. Dilimin bu sonsuz kudreti ifade etmekte acize düştüğü anda tam da imdadıma Peygamber Efendimizin sözleri yetişiyor. Bundan asırlar önce benim peygamberim Yüce Allah'ı ruhuma kazınan şu sözlerle anlatıyor.
1: Allah'ım, göklerin ve yerin Rabbi, Rabbimiz, her şeyin Rabbi, tane ve çekirdeği çatlatıp yaran, Tevrat, İncil ve Kur'an'ı indiren, her türlü kötülük sahibinin şerrinden sana sığınırım. Onu perçeminden tutan, kudreti altında bulunduran sensin. Sen evvelsin, senden önce hiçbir şey yoktur. Sen ahirsin, senden sonra da hiçbir şey olmayacaktır. Zahir, varlığı delillerle apaçık olan sensin. Varlığı seninkinden daha aşikar hiçbir şey yoktur. Batın, mahiyeti idrak edilemeyen, zatı insanlar için gizli olan sensin. Senin mahiyetinden daha gizli olan hiçbir şey yoktur.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Necih Amr bin Abese el-Sülemi'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Ben cahiliye devrinde bile halkın sapıklıkta olduğunu ve hiçbir esas üzere bulunmadıklarını düşünürdüm. Onlar putlara tapıyorlardı. Bu sırada Mekkeli birinin mühim haberler yaydığını duydum. Hayvanıma binerek yanına geldim. Bir de ne göreyim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gizli gizli davet yapıyor. Kavmi de kendisine karşı baskı uyguluyor. Peygamberle sallallahu aleyhi ve sellem gizli görüşmenin bir yolunu aradım ve yanına gidip "Sen nesin?" dedim. "Peygamberim," dedi. "Peygamber nedir?" deyince "Beni Allah gönderdi," cevabını verdi. "Ne ile gönderdi?" dedim. "Akrabalık ilişkilerini gözetmek, putları kırmak, Allah'ın birliğini kabul etmek ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamakla gönderdi," dedi. "Senin bu davetine kimler uyuyor?" dedim. "Bir hür ve bir de köle," dedi. O gün beraberinde Ebu Bekir ve Bilal radıyallahu anhüma bulunuyordu. Bunun üzerine, "Ben sana tabi olacağım. Senin yanında kalıp İslamiyet'i yaymak için çalışacağım," dedim. "Bugün buna gücün yetmez. Halimi ve halkın durumunu görmüyor musun? Ailenin yanına dön. İslamiyet'in yayılışını duyduğun zaman bana gel," dedi. Bunun üzerine ailemin yanına geri döndüm. Peygamber daha sonra Medine'ye teşrif etti. Ben de kavmim arasında oturuyor, haber almaya çalışıyordum. Medine'ye gelip gelmediğini halktan soruşturmaya başladım. Derken Medineli birkaç kişi geldi. Onlara, "Medine'ye gelen şu zat ne yaptı?" diye sordum. "Kavmi onu öldürmek istediği halde insanlar ona koşuyor. Fakat bunu yapamadılar," dediler. Bunun üzerine Medine'ye gelip peygamberin yanına girdim ve "Ya Resulallah, beni tanıdın mı?" dedim. "Evet, Mekke'de sen benimle buluşmuştun," dedi. Ravi devamla diyor ki, "Ya Resulallah, Allah'ın sana öğrettiği ve benim bilmediğim şeyleri bana öğret, namazı öğret," dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sabah namazını kıl, sonra güneş bir mızrak boyu yükselinceye kadar ara ver. Çünkü güneş şeytanın boynuzları arasından doğar ve o vakitte kafirler ona secde ederler. Sonra dikilmiş mızrağın gölgesi azalıp bitinceye kadar nafile namaz kıl. Çünkü bu namaza melekler şahit olur. Taat ehli de hazır bulunur. Sonra ara ver. Zira o vakit cehennem iyice alevlenir. Mızrağın gölgesi artmaya başlayınca öğle namazını kıl. Çünkü bu namaza melekler katılır ve namaza tanıklık ederler. Nihayet ikindiyi kıl. Sonra güneş batıncaya kadar ara ver. Çünkü güneş şeytanın iki boynuzu arasından batar ve o zaman kafirler ona taparlar." Ravi diyor ki, "Ya Resulallah, bana abdesti öğret," dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sizden her kim abdest suyunu hazırlayıp ağzına, burnuna su verir ve burnunu temizlerse yüzünün, ağzının ve burnunun günahları dökülür.

sonra Allah'ın emri üzere yüzünü yıkarsa, su ile beraber sakalının etrafından yüzünün günahları düşer. Sonra dirsekleriyle beraber ellerini yıkarsa, su ile birlikte elinin günahları parmaklarının ucundan akar gider. Sonra başını meshederse, saçının uçlarından başının günahları su ile beraber dökülür. Sonra topuklarıyla birlikte ayaklarını yıkarsa, muhakkak ayaklarının günahları parmaklarının ucundan su ile birlikte akar gider. Bu adam kalkıp namaz kılar, Allah'a hamd eder ve layık olduğu vasıflarla onu yüceltir ve kalbini de tam manasıyla Allah'a bağlarsa, muhakkak o kimse günahlarından sıyrılır ve annesinden doğduğu günkü gibi olur. Ravi Amr bin Abese bu hadisi Resulullah'ın ashabından Ebu Ümame'ye haber verdiği zaman, Ebu Ümame, ey Amr bin Abese, dediğine dikkat et. Bu kadar büyük sevap bir adama verilir mi demişti. Bunun üzerine Amr, ey Ebu Ümame, yaşım ilerledi, kemiklerim zayıfladı, ecelim de yaklaştı. Allah ve Resulüne yalan söylemek zorunda değilim. Eğer bu hadisi Resulullah'tan 1, 2, 3 hatta 7 defa duymamış olsaydım, bunu hiçbir zaman söylemezdim. Fakat bu hadisi ondan defalarca duydum demiştir.

Semure bin Cündüp'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dilenmek yüz karasıdır. İnsan onunla kendi yüzünü karartır. Yalnız yöneticiden hak ettiğini istemek veya zaruret sebebiyle istemek müstesnadır. Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip kapısını çaldım. Peygamberimiz kim o deyince benim dedim. Peygamber Efendimiz de benim, benim diyerek bu cevabımı beğenmediğini ifade etti. Ebu Abdurrahman da denilen Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem azatlısı Ebu Abdullah künyeli Sevban radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir. Çok secde etmeye, namaz kılmaya çalış. Zira sen secde ettikçe Allah dereceni yükseltir ve o secde sayesinde günahını siler.

Cerir bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: İnsanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez.

0: Hüsnü Hal.
1: Henüz 5 yaşındaydı çocuk. Dünyadan habersizdi. Dünya da ondan. Annesi ve kardeşleriyle birlikte derme çatma bir evde yaşıyordu. Babası başka bir ülkeye sürgün edilen zayıf, uzun boylu bir adamdı. Yüzünü hayal meyal hatırlıyordu. Görse tanıyamazdı ama dayak yemekten yüzü gözü şişmiş bütün adamların yüzünü babasının yüzüne benzetirdi. Zaten yaşadığı kamptaki adamların yüzleri birbirine çok benzerdi. Avurtları bir mengenede sıkılmış gibi çökük dururdu. Elmacık kemiklerini kaplayan derileri iyice incelmiş ve gözleri yuvalarından fırlayacak gibi bakarlardı. Çeneleri her zaman sıkı sıkıya kapalıydı bu adamların. Ağızlarını açtıklarında eksik dişleri ve ellerini gösterdiklerinde tırnaksız parmakları fark edilirdi. Çocuk bu adamları çok severdi. Onlar da küçük çocuğu. Çok büyümeden bu adamların neden böyle göründüklerini öğrenecekti ve bu neden onu gördüğü adamlar gibi olmaktan geri bırakmayacaktı. Sonunda onun da birkaç dişi eksilecekti. Çocuğun arkadaşları da kendisine benziyordu. Aynı ağaçtan toplanarak küçük bir kaba sıkıştırılmış irili ufaklı zeytin taneleri gibiydiler. Tıkıştırıldıkları çukur tabaklarda üzerlerine gelen sivri çatallardan kaçışmaya çalışırlar, lakin birer birer yakalanarak eksilirlerdi. 3000 yaşında olduğu söylenen, göz bağlayıcılıkta ustalaşmış çöl sürgünü bir hortlağın demir çenesi tarafından öğütülürlerdi. Neredeyse yok denecek kadar kısacık kesilmiş saçları, güneş altında susuz kalmaktan sararmış otlara benzerdi. Toprağa sıkıca tutunmuş, vakti geldiğinde yeşermeyi bekleyen otlara. Yürekleri pamuklara sarılmış ay ışığı gibi parlak ve yumuşacıktı ama ayakkabısız yürümekten ayak tabanları sertleşmişti bu çocukların. İyi beslenemedikleri gibi eğitimden de mahrum bırakılıyorlardı. Yeryüzünün hiçbir ülkesinde hiçbir çocuğun oynamadığı tuhaf oyunlar oynarlardı. Mermilerden kaçma, bombalardan saklanma ve hayatta kalma oyunları. Henüz 5 yaşındaki çocuk da silah seslerini, bombaları, gece yarısı götürülen ve dövülen adamları hep oyunun bir parçası sanıyordu. Yontulmuş birkaç tahta parçası, irili ufaklı deniz taşları ve boş mermi kovanları sayılmazsa oyuncağı da yoktu çocuğun. Zamanla büyüdü küçük çocuk. Onu hapseden duvarlarda büyüdü. Bir yanı duvar, diğer yanı denizdi. Duvarı aşıp dışarı çıkmasına da, yüzerek denize geçmesine de izin verilmiyordu. Çatısı olmayan bir hapishanede çürümeye bırakılmışlardı. Üstelik hayatta kalmakla suçlanıyorlardı. Topraklarını savunmak, işkenceye rıza göstermemek suçların en büyüğüydü. Taşlar tanklara karşı suçluydu. Derisi kemiğine yapışmış eller silahlara karşı suçluydu. Babalar vatanını, anneler evladını korumakla suçluydu. Gövdeleri bombalara siper olmakla suçluydu. Sevmek suçtu, gülmek suçtu, kalmak suç, gitmek suçtu. Küçük çocuk büyümüş ve ömrünün baharında, henüz ilk gençlik çağında birçok akranı gibi herhangi bir gerekçe gösterilmeden bilekleri kelepçelenmişti. Yaşadığı şehir böyleydi. Çocuklar büyüdükçe hapsedildikleri yerler küçülüyordu. Büyük duvarlar küçük çocuklar için, küçük hücrelerse büyük insanlar içindi. Artık bir genç olduğu için taşların insan kanı koktuğu, ışığın karanlık tarafından yutulduğu, donmuş kemiklerin buz parçaları gibi çatır çatır kırıldığı ve mahkumların günlerce aç bırakıldığı hücrelere hapsedilebilirdi. Öyle de oldu. Sevdiği her insanın öldürüleceğiyle tehdit edildi. Vücudu iyileştirilemez şekilde dövüldü ve inandığı her değer aşağılanarak eziyet edildi. Elbette dişleri de söküldü. Küçükken gördüğü ağzı kapalı adamlar gibiydi artık. Ancak vazgeçmedi. Güneş kendisini ısıtmıyordu ama onun varlığını biliyordu. Ayın ışığı bulunduğu hücreyi aydınlatmıyordu ama gökyüzünde parladığını biliyordu.

Tıpkı bir gün özgür olacağını bildiği gibi, umudunu yitirmedi. Nehirden denize kadar özgür olacağı bir günü düşledi. İşte o an demirden kubbeler birer kağıt gibi yırtıldı. Parmaklıklar tel gibi büküldü ve bileklerindeki zincirler kırılarak bin parçaya bölündü. Gökyüzü çocukların önüne serilmiş, duvarlar yıkılmıştı. Denizin üstünden batan güneşi seyrederken hayal etti kendini ve gün batımına gülümsedi. Bu da tüm hikayeler gibi iyi bitmeliydi. Çocuklar sonsuza kadar mutlu yaşamalıydı. Aslında böyle acılar hiç yaşanmamalıydı. Zaten yaşanmadı da. Modern dünyada, şu medeni çağda çocukların katledilmesi mümkün olabilir miydi? Dünya buna sessiz kalır mıydı? Böyle bir soykırıma göz yumulur muydu hiç? Koca koca ordular buna müsaade eder miydi? İnsan hakları vardı bir kere, hatta savaşın bile bir ahlakı vardı. Sonra çocuklar masumdu. Çocukları kim rahatlıkla öldürebilirdi ki? İki cihanın tüm kötüleri bir araya gelse, hepsi bir bedene girip surete bürünse bile bunu yapamazdı. Bunu yapan insan olamazdı. Bunu yapan insan olarak kalamazdı. Neyse ki bunlar yaşanmadı da, böyle bir leke milyarlarca insanın alnına sürülmemiş oldu. Eğer yaşansaydı, bu utançla kimse yaşayamazdı. Öyle film seyreder gibi izleyemezdi kimse. Ayağa kalkar, karşı çıkar ve asla buna izin vermezdi. Kim kendi çağının zalimine sessiz kalanlardan olmak ister ki? Geçmişteki bütün zalimlerin cezasını bulduğunu bildiği halde hem de...

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah ilim tahsili için yola çıkan kimseye cennete giden yolu kolaylaştırır.

Ebu Eyyub'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan orucunu tutup ardından Şevval'den 6 gün daha oruç tutan kimse bütün sene oruç tutmuş gibidir buyurdu.

Abdullah bin Saib'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güneş tepe noktasından kaydıktan sonra öğle namazının farzından evvel 4 rekat sünnet kılardı ve bu vakit gök kapılarının açıldığı bir vakittir. İyi bir amelimin arşa bu vakitte çıkmasını isterim derdi.

0: Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gecenin başında uyur, sonundaysa kalkıp namaz kılardı. Zeyd bin Erkam'dan radıyallahu anh nakledildiğine göre o kuşluk namazını erken kılan bir topluluk gördüğünde şöyle dedi: bunlar bilirler ki kuşluk namazını bu vakitten sonra kılmak eftaldir. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a yönelenlerin kıldığı kuşluk namazının vakti deve yavrusunun ayağı sıcaktan kavrulduğu vakittir. Yani güneş yükselince buyurmuştur.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: zandan sakının, çünkü zan sözün en yalındır.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbni Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sağ iken veda haccından söz eder fakat mahiyetini bilmezdik. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a hamdü sena etti. Deccal'dan söz etti ve onunla ilgili olarak uzun bir konuşma yaptı. Allah'ın gönderdiği peygamberlerin hepsi, özellikle de Nuh ve ondan sonra gelenler, ümmetlerini Deccal'a karşı uyarmışlardır. Eğer Deccal sizin aranızda çıkarsa, onun hali size gizli kalmaz. Siz, Rabbinizin bir gözünün kör olmadığını, eksiklerden münezzeh olduğunu bilirsiniz. Deccal'in ise sağ gözü kördür ve su üzerinde yüzen yaş üzüm gibidir. Bilesiniz ki Allah kanlarınızı ve mallarınızı bu belde ve bu ayda bugünün hürmeti gibi birbirinize haram kıldı. Tebliğ ettim mi diye buyurdu. Sahabiler evet dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ım şahit ol diye 3 defa tekrarladı. Aman ha, benden sonra birbirinin boynunu vuran kafirler gibi olmayın. Size yazık olur dedi.

Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem hizmetçisi ve suffe ehlinden Ebu Firas Rebiya bin Ka'b el-Esnemi radıyallahu anh anlatıyor. Geceleri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber kalır, abdest suyunu ve ihtiyaç duyduğu diğer eşyasını ona getirirdim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün hizmetine karşılık benden ne istersin diye sordu. Cennette seninle beraber olmak isterim dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başka bir şey istesen dedi. Benim isteğim budur dedim. O halde bu dileğinin yerine gelmesi için namaz kılmak ve çok secde etmek suretiyle kendin için bana yardım et buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Münafığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiğinde sözünde durmaz. Kendisine bir şey emanet edildiği zaman ona hıyanet eder. Ebu Ümame Sudey bin Aclan el-Bahili'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah katında iki damla ve iki izden daha sevimli bir şey yoktur. Allah korkusundan dolayı akan gözyaşı ve Allah yolunda dökülen kan damlası. İki ize gelince Allah yolunda alınan yar

Ara izleriyle ve Allah'ın farzlarından biri olan namazdaki secdeden dolayı oluşan izlerdir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Size yaptığınız zaman birbirinize olan sevginizi arttıracak bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayın.

0: Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Hazreti Ayşe'nin o zamanlar henüz küçük yaşta olan yeğeni Urve bin Zübeyr, şüphesiz Safa ile Merve Allah'ın dininin nişanelerindendir. Onun için her kim hac ve umre niyetiyle Kabe'yi ziyaret eder ve onları da tavaf ederse bunda bir günah yoktur anlamındaki ayeti okuyunca buradan Safa ve Merve'de say yapmanın zorunlu olmadığı sonucuna varmıştı. Bu fikrini teyzesi Hazreti Ayşe'ye söyleyince o şu açıklamayı yaptı. Bir kısım ensar, cahiliye döneminde kutsal saydıkları putları karşısında bulunan Safa ve Merve arasında say yapmayı günah sayarlardı. İslam gelince onlar bu durumu Allah Resulüne sordular ve neticesinde bu ayetler indi. Hazreti Ayşe yeğenine, "Şayet bu ayet senin anladığın gibi olsaydı, ayetin Safa ve Merve'yi say etmemekte bir günah yoktur" şeklinde indirilmesi gerekirdi, demişti.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: İbn Abbas'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ukaz, Mecenne ve Zülmecaz cahiliye devrinde panayır yerleriydi. Müslümanlar hac mevsiminde ticaret yapmayı günah gibi algıladılar. Bunun üzerine hac mevsiminde ticaret yaparak Rabbinizin lütuf ve keremini istemekte size bir günah yoktur mealindeki ayet indirildi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan hilalini gördüğünüzde oruç tutun ve Şevval ayını gördüğünüzde de iftar, bayram edin. Ramazanın başlangıcında hava bulutlu olur da hilal görünmezse Şaban ayının sayısını 30'a tamamlayın. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müferridun öne geçti buyurdu. Ashab, ey Allah'ın Resulü, müferridun kimlerdir diye sordular.

Allah'ı çok zikreden erkek ve kadınlardır buyurdu. Abdullah bin Abbas'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Tapılsın diye resim, heykel yapan herkes cehennemdedir. Yaptığı her resim başına bir şahıs yaratılır ve cehennemde o yapana işkence eder. Hadisi rivayet eden İbn Abbas, eğer illa resim yapman gerekiyorsa ağaç ve manzara gibi cansız varlıkların resmini yap demiştir. Ebu Said el-Hudri'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki İhlas suresi Kur'an'ın üçte birine bedeldir.

Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki gelişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nur-u nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahir'e çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına. Bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi! Annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Bekaya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin. Eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emin'i. Ey Nebi! Sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin. Çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi! Günler pazartesiydi, tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi! Merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim! Öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

0: Mutarrif babasının şöyle anlattığını naklediyor. Hazreti Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldim. Bu sırada Elhâkümüt Tekâthür, çoklukla övünmek sizi oyaladı suresini okuyordu. Ardından şöyle buyurdu. Ademoğlu malım malım der. Ey Ademoğlu, acaba yiyip tükettiğinden, giyip eskittiğinden ve sadaka verip ahirette karşılığını almak üzere önden gönderdiğinden başkası senin malın mıdır?
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerle onu anlamak.
2: Dürüstlük ve ahde vefa, özü sözü bir olmak. Enes bin Malik şöyle demiştir: Allah'ın peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem bize hutbe verdiği zaman mutlaka şöyle buyururdu: Emanete riayet etmeyenin imanı yoktur. Ahde vefa göstermeyenin ise dini yoktur. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bizi aldatan bizden değildir. İbni Abbas'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur: Kardeşinle düşmanlığa varan tartışmaya girme. Onunla kırıcı şekilde şakalaşma ve ona yerine getiremeyeceğin sözü verme. Zeyd bin Erkam'dan nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur: Bir kimse yerine getirme niyetiyle kardeşine söz verir ama onu yerine getiremez ve zamanında sözünü tutamazsa günahkar olmaz. Ubade bin Samit'ten nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur: Bana kendi adınıza 6 şeyin güvencesini verin, ben de size cennetin güvencesini vereyim. Konuştuğunuzda doğru söyleyin. Söz verdiğinizde sözünüzü tutun. Size bir emanet verildiğinde ona riayet edin. İffetinizi koruyun. Gözlerinizi bakılması yasak olandan sakının ve ellerinizi haramdan çekin. Enes bin Malik'ten nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: Kıyamet gününde her vefasızın vefasızlığını ilan eden bir sancağı olacaktır. İbn Abbas'tan rivayet edildiğine göre bir kadın hacca gitmeyi adamış fakat gidemeden ölmüştü. Bunun üzerine kardeşi Resulullah'a gelip bu durumda ne yapılacağını sordu. Allah Resulü de ona, kardeşinin bir borcu olsaydı onu öder miydin diye sordu. O evet diye cevapladı. Bunun üzerine Allah Resulü, o halde Allah'a borcunuzu ödeyin. Çünkü Allah vefa gösterilmeye daha layıktır buyurdu. Hazreti Ayşe'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur: Her kim Allah'a itaat etmeyi adarsa Allah'a itaat etsin. Her kim de Allah'a karşı isyan etmeyi adarsa sakın Allah'a isyan etmesin. İbni Abbas'tan nakledildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur: Gücünün yettiği her şeyi adayan onu yerine getirsin. Ebu Hureyre'nin rivayet ettiğine göre Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur: Sana bir şey emanet eden kişiye emanetini hakkıyla koruyarak iade et. Sana hainlik edene sen hainlik etme.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: وعن كعب بن مالك رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة توبته وقد سبق في باب التوبة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في القوم بتبوك ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في عطفيه. فقال له معاذ بن جبل رضي الله عنه: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم.
4: Kâb bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre tövbe bahsinde geçen ve onun tövbe edişini anlatan uzun bir hadiste o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Tebük'te cemaat içinde otururken Kâb bin Malik ne yaptı demişti. Bunun üzerine Beni Selime'den bir adam: ya Resulallah, giysilerine ve boyuna posuna bakıp gururlanması onu cihada çıkmaktan alıkoydu deyince, Muaz bin Cebel radıyallahu anh ona: ne kötü bir söz söyledin dedi. Sonra Hazreti Peygamber'e dönerek: vallahi ey Allah'ın Resulü, Kâb hakkında iyilikten başka bir şey bilmiyoruz diye onu aklaması üzerine Resul-i Ekrem hoş görerek sustu.
3: وعن أبي خراش حدرد بن أبي حدرد الأسلمي ويقال السلمي الصحابي رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه.
4: صحابي أبو هراش حضرت بن أبو حضرت الأسلمي'den السلمي de denir radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işitmiştir: Müslüman kardeşine bir sene küsturan onun kanını dökmüş gibi günaha girmiştir.

0: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك فمسسته، فقلت: إنك لتوعك وعكا شديدا. فقال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم.
1: İbn Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına girdim. Ateşten titriyordu. Vücuduna elimi dokundurdum ve şiddetli ateşiniz var dedim. Evet, sizden İki kişinin ateşi kadar ateşim var, buyurdu.
0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم، شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah kıyamette şu üç kişiyle ne konuşur, ne onları temize çıkarır, ne de yüzlerine bakar. Onlar için şiddetli bir azap vardır. Zina eden ihtiyar, yalancı hükümdar ve kibirli fakir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Kırk hadiste iyilik. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çoğu zaman şöyle dua ederdi:

0: Allah'a sığınıp onun yardımını istemesi anlamına gelir. Mümin iki dünyalıdır. O, yaşantısını, beklentisini ve isteklerini bu anlayışa göre düzenler. Müminler, dünyada Allah'ın rızasını kazanmak için yaşarlar. Bununla birlikte hem bu dünyanın iyiliklerini hem de öteki dünyanın iyiliklerini isterler. Müminin en çok korktuğu şeylerden biri cehennem azabıdır. İnsanlardan öyleleri de vardır ki, ey Rabbimiz, bize bu dünyada da iyilik ver, öteki dünyada da iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru derler. İnsanlardan öyleleri de vardır ki, tek dünyalı yaşarlar. Dünya hayatı, Yüce Yaradan'ın sevgisini hak etme, rızasını kazanma yurdudur. Bu yüksek gaye ile değerlendirildiğinde, dünya hayatı hafife alınmamalı ve bir fırsat bilinmelidir. Ancak tüm planlarını, programlarını sadece dünyayı dikkate alarak ayarlayanlar için güzellikler sadece bu dünyadadır. Kur'an'da haber verildiğine göre bu insanlar Allah'ı anıp dua ederken, "Ey Rabbimiz, bize bu dünyada ver," derler. Bu şekilde dua edenlerin ne istedikleri belirtilmemiştir. Fakat sadece dünyayı isteyen kimse dünyanın esiri olur. Böyleleri Allah'tan geçici olanı isterler. Bu kişilere göre iyilik, güzellik sadece buradadır. Onlar yalnız dünyayı istedikleri için ahiret hazırlığını ve ahiret güzelliklerini görmezden gelirler. Bu yüzden de bu insanların ahiretten hiç nasibi yoktur. Dünya hayatını bir fırsat bilenler, Allah'tan doğru dilekte bulunanlar hem bu dünyanın iyiliklerini hem de öteki dünyanın iyiliklerini isterler. İnananlar ebedi azaptan çok korkarlar. Hayatlarını buna göre dengelerler. Dünyada yaptıkları iyiliklerin karşılığını ahirette görecek olanlar işte bunlardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadiste geçen bu duayı çokça okumuştur. Bu nedenle her fırsatta bu dua tekrar edilmeli, alışkanlık haline getirilmeli ve bütün dualarda yer almalıdır. Dünya ve ahiret iyilikleri için duamız şudur: Rabbim, senden dünyada sağlık, geçim rahatlığı, iyi işlerde başarı, erdemli eş, hayırlı evlat, güzel amel, ilim ve ibadet, ahirette de ebedi mutluluk talep ederiz.
1: Kırk hadiste iyilik.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات.
1: أبو هريرة رضي الله عنه rivayet edildiğine göre bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem helak eden şu yedi günahtan sakının buyurdu. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, bunlar nelerdir diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a ortak koşmak, büyü yapmak, hukuki gerekçeler dışında Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı bir kimseyi öldürmek, faiz yiyip tefecilik yapmak, yetim malı yemek, düşman ile savaş yapılırken kaçmak, evli ve hiçbir şeyden haberi olmayan namuslu mümin bir kadına zina iftirası atmaktır buyurdu.

0: عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى البردين دخل الجنة.
1: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki serinlik namazını sabah ve ikindi namazlarını kılan kimse cennete girer buyurmuştur.
0: عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة.
1: زيد بن خالد الجهني'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Horoza sövmeyin, çünkü o insanı namaza uyandırır.
0: وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل ميت يختم على عمله إلا المرابط في سبيل الله فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويؤمن فتنة القبر.
1: فدالة بن عبيد'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah yolunda sınırda nöbet tutan asker dışında ölen herkesin amel defteri mühürlenip kapanır. Nöbet sırasında ölen şehidin kıyamete kadar amelinin sevabı yazılmaya devam eder ve o kişi kabir imtihanından kurtulur buyurmuştur.
0: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğlenin farzından evvel 4 rekat sünnet kılmayı terk etmezdi.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem helak edici şu yedi günahtan sakının buyurdu. Sahabiler ey Allah'ın Resulü bunlar nelerdir diye sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a ortak koşmak, büyü yapmak, hukukun gerektirdiğinin dışında Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı bir kimseyi öldürmek, faiz yemek, yetim malı yemek, düşman ile savaş yapılırken kaçmak, evli ve hiçbir şeyden haberi olmayan namuslu mümin bir kadına zina iftirası atmaktır buyurdu.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفرى الفرى أن يري الرجل عينيه ما لم تريا.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: en büyük iftira, kişinin görmediği bir rüyayı anlatarak kendi gözlerine iftira etmesidir.
2: Miraç mucizesi gerçekleştiğinde Ebu Cehil büyük bir sevinçle "Toplanın ey Ka'b bin Luhey oğulları!" diye bağırmaya başladı. Çeşitli meclislere haberciler yolladı. Onlar da toplandılar ve hep birlikte Peygamberimizin bulunduğu yere geldiler ve onun yanına oturdular. Ebu Cehil, "Bana söylemiş olduğun şeyi kavmine de söyle!" diye söze başladı. Resulullah aynen tekrar etti ve "Bu gece götürüldüm," dedi. Onlar "Nereye?" diye sorduklarında "Beytül Makdis'e," diye cevap verdi. Sonra da "Aramıza döndün, öyle mi?" dediler. Resulullah "Evet," diyerek onların şaşkınlıklarını daha da artırdı. O sahneyi anlatan İbn Abbas, orada bulunanlardan bazılarının ellerini çırpıp başlarının üzerine koyduklarını, ardından da "Bize Mescid-i Aksa'yı anlatır mısın?" diye konuşmayı sürdürdüklerini nakletmektedir. Zira onların bir kısmı mescidi biliyorlardı. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, Kabe'nin bitişiğindeki Hicr'de ayağa kalktı. Allah Beytül Makdis'i gözünün önüne getirdi. Peygamberimiz de ona bakarak özelliklerini Kureyş'e anlatmaya başladı. Şaşkınlıklarını gizleyemeyen müşrikler, vallahi anlattıkları doğru demekten kendilerini alamadılar. Hazreti Peygamber'in verdiği bilgi doğru olsa bile söz konusu olayın imkansız olduğunu düşünen müşrikler kendi aralarında İsra ve Miraç'ı konuşmaya başladılar. Hatta daha önce Resulullah'a inananlardan müşriklerin etkisinde kalarak İslam'ı terk edenler bile oldu. Bunlar Hazreti Ebu Bekir'e varıp arkadaşının geceleyin Beytül Makdis'e götürüldüğünü zannetmesinden haberin var mı diye sordular. Böyle mi söylüyor diye soran Hazreti Ebu Bekir, evet cevabını aldığında, eğer bunu o söylüyorsa doğrudur diyerek iman ve teslimiyetin en güzel örneğini ortaya koydu. Buna da şaşıran insanlar, sen gerçekten onun gece Beytül Makdis'e gidip sabah olmadan geri geldiğine inanıyor musun diye tekrar sordular. Kendisinden ve inancından emin olan Hazreti Ebu Bekir, doğrusu ben bundan çok daha imkansız şeylere inanıp onu tasdik etmekteyim. Öyle ki sabah akşam ona gökten gelen vahyi doğrulamaktayım diye karşılık verdi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: An Ebi Hureyre'te radıyallahu anh. An Nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme kal. La tahussu leyletel cumu'ati bi kıyamin min beynil leyali. ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم.
2: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Geceler arasında yalnız cuma gecesini namaz kılmaya ayırmayın. Günler arasında da yalnızca cuma gününü oruca ayırmayın. Ama cuma günü birinizin normalde oruç tuttuğu bir güne rastlarsa, o zaman sakıncası yoktur.
1: وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالْ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتان لا تردان أو قلما تردان الدعاء عند النداء

0: وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا.
1: Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İki dua reddolunmaz ya da nadiren reddolunur. Ezan okunurken yapılan dua, bir de savaşın kızıştığı, tarafların birbirleriyle kıran kırana çarpıştığı zaman yapılan dua.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل.
1: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle demiştir. Ramazan'dan sonra oruçların en faziletlisi Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece kılınan namazdır.

0: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه.
1: Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir kimse müezzini işittikten sonra eşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerike lehu ve enne Muhammeden abduhu ve rasuluh raditu billahi rabben ve bi Muhammedin rasulen ve bil İslami dinen, bir olan Allah'tan başka ilah bulunmadığına, onun eşi ortağı olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın kulu ve peygamberi olduğuna şehadet ederim. Rab olarak Allah'tan, peygamber olarak Muhammed'den, din olarak da İslam'dan razı oldum derse günahları bağışlanır.

0: وعنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلف في المسير فيزجي الضعيف ويردف ويدعو له.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolculuk esnasında geride kalır, zayıf kimseleri ya kendi veya başkasının devesinin arkasına bindirir ve onlar için dua ederdi.

0: وعن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة.
1: Muaviye'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, müezzinler kıyamet günü insanların boynu en uzun olanları, en seçkinleri olacaklardır dediğini işittim.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ امرأته، فإن أبت نضح في وجهها الماء. رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجهه الماء.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: geceliğin kalkıp namaz kılan ve eşini uyandıran, eşi kalkmak istemediğinde yüzüne su serpen adama Allah rahmet etsin. Yine gece kalkıp namaz kılan, sonra kocasını uyandıran ve uyanmak istemediğinde yüzüne su serpen kadına da Allah rahmet etsin.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: mümin onurlu ve kerem sahibidir.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله تعالى قسوة للقلب، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي.
1: ابن عمر'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah'ı anmak dışında çok konuşmayın. Çünkü Allah'ı anmak dışında çok söz söylemek kalbi katılaştırır. Allah'ın rahmetinden en uzak insanlar ise katı kalplilerdir.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رجلا يقول: لا والكعبة. فقال ابن عمر: لا تحلف بغير الله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك.
1: ابن عمر رضي الله عنه şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir gün İbn Ömer bir kimsenin Kâbe hakkı için diye yemin ettiğini işitince ona: Allah'tan başkasına yemin etme. Çünkü ben Resul-i Ekrem'in Allah'tan başkasına yemin eden onu inkar etmiş yahut ona şirk koşmuştur buyurduğunu işittim demiştir.

0: وعن زياد بن علاقة عن عمه وهو قطبة بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء.
1: Ziyad bin İlaka'nın amcası Kutbe bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet ettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ım çirkin huylardan ve amellerden, nefsani arzulardan sana sığınırım derdi.
0: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının iki rekat sünnetini kıldıktan sonra sağ yanı üzerine bir müddet uzanırdı.

0: الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس. وفي رواية لما رمى الجمرة ونحر نسكه وحلق، ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال احلق، فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقال اقسمه بين الناس.
1: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mina'ya geldi ve şeytan taşlama yerine giderek taşları attı. Sonra Mina'daki yerine geri döndü ve kurban kesti. Ardından berbere başının sağ tarafını işaret ederek buradan başlayarak tıraş et dedi. Daha sonra tıraş için solunu gösterdi. Sonra kesilen saçlarından insanlara vermeye başladı. Diğer bir rivayette taşları attıktan ve kurbanını kestikten sonra berbere önce başının sağ tarafını göstererek tıraş ettirdi. Sonra Hazreti Peygamber Ebu Talha el-Ensari'yi radıyallahu anh çağırdı ve saçlarını ona verdi. Sonra başının sol tarafını işaret etti ve tıraş et dedi. Berber o tarafı da tıraş etti. Resulullah tıraş edilen saçları yine Ebu Talha'ya verdi ve bunu halka dağıt dedi şeklindedir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة نريد المدينة فلما كنا قريبا من عزوراء نزل ثم رفع يديه فدعا الله ساعة ثم خر ساجدا فمكث طويلا ثم قام فرفع يديه ساعة ثم خر ساجدا فعله ثلاثة وقال إني سألت ربي وشفعت لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخررت ساجدا لربي شكرا ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخررت ساجدا لربي شكرا ثم رفعت رأسي فسألت ربي لأمتي فأعطاني الثلث الآخر فخررت ساجدا لربي.
2: Sa'd bin Ebu Vakkas radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Medine'ye gitmek üzere Resulullah ile beraber Mekke'den çıktık. Azvera denilen yere yaklaştığımızda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bineğinden indi, ellerini kaldırıp bir müddet Allah'a dua etti. Sonra secdeye kapandı ve uzun bir süre secdede kaldı. Sonra kalktı, yine elini kaldırıp bir süre daha dua etti. Sonra yine secdeye kapandı, bunu 3 defa tekrarladı ve şöyle dedi: ben Allah'a dua edip ümmetim için şefaat diledim. Ümmetimin 3'te birini bana bağışladı. Bundan dolayı Rabbime şükretmek için secdeye kapandım. Sonra tekrar başımı kaldırıp yine dua ettim ve Allah'tan ümmetimi bağışlamasını istedim. İkinci defa ümmetimin 3'te birini daha bağışladı. Allah'a şükretmek için secdeye kapandım. Bilahare secdeden başımı kaldırıp Rabbimden ümmetime şefaat diledim. Allah Teala ümmetin kalan 3'te birini de bana bağışladı. Ben de Rabbime şükretmek için tekrar secdeye kapandım.

sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri tek nalın ayakkabı ile yürümesin. Ya ikisini de giysin yahut ikisini de çıkarsın.

0: وعنها قالت: قلت: يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o: ya Resulallah, hangi gecenin Kadir gecesi olduğunu bilirsem o gece ne diyeyim diye sormuş. O da şöyle buyurmuştur: Allahümme inneke afüvvün tuhibbül affe ve fa'fu anni. Allah'ım, şüphesiz sen affedicisin, affetmeyi seversin. Beni de affet diye dua et.
0: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويطريه في المدحة، فقال: أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل.
1: أبو موسى رضي الله عنه şöyle dediği rivayet edilmiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kimsenin birini aşırı bir şekilde övdüğünü işitince adamı mahvettiniz ya da adamın belini kırdınız buyurdu.

Bu söz Ebu Said'in hoşuna gitti ve "Ya Resulallah, bu sözü benim için tekrarlar mısınız?" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekrarladı ve "Bir amel daha var ki Allah onunla kulunu cennette

diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabe Hatıraları. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.

İman uğruna bir fedakarlık tablosu. Habab bin Eret. Cahiliye döneminde Mekke'de Arapların güçlü ve kudretli kabilelerinden Temim'e mensup olup Irak civarında esir alınan bir kimse vardı. Bu şahıs daha sonra Mekke'de Ümmü Enmar Huzaiye isimli müşrik bir kadına köle olarak satıldı ve bu itibarla Huzai nisbesiyle tanındı. Huzai okuma yazma bilen, ilme meraklı, entelektüel zihni haiz, isabetli atışlarıyla iyi bir kemankeş, kılıç ve kalkan gibi savaş aletlerini oldukça iyi kullanan, demirci ustalığı ve benzeri özellikleriyle alışılagelen kölelerden farklıydı. 10 parmağında 10 marifet bulunan bu köle, sayısız maharetiyle sahibinin gözüne girmekle kalmadı, kısa zamanda Mekke'de önemli biri haline geldi. Bir süre sonra da pek çok hüneri vesilesiyle iyi kazanç elde etti ve kendi bedelini ödeyip özgürlüğüne kavuştu. Henüz 20'li yaşlardaki bu şahıs azat edildikten sonra da yetenekli olduğu konularda Mekkelilerin işlerini görmeye devam etti ve burada bir demirci dükkanı açtı. Dükkanı çok geçmeden iş yaptırmak ve kendisiyle fikir alışverişinde bulunmak üzere Kureyş'in önde gelen simalarının uğrak mekanı oldu. Mekke'nin sevip saydığı bu demirci ustası, nübüvvetin ilk günlerinde Hazreti Ebubekir vasıtasıyla İslam'ı tanıdı. İlk zamanlar Müslüman olduğunu gizlese de bir süre sonra onun Resulullah'ın yanına gelip gittiği ve ona iman ettiği azat edilmiş bir köle olması hasebiyle hala takibinde olduğu Ümmü Enmar'ın kulağına gitti. Her mümin gibi bir çile dönemi onun için de mukadderdi. Duydukları karşısında çılgına dönen bu acımasız kadın, azatlı kölesini diğer köleleri yardımıyla güneşin kavurucu sıcağında kızgın kumlara yatırıp saatlerce bekletir, kızgın demirlerle azatlı kölesinin başını ve tüm vücudunu dağlardı. Toplattığı odunları yığarak tutuşturduğu ateşlerde, Mekke'nin kayalıklarından kopan taş parçalarını kızdırarak, üstüne de bu mazlumu sırtüstü yatırmak suretiyle, tahammülün sınırlarını aşan işkencelere maruz bırakırdı. O dönemde günlerce açlığa ve susuzluğa mahkum edilmek, artık doğal bir işkence yöntemiydi. Ona eziyet eden sadece bu zalim kadın değildi elbette. Bir gün Siba bin Abdülüzza isimli bir müşrik, kabilesinin gücü kuvveti yerinde gençlerinden bazılarını yanına alarak hışımla demircinin dükkanına gitti ve ona şunları söyledi. ''Kulağıma seninle ilgili inanamadığım bir haber geldi. Etrafta atalarının dininden çıkıp da Haşimoğullarının çocuğuna uyduğun haberi dolaşıyor.'' Haberin doğru olduğunu demirciden de işiten müşrik şaşkına döndü. Sinirinden küplere binen Siba ve yanında hazır bulunan gençler birden demircinin üzerine çullanıp tekme tokat girişerek dükkanda bulunan demirlerle ona saldırdılar. Tüm vücudu kan revan içinde kalıp bayılıncaya kadar vahşice vurmaya başladılar. Ancak demircinin ağzından Resulullah'ın aleyhine tek bir cümle çıkmadı. Onun bu kahramanca ve vakur tavrı müşrikleri hayretler içinde bırakırken Müslümanları da cesaretlendirdi. Mekke'de bir anda gündeme oturan bu hadiseden sonra Müslüman olduğunu gizleyenlerin bazı

Batılıları İslam'a girdiklerini açıklamaya başladılar. Öte yandan o, akıl almaz zulümlere maruz kalmaya devam ediyordu. Kureyş'te müşrikler kollarını ve ayaklarını bağlayıp demirleri kızdırarak başı da dahil olmak üzere tüm vücudunu dağılıyorlardı. Sırtına ve omuzlarına yapıştırdıkları kızgın taşları omuzlarının yağı eriyinceye kadar üzerinde bırakıyorlardı. Derisinde yanık olmayan yer neredeyse yoktu. Çıplak bedenini dikenler üzerine yatırıp yerlerde sürüklüyorlardı. Bayılıp kendinden geçinceye kadar işkencenin her çeşidini onun üzerinde deneyen müşriklerse bir gölgeliğe ya da evlerine çekiliyorlardı. Bu mazlum nice zaman sonra kendine geliyordu. Demirci yine işkenceler altında inlediği ve artık takatinin tükendiğini düşündüğü bir gün, yorgun bir şekilde Kâbe'ye yöneldi. Oraya vardığında hırkasını başının altına yastık yaparak istirahat eden Resulullah'a selam verdi. Çekinerek, "Ey Allah'ın elçisi, Allah'a dua etseniz de bize yardım edip bir çıkış yolu gösterse olmaz mı?" diye sordu. Duyduğu bu sözlerden dolayı üzülen Hazreti Peygamber, biraz da öfkelenerek ve sitemle, "Size ne oluyor ki bana böyle bir taleple geliyorsunuz? Sizden evvelki müminlerin başına çok daha ağır musibetler gelirdi. Buna rağmen onlar yine de sabrederlerdi. İçlerinden bazıları tutuklanır, kazılan çukurlara diri diri gömülürdü. Bazıları demir testerelerle başından itibaren ikiye ayrılırdı. Tırnakları etlerinden demirlerle çekilirdi. Vücutları demir taraklarla taranır ve sinirleri kemiklerinden sıyrılırdı. Bu kadar ağır işkence görmelerine rağmen yine de onlar dinlerinden dönmezlerdi. Allah'ın adına yemin ederim ki Allah nurunu elbette tamamlayacak ve dinini bütün dinlerden üstün tutacaktır. Öyle günlere şahit olacaksınız ki bir kadın hiçbir şeyden korkmadan San'a'dan Hadremut'a kadar tek başına emniyet içinde yolculuk edecektir. Fakat siz acele ediyorsunuz. Peygamber Efendimizin bu ifadeleri karşısında çileli demircinin dili tutuldu. Hiçbir şey diyemeden Allah Resulü'nün huzurundan ayrıldı. Anlaşılan tek çare sabretmek ve tüm yapılanlara göğüs germekti. Nitekim Kur'an'da, "Ey müminler, yoksa siz geçmiş dönemlerdeki müminlerin çektiklerine benzer sıkıntılar çekmeden cennete gireceğinizi mi zannettiniz? Onlar öyle yokluklar, öyle zorluklar çekmişler ve öyle sarsılmışlardı ki, peygamberleri ve ona inananlar, Allah bizim imdadımıza ne zaman yetişecek diye feryat etmişlerdi. Şu halde siz de sabredin ve bilin ki Allah'ın yardımı yakındır" mealindeki ayetle karşılık bulan durum bu olsa gerekti. Mazlum demirci ustasının çektikleri bu kadar değildi elbette. İmtihanının bir başka boyutu da mesleğiyle ilgiliydi. Müslüman olmadan evvel şehrin gözdesi olan bu zatın dükkanı bir an olsun boş kalmazdı. Kureyş'in asilleri bile iş yaptırmak için sıra beklerdi. Kureyşliler verilen siparişleri günlerce emek sarf ederek özenle hazırlayan demircinin hakkını teslim ederlerdi. Ancak onun Müslüman olmasıyla her şey değişti. Artık verilen siparişler günlerce süren yoğun uğraşlarla tamamlanmasına rağmen Mekke'nin zorbaları emeğinin karşılığı olan meblağı demirciye vermemeye başladılar. Bu vicdan yoksunu emek hırsızları, "Hak ettiğin ücreti ancak Muhammed'i inkar edersen veririz" demek suretiyle borçlarını ödememekle tehdit ederek onu yıldırmaya çalıştılar. Alacak davasını istismar edip onu Resulünden uzaklaştırmaya kalkıştılar. Ancak Resul-i Ekrem ona sabretmesini telkin etmişti. Zira bu durum karşısında sabır göstermek imanın bir gereğiydi. Bir keresinde As bin Vail isimli nefret dolu bir müşrik bu demirciye özel bir kılıç siparişi vermişti. Günlerce süren kılıç imalatı nihayet bitmişti. Ancak As bin Vail kılıcı beğenmemiş ve kılıcın yeniden yapılmasını istemişti. Her defasında kılıçla ilgili bahaneleri sıralasa da müşrik nihayet ağzından baklayı çıkarmış ve "Muhammed'i inkar etmedikçe sana asla para ödemeyeceğim" demişti. Bunun üzerine demirci ustası, "Sen ölsen ve sonra yeniden dirilsen bile yine beni Muhammed'e sadık biri olarak göreceksin. Ben onu ve getirdiklerini asla

asla inkar etmeyeceğim diyerek cevap vermişti. Ancak susmaya niyeti olmayan As bin Vail daha da çirkefleşerek alaylı bir tavırla "Madem ölüp dirileceğiz o halde kıyamet günü gel beni bul. O gün benim malım da evladım da fazla fazla olacak. Ne istersen o gün sana öderim" cümlelerini sarf etmişti. Bunun üzerine demirci ustasının gönlüne su serpen şu ayetler nazil oldu. Ayetlerimizi inkarda direnen ve "o zaman nasıl olsa bana mal mülk de verilir, evlat da" diyen adamı görüyorsun değil mi? O adam ahirette olup bitecekleri öğrenmenin bir yolunu mu bulmuş ya da Rahman'dan bu konuda bir söz mü almış ki böyle konuşuyor? Hayır, kesinlikle. Biz onun bu sözlerini amel defterine kaydedeceğiz. Azabını da artırdıkça artıracağız. Ayrıca biz onun ikide bir de sözünü ettiği malı mülkü de evladı da elinden alacağız. O bizim huzurumuza yapayalnız gelecek. Kaynaklarda muhtelif ayetlerin sebebi nüzulü kapsamında ismi geçen bu sahabi Habbab bin Eret bin Cendele'dir. Habbab bin Eret, Müslümanlığını açıkça ilan eden ilk 5 ya da 6. isim olarak kaynaklarda zikredilmiştir. Mekke'nin meşakkatli günlerinden bir gündü. Bir grup Kureyşli müşrik, Habbab, Süheyb, Bilal, Ammar gibi yoksul ve kimsesiz Müslümanlarla sohbet eden Allah Resulü'nün yanına gelerek şöyle dedi: "Ey Muhammed, kavmin arasından bu zavallıları mı seçtin? Biz yoksul kölelerle birlikte oturmayız. Yoksa Allah'ın kendilerine ihsan ettiği kişiler bunlar mıdır? Onları yanından uzaklaştır, belki o zaman sana uyarız." Bunun üzerine nazil olan şu ayet, İzzetine dokunan sözlerden dolayı hüzünlenen Habbab ve arkadaşlarının gönlüne su serpmeye yetti. "Ey Peygamber! Sabah akşam Rablerine yakaran ve onun rızasından başka bir şey düşünmeyen fakir müminleri, birkaç kibirli müşriğin hatrı için huzurundan, meclisinden uzaklaştırmaya kalkma. Çünkü senin rızkının hesabı o fakir müminlere düşmediği gibi, onların fakirliklerinin ve aynı zamanda samimi olup olmadıklarının muhasebe ve muhakemesini yapmak da sana düşmez. Onları huzurundan uzaklaştırırsan çok yanlış bir iş yapmış olursun." Habbab, okuma yazma bilen nadir insanlardan olması hasebiyle Mekke döneminde Darül Erkam'ın öğretmenlerinden biriydi. Peygamber Efendimiz onu iman ettiğini henüz açıklamayan bazı Müslümanların evlerine gizlice yeni nazil olan ayetleri bildirmek ve onlara Kur'an'ı öğretmek üzere gönderirdi. Habbab da gittiği evin ahalisine ayetleri okur ve yazılabilecek malzemelere imkan nispetinde yazar ve bırakırdı. Bu evlerden biri de Hazreti Ömer'in kız kardeşi Fatıma ile kocası Said bin Zeyd'in eviydi. Bir defasında Taha suresinin ilk ayetlerini bir sayfaya yazıp Fatıma ile Said bin Zeyd'e öğretirken, o dönemde henüz imanla şereflenmemiş olan Hazreti Ömer, kız kardeşi Fatıma ve eniştesi Said bin Zeyd'in Müslüman olduğunu duydu. Bunu hazmedemeyen Hazreti Ömer, elindeki kılıçla kız kardeşinin evine baskın yaptı. Yaşanan hengameden sonra sakinleşip duyduğu ayetlerin etkisiyle Müslüman olmak istediğini ifade edince, Habbab, "Vallahi ey Ömer, ben Resulullah'ın senin için dua ettiğini işittim. O birkaç gün önce, Allah'ım şu iki adamdan, Ebu Cehil ve Ömer bin Hattab'dan sana en sevimli olanıyla İslam'ı güçlendir şeklinde dua buyurdu" diyerek Müslüman olması için daha önce Resul-i Ekrem'in ettiği duadan bahsetti. Sonra da Allah Resulü'nün bulunduğu yeri ona söyledi. İşte bu sebepten olmalı ki Hazreti Ömer, Habbab'a ayrı bir muhabbet besler, her bulunduğu ortamda ondan sitayişle bahsederdi. Öyle ki ne zaman Habbab bulundukları meclise gelse, Hazreti Ömer, "Yaklaş, buyur baş köşeye otur" derdi.

başlamıştı. Hazreti Ömer dostunu ayakta karşıladı, elinden tutup yanı başına oturttu ve ona şöyle dedi: "Bu makama bir kişi haricinde senden daha layık biri yoktur." Habbab bahsettiği kişinin kim olduğunu sordu. Bilal cevabını alınca, "Ey müminlerin emiri, beni neden ondan geride saydın? Bilal benim kadar işkence çekmedi ki. Bilal'i müşriklerin eziyetlerinden koruyan biri vardı. Ebu Bekir onu satın alınca Bilal'in çektiği çile sona erdi. Fakat Mekke'de bana yapılan eziyetleri engelleyecek ve beni koruyacak hiç kimse yoktu, olmadı da. Dolayısıyla benim çektiğim zulüm ara vermeksizin devam etti. Benim halimi o günlerde görecektiniz. Bir gün Kureyşliler beni yakalayıp yaktıkları ateşin içine sırtüstü yatırdılar. Bir adam ayağını göğsümün üstüne bastırdı. Yer soğuyuncaya, ateş soğuk küle dönünceye kadar beni bırakmadı. Sırtım yanarak yerin serinliğini hissettim." Habbab bu sözlerin ardından ayağa kalktı ve sırtını açıp gösterdi. Oradakiler Habbab'ın sırtını gördüklerinde dehşete düştüler. Ateş yanıklarından sırtı derin izlerle doluydu. Hazreti Ömer üzülerek o güne kadar hiç bu derece yoğun ve derin yara izi görmediğini ifade etti. Zaman zaman Hazreti Ömer'in "Allah yolunda gördüğün işkenceleri bize anlatır mısın ey Habbab?" dediğinde Habbab, "Sırtımda ateş yakarlardı da derimden çıkan yağlar o ateşi söndürürdü" diyerek yumurta büyüklüğünde oyuklar bulunan

Biz Resulullah'la birlikte sevabını yalnızca Allah'tan dileyerek hicret ettik. Onun nazarında mükafata hak kazandığımızı düşünüyorum. İçimizden Mus'ab bin Umeyr gibi isimler mükafatını bu dünyada almadan, hiçbir dünya malı elde edemeden göçüp gittiler. Bazılarımızsa meyvelerinin olgunlaştığını gördü, servete sahip oldu ve bahçelerinin meyvelerini topluyorlar. İslam'ın zafer yıllarını gördü ve Müslüman olmasından dolayı dünya nimetlerinden istifade etti. Ashab-ı kiramdan bir grubun Habab'ı hasta yatağında ziyaret ettiği bir gün ona, "Ey Habab, sana müjdeler olsun. Belki de yarın kardeşlerine kavuşmuş olacaksın." dediklerinde duygulandı ve gözyaşları içerisinde, "Evet, durum onu gösteriyor. Lakin ben öleceğimi dert etmiyor, bundan sızlanmıyorum. Hiçbir şikayetim de yoktur. Fakat siz öyle insanları bana hatırlattınız ve kardeşim olduklarını söylediniz ki, onlar bütün sevaplarını, ecirlerini eksiksiz bir şekilde alıp gittiler. Ben kavuştuğumuz bu kadar dünya nimetinin aldığımız sevapları eksiltmesinden korkuyorum." Duygusal bir yapıya sahip olan Habab'a, hastalığının son günlerinde kendisine kefen olarak kullanılmak üzere en kaliteli Mısır keteninden yapılmış kumaştan bir parça getirildi. Kefenini görünce hıçkırıklarla şöyle dedi: "Biz böyleyiz, bakın işte. Resulullah'ın amcası Hamza öyle miydi? Şehit olduğunda kendi bürdesi, hırkası, elbisesi ona kefen yapıldı. Başını örttükleri zaman ayakları, ayaklarını örttükleri zaman başı dışarıda kalırdı. Sonunda vücudunun bir kısmı isir otuyla kapatıldı. Ben ne bir dinar ne de bir dirhemim varken kendimi Allah Resulü ile beraber bulmuştum. Şimdi ise evimin bir köşesinde sandığın içinde tam tamına 40.000 dirhemim var. İyiliklerimizin karşılığının dünya hayatımızda peşin olarak bize dünya nimeti şeklinde verilmiş olmasından korkuyorum. Endişem, mükafatımızın tamamını burada almamız halinde ahirete ecir namına bir şeyimizin kalmamasıdır." Bir başka rivayette ise Habab, getirilen bu kaliteli kefeni görünce gözyaşlarını tutamadı ve "Ey Mus'ab, sen neredesin, ben neredeyim? Sen ot bulamadın kefen yapmaya. Bunlarsa bana en güzel kumaştan kefen getirmişler." deyip kendisi için hazırlanan kefeni kabul etmedi. Onun yerine daha ucuz bir kefen biçilmesini istedi. Sıffin'de vuku bulan savaşta zor günler geçiren Hazreti Ali, yorgun bir şekilde Sıffin'den Küfe'ye dönerken vefat haberini aldığında çok üzüldüğü Habab'ın naaşı başına gelerek gözyaşlarıyla şöyle dedi: "Allah Habab'a rahmetiyle muamele etsin. O halis bir Müslüman oldu. İmanı uğruna hicret etti. Mücahit olarak yaşadı. Bedeniyle çok ağır imtihanlar geçirdi, bedel ödedi. Allah salih amel işleyenlerin yaptıklarını zayi etmeyeceği için ona da rızkından verecektir. İmanı uğruna çekmediği çile, görmediği eza kalmayan, sabır ve sebatıyla adını İslam tarihinin sembol simaları arasına altın harflerle yazdıran, davası uğruna geri adım atmayarak bu hususta da kendinden sonraki nesillere en güzel şekilde örnek olan Habab bin Eret, Hicri 37, miladi 657 yılında Küfe'de ruhunu teslim etti. Naaşı oğluna söylediği, "Ey oğulcuğum, öldüğümde beni Küfe şehir mezarlığına defnetmeyin. Götürebildiğin kadar uzağa, şu karşı tepede toprağa verin. Zira beni oraya gömersen, benden sonraki nesiller, Allah Resulü'nün dostlarından biri o tepeye gömüldü diyerek cenazelerini oraya defnederler" şeklindeki vasiyetine istinaden bahsedilen tepede toprağa verildi. Böylece yıllar yılı Küfe'de vefat edenler, peygamber dostu Habab bin Eret'in yanına defnedildi.

Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste sosyal hayat.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: An Ebi Hureyre radıyallahu anhu enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem kal. Etedurun mel gıybe? Kalu Allah ve Resuluhu a'lem. Kal ذكرك أخاك بما يكره قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه فقد بهته.
2: Ebu Hureyre anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gıybet nedir biliyor musunuz diye sordu. Sahabe Allah ve Resulü daha iyi bilir karşılığını verdiler. Resulullah, kardeşini hoşlanmadığı bir şeyle anmandır buyurdu. Ya kardeşimde o söylediğim durum varsa ne dersin diye sorulunca Resulullah, söylediğin şey eğer onda varsa gıybet etmişsindir. Şayet yoksa iftira etmiş olursun buyurdu.
1: Ahlakı Kur'an olan sevgili peygamberimiz, ashabını ve ümmetini de aynı ahlakla donatmak istiyordu. Rabbimizin haram kıldığı her davranıştan sakınmaları için, müminler gıybetin ne olduğunun farkında olmalıydı. Güzel ahlakı yaşamak ve yaşatmak üzere gönderilen Allah Resulü, bu konunun eğitiminde soru-cevap yöntemini seçmişti. Gıybet, konuşma becerisine sahip herkesin kolayca yapabileceği bir yanlıştır. Bu kadar yaygın oluşu, ondan sakınmayı daha da zorlaştırmaktadır. Bireyin karşısındaki insanların yanlışlarını konuşmak yerine, bu hatalardan kendi adına hangi dersi çıkarabileceğini düşünmesi daha erdemli bir davranıştır. Aleyhinde olacak sözlerden dilini tut. Evinde kalmayı yeğle. Kendi günahın için pişmanlık duyarak gözyaşı dök. Gıybet eden kişi bilmelidir ki gıybet, ancak kalbine iman tam olarak yerleşmeyen insanın davranışıdır. Ve bu hatanın karşılığında Allah Teala, o kişinin kusurlarını dünya ve ahirette ortaya çıkaracaktır. Gıybet edilen bir ortamda mümine düşen görev, öncelikle bu yanlışı yapanları uyarmak olmalıdır. Dedikodu, bir insanın namusuyla ilgili ise, dedikodusu yapılan kardeşini savunmak, Müslüman için bir görev hükmündedir. Kim, din kardeşinin ırz ve namusunu, onu gıybet edene karşı savunursa, Allah da kıyamet günü o kimseyi cehennemden korur. Kişi, dedikodu yapılan ortamda tüm çabasına rağmen etkili olamıyorsa, yapılacak şey o ortamı terk etmektir. Müminler, boş ve gereksiz şeylerden yüz çevirirler. İnsanları cehenneme dizüstü sürükleyen şey, dilleriyle söyledikleridir. Mümine düşense, duayla Allah'tan yardım istemektir. Allah'ım, kulağımın, gözümün ve dilimin şerrinden, kalbimin kötülüğünden sana sığınırım. 40 hadiste sosyal hayat.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bazıları önünüze geçip size namaz kıldıracaklar. Şayet şartlarına uygun bir şekilde namaz kıldırırlarsa bu hem sizin hem de onların lehinedir. Ama hata ederlerse bu sizin lehinize, onların ise aleyhinedir.

0: عن حذيفة وأبي ذر رضي الله عنهما قالا: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: بسمك اللهم أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
1: Huzeyfe ve Ebu Zer'den radıyallahu anhuma şöyle nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına yattığında şöyle derdi: Bismike Allahümme ahya ve emutü. Allah'ım, senin ismini anarak ölür ve dirilirim. Uyur ve uyanırım. Uyandığı zaman da Elhamdülillahillezî ahyana ba'de ma ematena ve ileyhin nüşur. Bizim canımızı aldık.

0: وعن عمران بن الحسين رضي الله عنهما قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة. قال عمران: فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد.
1: عمران بن حسين رضي الله عنه şöyle dediği nakledilmiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir yolculuğu esnasında Ensar'dan bir kadın bindiği devenin yürümeyişine kızarak ona lanet etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu duyunca devenin üzerindekileri alın ve deveyi bırakın. Çünkü o artık lanetlenmiştir buyurdu. İmran diyor ki, ben sanki o deveyi şu anda görür gibiyim. İnsanlar arasında yürürdü de ona hiç kimse ilişmezdi.

0: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله تعالى أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها.
1: Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah rızası için sınırda bir gün nöbet tutmak dünya ve dünyadakilerden daha hayırlıdır. Cennette birinizin kamçısı kadar küçük bir yer dünya ve dünyadaki her şeyden hayırlıdır. Allah Teala'nın yolunda cihad için kişinin sabah veya akşam yapacağı yürüyüş dünyadan ve üzerindekilerden daha hayırlıdır.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة.
1: ابن عمر'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: gece namazı ikişer rekat kılınır. Sabah olmasından endişelenirsen bir rekat vitir namazı kıl.
2: Ebu Nadir Eslem kabilesinden ve Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem ashabından olan Abdullah bin Ebu Evfa isimli bir kişinin Haruriler, hariciler üzerine sefere çıktığında Ömer bin Ubeydullah'a yazdığı mektupta şunu naklettiğini anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem düşmanla karşılaştığı bir gün güneş batıya meyledene kadar bekledi ve ashabının arasında ayağa kalkarak şöyle seslendi: ey insanlar! Düşmanla karşılaşmayı temenni etmeyin. Allah'tan afiyet isteyin. Fakat onlarla karşılaştığınız zaman da sabredin. Ve bilin ki cennet kılıçların gölgeleri altındadır.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين.
1: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: mümin aynı delikten iki defa sokulmaz, yani aynı konuda iki kere aldatılmaz.
0: وعن أنس رضي الله عنه قال: عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الذي لم يشمته: عطس فلان فشمته، وعطست فلم تشمتني، فقال: هذا حمد الله وإنك لم تحمد الله.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanında iki kişi aksırdı. Resulullah onlardan birine "Yerhamüke Allah" dedi. Diğerine bir şey demedi. Bu ikinci kişi "Filana yerhamüke Allah dediniz, bana ise bir şey demediniz" deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "O Allah'a hamd etti. Sen ise Allah'a hamd etmedin" buyurdular.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال: لا. قال: أفيلتزمه ويقبله؟ قال: لا. قال: فيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: نعم.
1: Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam, ya Resulallah, bizden biri kardeşine veya dostuna rastladığında önünde eğilebilir mi diye sorunca Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayır buyurdu. Peki kucaklayıp öpebilir mi deyince yine hayır buyurdu. Öyleyse elini tutup musafaha edebilir mi deyince evet buyurdu.

0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه.
1: عبد الله بن عمرو'dan Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: cehennemden uzak kalmayı ve cennete girmeyi isteyen Allah'a ve ahiret gününe iman etmiş olduğu halde can versin. Bir de kendisine nasıl davranılmasını arzu ediyorsa insanlara öyle davran.

0: Johnson. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müminin ruhu ödeninceye kadar borcuna asılı kalır ve ancak ödenince kurtulur buyurmuştur.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Size yaptığınız zaman birbirinize olan sevginizi arttıracak bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayın.

0: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال، وفي رواية من آخر سورة الكهف.
1: Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kehf suresinin başından 10 ayet ezberleyen kimse Deccal'in şerrinden kurtulur buyurdu. Diğer bir rivayet ise Kehf suresinin sonundan şeklindedir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: mal ve onuru ile ilgili bir kardeşinde bir hakkı bulunup da gelerek hayatında onunla helalleşen kuluna Allah rahmet etsin. Çünkü ahiret gününde ne altın ne de gümüş para vardır. Bu nedenle haksızlık yapanın iyilik ve sevapları varsa bunlardan alınıp hak sahibine verilir. Şayet sevabı yoksa mağdur ettiği kişinin günahlarına yüklenir.

0: Fırat ve Nil hepsi de cennet ırmaklarındandır.
1: وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة.
0: Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ezan ile kâmet arasında yapılan dua reddolunmaz demiştir.

0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف.
1: ابن مسعود رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kim Estağfirullahellezî la ilahe illa hu el hayyel kayyum ve etûbü ileyh, ben kendisinden başka ilah olmayan, diri ve her işi yapmaya kadir olan Allah'tan bağışlanmamı diliyorum ve ona tövbe ediyorum derse, savaştan bile kaçmış olsa günahları bağışlanır.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: her işittiğini söylemesi kişiye yalan olarak yeter.
0: وعن أبي سعيد عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك.
1: Ebu Said Abdurrahman bin Semure radıyallahu anh şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şu nasihatte bulundu: ey Abdurrahman, yöneticiliğe talip olma. Şayet sen istemeden tayin olunursan yardım görürsün. Eğer sen istediğin için verilirse o görevle baş başa bırakılırsın. Bir konuda yemin eder de başka bir davranışı daha hayırlı görürsen hayırlı olanı yap. Yemininin kefaretini de öde.

0: وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه حمار قد وسم في وجهه فقال: لعن الله الذي وسمه. وفي رواية لمسلم أيضا: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه.
1: İbn Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Hazreti Peygamber'in yanından yüzüne damga vurulmuş bir merkep geçmişti. Bunu görünce "Bu hayvanı dağlayana Allah lanet etsin" buyurdu. Müslim'in diğer bir rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Yüze vurmayı ve hayvanın yüzünü damgalamayı yasakladı" denilmiştir.

0: وعن نافع أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان فرض للمهاجرين الأولين 4000 وفرض لابنه 3500، فقيل له: هو من المهاجرين فلما نقصته؟ فقال: إنما هاجر به أبوه، يقول: ليس هو كمن هاجر بنفسه.
1: نافي anlatıyor. Ömer bin Hattab radıyallahu anh ilk muhacirlere 4000'er dirhem maaş bağladı. Oğluna ise 3500 dirhem verdi. Kendisine, oğlun da ilk muhacirlerden olduğu halde ona niçin eksik verdin diye sorulduğunda, o babasıyla birlikte hicret etti. Dolayısıyla yalnız başına hicret edenlerle bir tutulamaz karşılığını verdi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
2: Mugire bin Şube'den radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı bitirip selam verdikten sonra La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'teyte ve la mu'tiye lima mena'te ve la yenfe'u zel ceddi minkel ceddü. Bir Allah'tan başka ibadete layık hiçbir ilah yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O'nun her şeye kudreti yeter. Allah'ım, senin verdiğine engel olabilecek, vermediğini de verebilecek yoktur. Bir kimsenin güç ve serveti senin yardımın olmadıkça ona fayda vermez, derdi.

0: وعنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، وكان الرجل يتقالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن.
1: Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam birinin namazda İhlas suresini tekrar tekrar okuduğunu işitti. Adamın okuduğu miktarı azımsayarak sabahleyin Allah Resulüne sallallahu aleyhi ve sellem gelip bunu haber verdi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki o sure Kur'an'ın üçte birine denktir dedi.
0: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده ثم يقول: اللهم باسمك أموت وأحيا، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
1: حذيفة radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece yatarken elini yanağının altına koyar, Allah'ım senin isminle ölür, uyur ve yine senin isminle dirilirim, uyanırım derdi. Uyandığı zaman da bizi öldürdükten sonra dirilten Allah'a hamdolsun, dönüş O'nadır buyururdu.

0: وعن طارق بن أشيم رضي الله عنه قال: كان الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. وفي رواية له عن طارق أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وأتاه رجل فقال: يا رسول الله، كيف أقول حين أسأل ربي؟ قال: قل: اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، فإن هؤلاء تجمع لك دنياك وآخرتك.
1: Tarık bin Eşyem'den radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Biri Müslüman olduğunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona namazı öğretir, sonra da şu kelimelerle dua etmesini emrederdi: Allah'ım beni bağışla, beni esirge, doğru yola ilet, bana afiyet ve rızık ver. Müslim'in Tarık'tan diğer rivayeti şöyledir. Tarık radıyallahu anh peygamberi dinlerken biri gelip: ey Allah'ın Resulü, Rabbimden bir şey isteyeceğim zaman nasıl dua edeyim diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: Allah'ım beni bağışla, beni esirge, doğru yola ilet, bana afiyet ve rızık ver diye dua et. Çünkü bu sözler senin dünyana ve ahiretine ait bütün dileklerini kapsar buyurdu.

0: ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, birinizin lokması yere düştüğünde onu alıp temizleyerek yesin de şeytana bırakmasın. Parmaklarını yalamadan elini beze silmesin. Çünkü insan bereketin yemeğin neresinde olduğunu bilemez, buyurmuştur.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: 40 hadiste sosyal hayat.
4: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
5: En ehle Kubâ iqtetelû hattâ terâmû bil hicâre. Fa'ukhbira Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem bizâlik feqâl: İzhabû binâ nuslihu beynehum.
4: Allah Resulü Kubâ halkının birbirleriyle kavga ettiklerini ve birbirlerine taşlarla hücum ettiklerini duyunca, hadi gidelim de onları barıştıralım buyurdu. Allah Teala müminlerin kardeş olduğunu söylemiş, aralarında anlaşmazlık çıkarsa kardeşliğin zarar görmemesi için yakınlarında bulunan müminlere ara buluculuk yapma sorumluluğu yüklemiştir. Müminlerin en güzel örneği ve Allah'ın emirlerini uygulama konusunda en duyarlısı olan sevgili Peygamberimiz, çevresinde yaşanan anlaşmazlıklara her zaman en güzel çözümleri üretmiştir. Onun daha gençlik yıllarında Hacerül Esved'in Kabe'ye yerleştirilmesinde ortaya koyduğu çözüm, en güzel arabuluculuk örneklerindendir. Hayatının her döneminde emin ve adaletli olması, problemin çözümüne tarafların hepsini dahil etmesi gibi arabulucuda bulunması gereken temel kriterleri taşıması anlaşmayı kolaylaştırmıştır. Medine döneminde de müminlerin aralarında çıkan anlaşmazlıklara müdahale eden Hazreti Peygamber tarafları barıştırmıştır. Bir defasında Amr bin Avf oğulları arasında bir kavga çıktığını duyan Allah Resulü, aralarını bulmak için bir grup sahabiyle birlikte oraya gitmiş, onları barıştırmak için bir süre orada kalmıştır. Müminleri anlaşmazlıklarını çözmeye teşvik etmiş ve aksi davrananları da uyarmıştır. Pazartesi ve Perşembe günleri Müslüman kardeşiyle arasında kin, düşmanlık ve kızgınlık bulunanlar hariç, Allah'a ortak koşmayan herkesi affetmek için cennet kapıları açılır. Sonra Cenab-ı Hak şöyle buyurur: bu iki kişi anlaşıp barışana kadar bekleyin. Rabbimiz, sulh hayırlıdır buyurmuş ve anlaşmazlıkları çözmede en etkili yöntemlerden birinin iyilikle davranmak olduğuna işaret etmiştir. İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel olan davranışla sav. O zaman bir de göreceksin ki, seninle aranızda düşmanlık bulunan kimse, kesinlikle sıcak bir dost oluvermiş. Fussilet Suresi 34. Ayet. Arabulucuya düşen görev, insanlardaki iyilik duygularını harekete geçirmektir.
3: 40 hadiste sosyal hayat.

0: عاذ بن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل طعاما فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه.
1: Muaz bin Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir kimse yemek yedikten sonra beni doyuran güç ve kuvvetim olmadığı halde bana bu rızkı veren Allah'a hamdolsun derse geçmiş günahları bağışlanır.

0: وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، قطعت عنق صاحبك. يقوله مرارا: إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل أحسب كذا وكذا، إن كان يرى أنه كذلك، وحسيبه الله، ولا يزكى على الله أحد.
1: Ebu Bekre'nin radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem huzurunda bir kimsenin ismi anılmış ve orada bulunanlardan biri onu aşırı bir şekilde övmüştü. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birkaç defa "Yazık sana! Dostunun boynunu kopardın, onu mahvettin," dedi. Sonra da "Şayet biriniz diğerini mutlaka övecek olursa, öyle sanıyorum ki o şöyle iyidir, böyle iyidir," desin. Ve bu sözü de adamın bu sıfatlara sahip olduğu kanaatindeyse söylesin. Onun iç yüzünü Allah bilir, ona göre hesaba çeker. Şu halde kimse Allah'a karşı kesin bir şekilde tezkiye edilemez, temize çıkarılamaz buyurdu.

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا مقعيا يأكل تمرا.
1: Enes radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem dizlerini büküp kalçaları üzerine oturarak hurma yerken gördüm.
0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، تقول: اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا.
1: أبو سعيد الخدري radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kişi sabaha çıktığı zaman bütün organları dile baş eğerler ve hal diliyle şöyle derler: hakkımızda Allah'tan kork, bizim durumumuz sana bağlıdır, eğer sen dürüst olursan biz de dürüst oluruz, eğer doğruluktan ayrılırsan biz de ayrılırız.

0: وعن أبي قتادة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه ينفق ثم يمحق.
1: Ebu Katade'nin radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Alışverişte çok yemin etmekten sakının. Çünkü bu size önce malı sattırır, sonra bereketini kaybettirir.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة، ثم تكون سائر أعماله على هذا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Bir kulun kıyamet gününde ilk önce hesaba çekileceği amel namazdır. Eğer namazın hesabını iyi verebilirse kurtulur ve kazanır. Eğer namazın hesabını veremezse kaybeder ve hüsrana uğrar. Farz namazlarında eksik çıkarsa aziz ve celil olan Allah, bakın kulumun nafile namazı var mı der. Namazının eksikleri nafile namazlarla tamamlanır. Diğer amellerinin hesabı da bu şekilde görülür.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının iki rekat sünnetinde Kafirun ve İhlas surelerini okurdu.
2: Ebu Zer el-Gıffari, Allah Resulü'nden kendisine yöneticilik görevi vermesini istemişti. Bunun üzerine Peygamberimiz şöyle dedi: Ebu Zer, sen zayıf birisin. Bu görevse bir emanettir. Bu emaneti hakkıyla alan ve üzerine düşeni yapanlar müstesna. Aslında bu görev, kıyamet gününde bir utanç ve pişmanlık vesilesidir.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: أو لا يخالفن الله بين وجوهكم.
1: Numan bin Beşir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ya saflarınızı düzeltirseniz ya da Allah aranıza ayrılık verir buyurmuştur. Müslim'in diğer bir rivayeti de şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem okları düzeltir gibi saflarımızı düzeltirdi. Bizi alıştırıncaya kadar buna devam etti. Sonra bir gün camiye gelip namaza hazırlandı. Tam tekbir alacağı sırada birinin göğsünün safta ileri çıktığını gördü. Bunun üzerine, "Ey Allah'ın kulları, ya saflarınızı düzeltirseniz ya da Allah aranıza ayrılık verir." buyurdu.
0: وعن سهل بن حنيف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه.
1: سهل بن حنيف'ten رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Teala yolunda şehit olmayı gönülden isteyen kimseyi yatağında ölse dahi şehitler derecesine ulaştırır buyurdu.
0: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه نفث في يديه وقرأ بالمعوذات ومسح بهما جسده. وفي رواية لهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم مسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece yatağına yatacağı sırada ellerine üfleyerek Nas ve Felak surelerini okur, sonra vücudunu sıvazlardı. Buhari ve Müslim'in diğer rivayetlerinde şöyledir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her gece yatağına yatacağı sırada iki elini birleştirir ve içine üfleyerek İhlas, Nas ve Felak surelerini okurdu. Sonra elleriyle vücudunu sıvazlayabildiği kadar sıvazlardı. Başından ve yüzünden başlar, vücudunun ön taraflarından devam ederdi ve bunu üç defa yapardı.

0: Biz Allah'a ve ondan bize indirilene inandık mealindeki ayeti, ikincisinde ise biz Allah'a inandık, bizim şüphesiz Müslüman olduğumuza şahit ol mealindeki ayeti okurdu. Diğer bir rivayete göre ise ikinci rekatta Ali İmran'daki aramızda birleşeceğimiz bir kelimeye gelin mealindeki ayeti okurdu.
1: وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم.
0: Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kabrimi bayram yerine çevirmeyin. Bana salavat getirin. Nerede olursanız olun, salat ve selamlarınız bana ulaşır.

0: وعن أبي أمامة إياس بن ثعلبة الحارثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك.
1: أبو أمامة إياس بن ثعلبة الحارثي'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah Teala yalan yere yemin ederek bir Müslümanın hakkını gasp eden kimseye cehennemi vacip, cenneti de haram kılar buyurdu. Sahabilerden biri, ey Allah'ın Resulü, eğer o hak değersiz bir şey ise diye sordu. Hazreti Peygamber, misvak ağacından kesilmiş bir dal parçası bile olsa böyledir buyurdu.

0: Geçen sene Bahile kabilesinden huzurunuza gelen kişiyim dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, neden bu kadar değiştin? Halbuki kılık kıyafetin düzgündü dedi. Ya Resulallah, senden ayrıldığım günden beri yalnız geceleri yemek yedim. Gündüzleri hep oruç tuttum cevabını verdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kendi kendine işkence etmişsin. Sabır ayının, Ramazan tamamında her aydan da birer gün oruç tut buyurdu. Ya Resulallah, günlerin sayısını arttır, zira bundan fazla oruç tutmaya gücüm yeter dedi. Resulullah, o halde her aydan ikişer gün oruç tut dedi. Bahili, daha da arttır dedi. Her aydan üç gün dedi. Biraz daha deyince Allah Resulü üç parmağını birleştirip sonra açarak şöyle dedi. Haram aylarda Recep, Zilkade, Zilhicce, Muharrem üç gün oruç tut. Üç gün tutma. Üç gün oruç tut. Üç gün tutma. Üç gün oruç tut. Üç gün tutma.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Üç şey kimde bulunursa o kişi imanın tadına ermiş olur. Allah ve Resulünün ona bu ikisi dışındaki şeylerden daha sevimli olması, bir kimseyi ancak Allah için sevmesi ve cehenneme atılmaktan korktuğu gibi küfre dönmekten korkması.

0: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: أتي الله تعالى بعبد من عباده آتاه الله مالا فقال له: ماذا عملت في الدنيا؟ قال: ولا يكتمون الله حديثا. قال: يا رب، آتيتني مالك فكنت أبايع الناس، وكان من خلق الجواز، فكنت أتيسر على الموسر وأنظر المعسر. فقال الله تعالى: أنا أحق بذا منك، تجاوزوا عن عبدي. فقال عقبة بن عامر وأبو مسعود الأنصاري رضي الله عنهما: هكذا سمعناه من في رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: حذيفة'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Teala'nın dünyada kendisine mal mülk verdiği kullarından biri onun huzuruna getirilir. Allah Teala ona dünyada bu mal ile neler yaptın diye sorar. Ravi diyor ki kullar o gün Allah'tan hiçbir şeyi gizleyemezler. Bunun üzerine o kimse, ey Rabbim, sen bana malından verdin, ben de insanlarla alışveriş ettim. Kolaylık göstermek adetimdi. Hali vakti yerinde olanlara kolaylık gösterir, darda olanlara da mühlet verirdim der. Bunun üzerine Yüce Allah, kolaylık göstermek bana senden daha çok yakışır der ve meleklere bu kulumun kusurlarını silin buyurur. Ukbe bin Amir ve Ebu Mesud el-Ensari radıyallahu anhuma, biz bu sözleri böylece Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ağzından işittik demişlerdir.
0: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع.
1: أبو موسى الأشعري'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yere girmek için İzin almak maksadıyla kapı 3 kere çalınır. İzin verilirse girersin, verilmezse dönersin buyurmuştur.
0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها.
1: عبد الله بن عمرو بن عاص'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kur'an'ı devamlı okuyana cennette şöyle denir: oku ve cennet basamaklarında yüksel. Dünyada tertil üzere tek tek okuduğun gibi cennette de öyle oku. Çünkü senin cennette yerleşeceğin yer okuduğun ayetin sonundadır. Ne kadar çok okursan o kadar yükselirsin.
0: وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا: يا رسول الله، تلك منازل الأنبياء لا

0: يبلغها غيرهم؟ قال: بلى والذي نفسي بيده، رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين.
1: Ebu Said'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, cennetlikler kendilerinden yüksekteki köşklerde oturanları aralarındaki derece farkı sebebiyle sizin ufkun doğu veya batı tarafındaki parlak yıldızı gördüğünüz gibi uzaktan göreceklerdir buyurdu. Sahabiler, ey Allah'ın Resulü, o yüce köşkler başkalarının ulaşamayacağı sadece peygamberlerin makamları mıdır diye sordu. Resul-i Ekrem, evet, o köşkler peygamberlerin ve bir de canımı bu tende tutan Allah Teala'ya yemin ederim ki Allah'a iman edip peygamberleri tasdik eden kimselerin dereceleridir, buyurdu.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. وفي رواية له: تعرض الأعمال في كل يوم خميس واثنين، وذكر نحوه.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Cennet kapıları pazartesi ve perşembe günleri açılır. Kardeşiyle arasında kin ve düşmanlık bulunan kimse hariç, Allah'a şirk koşmayan herkes bağışlanır. Meleklere, birbiriyle barışıncaya kadar o ikisini bekletin. Birbiriyle barışıncaya kadar o ikisini bekletin buyurulur. Müslim'in diğer bir rivayeti de ameller her perşembe ve pazartesi günü arz olunur şeklindedir.
0: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله.
1: Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Ya Resulallah, hangi amel daha faziletlidir dedim. Allah'a iman etmek ve onun yolunda cihad etmek buyurdu.
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في ستة من أصحابه، فجاء أعرابي فأكله بلقمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنه لو سمى لكفاكم.
1: حضرت عائشة رضي الله عنها روايت edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabından 6 kişiyle beraber yemek yiyordu. Bir bedevi geldi ve 2 lokmada yemeği bitirdi. Bunun üzerine Resulullah, eğer besmele çekmiş olsaydı bu yemek hepinize yeterdi buyurdu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم وكان يقول إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول
2: براء بن عازب'ten radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem safların arasına girer, bir taraftan diğer tarafa kadar dolaşır, göğüslerimize ve omuzlarımıza elini dokundurarak ileri ve geri çıkanları düzeltir ve şöyle derdi. Safta ileri geri durmayın. Yoksa kalpleriniz de farklılaşır. Şüphesiz ki ön saflarda namaz kılanlara Allah rahmet eder, melekler de dua eder.

0: وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت.
1: Ebu Bekre'nin radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, en büyük günahların ne olduğunu size söyleyeyim mi? Dedi. Evet ey Allah'ın Resulü dedik. Allah'a şirk koşmak, anne babaya isyankar olmaktır dedi. Yaslanmış vaziyetteyken doğrulup oturdu ve bir de yalan söz ve yalancı şahitlik buyurdu. Bu cümleyi o kadar tekrar etti ki biz keşke sussa dedik.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من الليل فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر ما يقول فليضطجع.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ibadet etmek için gece kalkıp da uyku sebebiyle Kur'an'ın diline dolandığı ve Kur'an'dan ne okuduğunu bilmeyen kimse yatıp uyusun buyurdu.
0: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه عن يمينه غلام وعن يساره أشياخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا والله، لا أوثر بنصيبي منك أحدا. فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده.
1: Sehl bin Sa'd radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem içecek bir şey getirilmişti. Ondan içti. Bu sırada sağında bir genç ve solunda da ihtiyarlar oturuyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gence elindeki içecek kabını göstererek, "Bunu büyüklere verebilir miyim?" diye sordu. Genç, "Hayır, vallahi olmaz ya Resulallah. Sizin peşinizden aynı kaptan içme imtiyazını kimseye veremem." dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de kabı gencin eline verdi.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له.
1: ابن عمر'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: pazarlık devam ederken ilk müşteri çekilmedikçe alıcı olmayın. Din kardeşinizin dünür olduğu bir kadına o vazgeçmedikçe dünür olmayın.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir Müslümanın bir diğer Müslümana karşı beş vazifesi vardır. Selamı almak, hastayı ziyaret etmek, cenaze merasimine iştirak etmek, davete icabet etmek ve aksırana dua etmek.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı sunar.